0: şeylere.
1: Ay tavuğu çıkartırken bu çok narin ellerim böyle yandı. Ama olsun, inşallah değer, en güzel puanları ben alırım.
2: Sekiz. Yedi. Altı. Beş. Dört. Sos gelsin. Üç. İki. Bir. Sıfır. Bırak. Kaldır elleri.

0: Yemeğimi gayet güzel yaptım. Gayet de zamanında yetiştirdim. İddia ediyorum en güzeli benimkisi.
1: Benim yemeğim kesinlikle günün en güzel, en lezzetli yemeğiydi. Ben bugün kesinlikle tabağıma çok güveniyorum. Yandım ya.
2: Hepinizin hanımefendinin eli de yandı, senin elin de yandı.
0: Benim de parmağım yandı.
3: Ben de
0: yandı.
3: Senin de parmak yandı. Senin, benim de şu iki parmağım yandı.
2: Ya.
1: Şuraya bakar mısınız?
2: Oh. Hemen fırında hemen yanık kremi yapacağız. Efendim tavuklar yapıldı. Muhteşem bir mantarlı tavuklu sarma yaptık. Tadım zamanı başlasın. Hemen seninle bir tamir yapalım. Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Muhteşem bir tavuk sarma bizi bekliyor.
0: Güzel pişmiş, yumuşak.
2: Nasıl vardın böyle bu kanıya?
1: Tatsız, tuzsuz.
3: Valla gerçekten dördümüz de çok güzel yemek çıkartmışız.
0: Çocuğun yüzüne bakınca gülesim geliyor.
3: Çok tatlı bir insanım ondan.
1: Komple 5 verebiliyor muyuz şefim?
4: Bir şey söyleyeceğim. Benim ağzımın tadı mı yok acaba bugün?
2: Puanın gelsin.
4: Ay ben şimdi hepsine 0 mı vereceğim acaba ya?
0: Bu yemeğe puanım
1: 5.
4: Duyguları değişti bana ben, karşı.
1: Yok ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum muygum bitti benim. Çok kırıldım.
4: 5 veriyorum Habibeciğim.
2: Benim yemeğim. Yemekler yapıldı. Muhteşem bir tavuk sarma bizi bekliyor. İlk tadımı Emre seninle yapmak istiyorum. Gel bakalım.
0: Destek.
1: Hadi bana 5 ver de gel.
4: Neden kendi yemeğimi biz bu çocuğu her seferinde destekliyoruz? Ben onu anlamıyorum yani.
3: Hep kendi yemeğini buluyor ya.
1: Evet ya, sen motive ediyorsun, kendi tabağını buluyor gidiyor.
0: Bu benim yemeğim.
2: Tak bakayım gözlüğü. Hazır mıyız?
0: Hazırım şef.
2: Başlayalım.

0: açalım.
1: Sadece tavuğundan mı yedim, sosundan da yedim.
0: Sosundan da yediniz.
1: Tavuğun sadece tavuk tadı aldım. İç malzemesinin tadını hiç almadım. Sadece tavuk yedim gibi hissettim. Kenarına falan mı denk geldi bilmiyorum. Tavuğu güzel pişmiş, yumuşak. Baharatı falan da iyi. Sosunun tadı da iyiydi. Yani lezzetli bir yemek aslında. Ama kendi yemeği mi değil mi emin olamıyorum.
0: Lezzetli yemeği kim yapmış olabilir?
1: Vallahi bugün herkes lezzetli yemek yapmış olabilir.
0: Evet.
1: Yani özellikle şu yapmıştır diyemeyeceğim. Bugün A'dan Z'ye herkesin lezzetli yemek çıkartacağını düşünüyorum. Çünkü hepimiz aynı şeyi yaptık. Aynı malzemeyi kullandık. Aynı oranlarda kullandık.
0: İpucu vermiyorsun yani.
1: Vermiyorum kesinlikle. Ama bu yemek benim yemeğim değil.
0: Peki, puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 0.

0: açalım.
1: Bunun sosunu tadını daha iyi aldım. Yine de almamıştım. Arkadaşlara ilk tadım yapmak çok zormuş. Arkadaşlara çok fazla ipucu da vermek istemiyorum. Ama bu sos benim sosum değil. Ondan eminim çünkü ben pişen tavuğumun suyunu tamamını sosa ilave etmiştim. Bu sostan pişmiş tavuk tadı almıyorum. Bu sadece kremanın ve unun tadı. O yüzden bu yemek benim yemeğim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu yemek büyük ihtimal Habibe'nin yemeği.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Su vermemi ister misin?
1: Evet, alabilirim.
0: Hazırsak?
1: Hazırım.
0: Açalım.
1: Şey, 3 yemek de lezzetli. Tattıklarımın hiçbiri kötü değil. Hepsi aynı. Ama bu... İçimden bir ses, bu benim yemeğim diyor. Bunun kendi yemeğim olduğunu düşünüyorum.
0: Evet. Buyurun, puanınız gelsin.
1: Bu yemeğe benim puanım 5.

0: Açalım.
1: Tavuğun yağlı kısmı çok fazla ağzıma geldi. Ama lezzet olarak hepsi birbirinin aynı. Bu da benim yemeğim olabilir. Bunun sosu da lezzetliydi. Bu üçüncü tabak değil mi şefim?
0: Son tabak.
1: Son tabak mı bu? Bunun kimin olduğunu bilmiyorum ama bu yemek lezzetli. Onun için ben bunun içinde puanım hazır.
0: Puanın gelsin.
1: Bu yemeğe puanım 2.
0: 2. Açalım gözümüzü, bakalım kime kaç puan veririz.

0: Son tattığım yemek kimindi?
1: Benim.
0: Senin miydi? Onun bir ihtimal belki kendi tabağım olabilir, bir olasılık olarak iki verdim. Beş vermek istemedim, emin değildim. Ama hiç şey yapmayın. Hepimiz birbirimize puan verebiliriz çünkü tabaklar
2: Figen,
0: aynı.
2: Figen teyzen seni moral, motivasyon olarak iyi gazladı.
0: Ben morale motivasyona vermiyorum şefim. Damak tadıma veriyorum. Orada neyi tatlıysam ona veriyorum.
1: Sen alkıştan mı acaba çekiyorsun puanları? Yapma ya. Gerçekten yapma. Nasıl çekiyorsun
2: Figen, ben anlamıyorum. Bir suskunluk geldi bugün.
3: Ben demişim çocuklar bana vermek istemiyorlar ama işte evrene nasıl bir mesaj ay yolluyorlarsa ben bilemiyorum ki şu anda şefim.
4: Bence bu çocuklar beni seviyorlar. Çünkü ısrarla geliyorlar, benim tabağımı buluyorlar, beş veriyorlar. İnşallah böyle devam eder.
0: Vallahi senin yemeklerini çok beğendiğimden, seni çok sevdiğimden sana puan vermiyorum. Gözü kapalı gidiyorum, damağıma güzel görünene veriyorum. Senin veya benim, hiç bilemiyorum.
2: Kaan, Figen Alan sana yardımcı olur inşallah diye düşünüyorum. İnşallah. Tezgah da yardımcı olur puanlamada. Gel bakalım Figen Alan'a sen kaç vereceksin, gel.
5: Ya bu kendi yemeğim hariç herkese 5 puan vermeyi düşünüyorum.
2: İnşallah kendi yemeği bulur.
5: Ya İnşallah bulurum şef.
2: Hadi bakalım. Evet, hazır mıyız?
5: Hazırım şefim.
2: Başlayalım mı?
5: Başlayalım.
2: Heyecan var mı?
5: Ya heyecan var şefim, ben burayı hiç sevmiyorum gerçekten.

0: Sen ya.
1: Niye ya?
0: Ya hiç bulamıyorum şefim kendi yemeğimi burada.
1: Bulursun, bulursun.
0: İnşallah ya. Keşke akşama kadar arkada yemek yapsak da buraya hiç gelmesek. Gözlük olur. Yüzünden gözlük fobim oldu ya.
1: Açalım.
0: Bayağı güzel, lezzetliydi. İçinde lezzetini aldım tadına. Ama sosunda hiç lezzet yoktu. Açıkçası burada Emre Bey'in dediğinden yola çıkarak benim tabağım mı diye düşünüyorum. Ama emin de olamıyorum.
1: Nasıl vardın böyle bu kanıya?
0: Ya Emre Bey dedi işte sosu çok lezzetliydi. Hiç tavuk tadı alamadım dedi. Ben de hiç sosundan tavuk tadı alamadım. Ama gerçekten burada böyle oturunca da hiçbir şey anlamıyorum ya. Gözüm kapanınca ağzımın da dilimde mi kapanıyor hiç? Ya şefim ben böyle yemek yemeyi çok seviyorum. Ondan dolayı hiçbir yemeğe böyle özensiz yemek şeyi yakıştırmak istemiyorum. Ondan hepsini beğeniyorum galiba.
1: Tamam, puanın gelsin.

0: Ben burada bir kere kendi tabağımı bulayım, o bana yetecek galiba ya.
1: Açalım.
0: Bunu gene... Tavuğu lezzetli baya. Ama deminki verdiğim puanlara doğru vermişim. Çünkü bunun sosunda hakikaten hiç tavuk tadı yok. Beşamel sos gibi bir şey olmuş böyle. Bu sefer kalbimin sesini dinliyorum şefim. İnşallah Emre de oradan az önce şov yapıp yanlış bilgi vermemiştir benim tabağımla ilgili. Ben bu tabağa benim tabağım deyip 5 puan vermek istiyorum şefim.

0: panik oldum şimdi.
1: Açalım.
0: Bu tavuk da gerçekten çok lezzetli. Hatta sosu da bayağı lezzetli olmuş. Kim yaptıysa eline sağlık. Ya ben gene Emre'ye çok mu güvendim acaba da bilmiyorum o... Adam kaostan besleniyorum diyor, şefin beni kandırmış olmasın. Yani neyse, ben o tatlı bir insan olduğunu düşünüyorum, ona güveniyorum gene. Bu lezzetli sos o zaman benim değildir deyip bu tabağa da 0 puan vermek istiyorum.

0: açalım.
1: Valla gerçekten dördümüz de çok güzel yemek çıkartmışız. Hepimizi ben tebrik ediyorum. Yemeği sevdim, çok beğendim. Özellikle bunda tarçın ve kuş üzümü tadını aldım. Çok hoşuma gitti gerçekten. İkisini de bir arada çok beğeniyorum ben. Ya dediğim gibi çok güzel olmuş. Bütün ekip çok güzel yemek yapmış. Bugün gerçekten gırtlağımızdan lezzetli bir şeyler aktı bu sefer. Ben hepimize teşekkür ediyorum.
0: Kimin olabilir bir yemek?
1: Vallahi hiç bilmiyorum da... Bilmiyorum, Habibe'nin olabilir ya. Böyle orada kıyıda köşede kendi kendine böyle güzel sosunu güzel yapmıştı. Siz öyle demiştiniz ona, sosun güzel olmuş diye.
0: Ben hepinize söyledim bu arada sosun güzel olmuş diye. Hepinizi tek tek kontrol ettim. Hepinizin elinize sağlık dedim.
1: Çok teşekkür ediyorum şef. Ama yani bilmiyorum, bana sanki bu onun böyle bir ev hanımı eli değmiş gibi geldi bana bunun lezzetinde.
0: Puanın gelsin.
1: Benim buna puanım 0.

0: Evet, açalım gözümüzü.
1: Çocuğun yüzüne bakınca gülesim geliyor.
2: Çok tatlı bir insanım ondan. Vay. Emre ya sen de ne kadar lezzetsiz yapmışsın o zaman sosunu gerçekten yani. Hani senin dediğine güvenerek yaptım da böyle boş bir şey yedim gerçekten.
0: Oğlum herkesin dediğine göre sen niye puan veriyorsun? Ağzın dilin damağın yok mu senin?
3: Sen bu defa ben gayet lezzetli yapmıştın ya. Gayet lezzetli yapmıştın ya.
4: Ya benim tabağımı lezzetli buldun. En çok benim tabağımı lezzetli buldun. Ya insan o kadar emeğe bir 2-3 verir ya.
1: Sen nasıl adamsın, boş geçtin sen ya? Adamsın.
5: Kaan Emre beni yanılttı diyor. Kaan'cığım seni ben bu yarışmaya zorla getirmedim. Damağına güveniyorsan geleceksin. Neden benim yorumumu ciddiye alıyorsun? Ben formata uyuyorum. Seni yanıltıyorum. Sen de çok saf olma.
0: Sırada gözyaşı Habibe diyebilir miyim sana?
4: Ne derseniz deyin şefim. Şimdi yine sıfırı kendime verip geleceğim.
0: Bak bir sarılır mısınız be?
3: Bak sırtım. Gel.
0: Bak
3: ben biliyordum. Bana doğru gelecek. Şimdi ben Habibe'ye sarıldım. Ona güzel bir enerji verdim. Bunu neden yaptım? Habibe'yi çok mu seviyorum? Hayır. Sadece enerjimi verdim ki 5 puan bana gelsin. Bana gelsin. Allah'a emanet.
0: Ondan sonra git 5 puanı ver sonra da ağla burada.
4: Bütün her şey bulaştı artık.
3: Hadi benim küçük kızım hadi. Allah'a emanet gidiyorum. Çocuğum hadi.
4: Sana 5 verip geleceğim.
3: Hadi evladım.
4: Ama bak
3: hadi,
4: ters köşe inşallah. Yapabilirim. Bakalım.
0: Bilmem. Ters mi yapıyorsun?
4: Çünkü sana 5 vermeyeceğim diye oturduğum her masadan 5 vererek kalktım. Vereceğim sana şimdi.
0: Takalım.
4: Allah'ım bildiğim bütün duaları da okudum kalmadı daha.
0: Evet, hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Başlayalım.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk? Tavuk sarma.
1: Vallahi ne yediğimi şu anda bilmiyorum. Sanırım ben bugün de hiçbir şeyden tad alamayacağım gibi geliyor. Yani sosun tadını almadım. Çok fazla koymadınız herhalde.
0: Yok, koydum.
1: Koydunuz mu? Tavuk az pişmiş. Bilmiyorum, diğerlerini tatmadığım için diğerlerine göre nasıl bilmiyorum ama... Yani ben benim tavuğum çok fazla yetişmediğini düşünüyorum. Yani diğer soslar iyi ama tuzu yok bunun.
0: Kimin olabilir?
1: Tatsız tuzsuz ya Emre Bey'in ya Kaan Bey'in diye düşünüyorum. Ya benimki lezzetli dediler ya. Yine bunların lafına bakacağım ama. Ay. Ya yok ya, lezzeti var. Vallahi çok kararsızım ya.
0: Sadece iyi düşün.
1: Ya yuttuktan sonra sonradan ağzımda bir lezzet bıraktı. Arkadaşlar da benim lezzetli yaptığımı söylediler. Ya gerçi hepsinin için aynı şeyi söylediler ama.
0: Puanın gelsin.
1: Bu tabağa puanım 5. Artık kime verdiysem de verdim yani. Komple 5 verebiliyor muyuz şefim?
0: Komple 5 verdin zaten.
1: Yok. Şey, bütün tabaklara.
0: Evet, verebilirsin. 0'dan 5'e kadar dilediğini herkese verebilirsin.
1: Yapacak bir şey yok. 3 gün Rix almadım. Rix. Rix. Şimdi Figen abi teyzeciğim oradan beni düzeltiyordur.
0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: İçimden bir ses bu tabağın benim olduğunu söylüyor. Vallahi bilmiyorum ama yani ilk yediğim et, şey tavuk pişmiş. Sonraya doğru sanki biraz pişmemiş ama lezzeti çok yerinde bir tabak. Yani bunun lezzeti de yerinde. Ha diğerlerini tatmadan da yorumlayamıyorum ki. Tavuk biraz daha diğerine göre kalın geldi ama benimkiler biraz daha küçük küçüktü diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Rix alacağım yine.
0: Gelsin puanlar.
1: 5. Kime verdiysem seviniyor zaten. Helal hoş olsun.

0: Açalım.
1: Bu biraz daha çiğ. Ya az pişmiş olduğunu düşündüğüm için bu tabağın benim olduğunu düşünüyorum yine. Yine bütün tabaklar bana çok yakın yani.
0: Evet, puanın gelsin.
1: 5.
0: Maşallah herkesi 5 dedin ya.
1: Verdiğim sıfırlara sayarız artık, ne yapalım. Umarım Kaan Bey'e de gider de. Bana verdiği sıfırdan utanır.
0: Kim?
1: Kaan Bey. Çok lezzetli de tabağımı buldu. Ya insan emeğe 2-3 puan verirdi. Çok kırıldım.
0: Açalım.
1: Yok, bu benim olamaz ya. Ya arkadaşlara 5 verip kendime 0 vermek istemiyorum ama bu benim olamaz ya.
0: Kimin olabilir?
1: Emre Bey'in olabilir bu. Ya da Kaan Bey'in. Yani Figen Hanım'ın artık bugün lezzetli yemek yaptığına inandım.
0: Wow.
1: Evet. Ya bugün lezzetli yemek çıkarttığını düşünüyorum.
0: Puanın gelsin.
1: 0.
0: Bakalım kendine 0 mı verdin, 5 mi verdin? Çıkartalım gözlüğü.
1: Ben düşer bayılırım.
0: Her gün düşüyorsun, her gün bayılıyorsun.
1: Ama bu
0: her
1: sefer cidden bayılırım. Bak, bu sefer çok ciddiyim, bayılırım.
0: Figen Hanım'a 0 versen ne olur?
1: Yani bilmiyorum, bu saatten sonra sevinir miyim, sevinmez miyim ama...
2: Yok, duyguları değişti bana karşı.
1: Yok, ben hiçbir şey hissetmiyorum. Duygum bitti benim.
3: Şefim bana dedi de 3'te 0 attı hiç kendini.
0: Aç gözünü, dön bu tarafa bakalım ne olmuş.
2: Doğruyu yaptı.
1: A, kendimi bulmuşum ya. Şükürler olsun, şükürler olsun ya. Vallahi bulmuşum
2: İlk
1: kendimi.
2: İlk tabak senindi zaten.
1: İlk tabak mıydı?
4: Tabii şova gerek yok. Buldun mu vereceksin. Diğerlerini ama... niye karıştırıyorsun?
2: Evet ya, ilk kendine 5'i verdin.
4: Ben bir topuğuna sıkıyorsun.
1: Evet. Ben Kaan Bey'e verdiğime çok sevindim.
3: Çok tamam. Teşekkür ederim.
0: Evet. Şey
1: yani seni yine zirveye çıkarttık. Yine kendi ellerimizle.
0: Emre de sen de iç sesimi dinliyorum diye... Hep Figen'e 5 puan verdiniz. İç sesiniz gerçekten Figen'i çok seviyor.
4: Ben ilk defa Figen'e 5 verdim şefim.
1: Yani en azından kendime de puan verdim. Evet, ona da verdim ama kendime de puan verdiğim için mutluyum.
0: Figen, son tadım için seni bekliyorum. Lütfen buyur.
2: Hemen geliyorum.
0: Yaşının aldığı puanları mı buldun? Nasıl oldu? Yaş kaçtı? 50 miydi senin?
2: 70. 70'imden günü aldım.
0: Yok,
1: yaş 70 ama iş bitmemiş.
2: Çok şükür.

0: Takalım gözlüğü.
1: Başlayalım o zaman biz, değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet, başlayalım. Evet, hazırsak başlayabiliriz.
1: Evet, hazırım şefim.
0: Sayın sonradan gurmemiz. Tadımcı mı diyelim sana, gurme mi diyelim?
1: Canınız ne istiyorsa onu söyleyin.
0: İyi bir tadımcı mı olmak istiyorsunuz, iyi bir gurme mi olmak istiyorsunuz?
1: Ya şimdi gözüm kapalıyken tadımcı olamıyorum, gurme de olamıyorum.
0: Bakalım sana gurme mi diyeceğiz yoksa...
1: Şimdi kendi yemeğimi...
0: Onu oraya geleceğim.
1: Kendi yemeğimi bulursam gurme oluyor muyum?
0: Evet.
1: Peki o zaman, tamam.
0: Tamam, bulamazsan sonradan gurmesin.
1: Tamam ama kendi yemeğimi bulursam gurme miyim? Gurme.
0: İlan edeceğiz
1: bunu. Hemfikir miyiz bu konuda? Tamam mıyız?
0: Bilmiyorum, tamam mı? Bana göre tamamız.
1: Tamam, bana göre de tamamız. Hadi o zaman.
0: Hadi bakalım başlayalım.
1: Hadi o zaman başlayalım. Ben çok heyecanlı. Bu sessizliği sevmiyorum ya. Yine dönüyor. Tavaf ediyor.
0: Açalım.
1: Şimdi bunun soğanları diri. Kremasında tat yok. Şöyle bence Kaan lezzetli bir yemek yaptı bugün. Ama Emre konusunda zaten Kaan söylemişti, lezzetsiz demişti. Habibe de lezzetsiz dedi. Çünkü ben kendi yemeğimin lezzetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü öyle demişti arkadaşlar. Ben de lezzetli yaptığıma inanıyorum. Dolayısıyla bu tabağın benim olmadığını düşünüyorum.
0: Kimin olabilir?
1: Yani şimdi diğer arkadaşların yaptığı yorumları düşündüğüm zaman... Ki ben Kaan'a güveniyorum bu konuda. Aslında Habibe'nin ve Emre'nin yorumlarına güvenmiyorum. Ama Kaan'a güveniyorum. Bu lezzetsiz bir yemek. Ben buna 0 veriyorum. Kendime mi verdim acaba?
0: Ben?
1: Ay inşallah kendime vermedim. Böyle bu kadar özgüvenle konuşup konuşup konuşup ondan sonra bir de kendine 0 ver. Süper. Ay. Ay şefim, zaten çok heyecan içerisindeyim.
0: Açalım.
1: Bu da çok lezzetsiz. Ay, bir şey söyleyeceğim. Benim ağzım tadım yok acaba bugün? Ay ben şimdi hepsine 0 mı vereceğim acaba ya? Yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten arkadaşlar bilemiyorum ama... bu da bana çok lezzetsiz geldi. Hiç tat yok, tuz yok, bir şey yok. Soğan bak bunda da diri. Vereyim mi?
0: Kimin bu olabilir sence bu yemek?
1: Ay bilemiyorum. Şimdi niye bilemiyorum biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir durum var.
0: Gerçekten.
1: Hayır öyle değil. Şimdi yani her tadağın yapan arkadaş dediler ki hepsi lezzetli dediler. Emre'ninkini Kaan lezzetsiz buldu. Aynı şekilde Habibe de lezzetli. Ama diğer 3 yemek için hani baharatı yerinde, tuzu yerinde, bilmem karabiberi yerinde falan dendi ama... Ya muhtemelen benim ağzımın tadı yok şefim ya.
0: Damak tatlarınız aynı olabilir mi bence?
1: Ya benimki farklı, bence farklı. Bence benim damak tadım farklı çünkü ben bundan
0: puanın
1: da...
0: gelsin.
1: Ay 0. Ya böyle giderse hepsine 0 vereceğim. Yani ne yapabilirim ben şimdi? Risk mi alayım yani? Şimdi olmadık bir tabağa 5 vereyim, birini mi sevindireyim ben şu anda? Gerçi Habibe de bana 5 verdi. Habibe'ye de 5 vermek lazım aslında.
0: Öyle mi?
1: Al gülüm, ver gülüm.
0: Yemeğin üstünde yatmayalım.
1: Tamam, yatmayalım şefim şöyle.
0: Açalım.
1: Açalım. Bak şimdi bu yemek güzel. Bu benim yemeğim olabilir. Damağımda çok güzel bir lezzet bıraktı. Bu muhtemelen büyük bir ihtimal benim yemeğim. Şimdi, Habibe'nin de yemeği güzeldi.

0: Hatta Kaan'a da söylendi. Hani benim yemeğim lezzetliydi dedi. İşte niye iki verdin dedi. Habibe ile beni...
1: Bayağı yazmışsın kafaya ya.
0: Ay şimdi var ya bak şimdi buraya gelince bak şimdi ne oldu biliyor musun? Benim IQ'm benim yüksek.

0: Yemeğim mi, Habibe'nin yemeği mi? Bak şimdi görüyor musun? İşte Habibe'nin de olabilir, benim de olabilir bu yemek. Ama ben şimdi vereyim mi puan?
1: Tabii.
0: Benim yemeğim herhalde. Bilemedim. Ay benim yemeğim mi acaba? Yok ya, ben buna bir sıfır vereyim, boş ver şimdi. Sıfırla başladık, sıfırla gidelim. Ne yapalım artık? Oldu bir kere. Ne oldu? Niye güldünüz? Kendi yemeğime sıfır mı verdim ben şu anda acaba? Vermiş olabilir miyim? Şimdi bak karıştı gene. Hepsi birbirine karıştı ya.
1: Buyurun.
0: Şimdi muhtemelen ben Habibe'ye şimdi var ya, beşi basacağım ben şimdi Habibe'ye bak. Şimdi ben Habibe, Habibe'cim bak. Sevin şimdi. Geliyorum. Beş geliyor şimdi Habibe sana. Bak ben var ya, verdim kendime sıfırı. Tamam artık. Verdim şimdi bunu Habibe'ye. Bak. Ama seviyorum o kızı ben ya. Bak sarıldı bana. Şefkat gösterdi. Şimdi ben ona bunun karşılığını vermem lazım. Ben vicdanlıyım.
1: Ağzımızı açalım.
0: Açalım. Gerçekten, gerçekten çok güzel, lezzetli olmuş. Ama işte Habibe diyordu ya benim lezzetli diye. Şimdi ben bir risk almam lazım burada, gerçekten. Yani büyük bir ihtimalle zaten şu üçüncü sıfır verdim ya, kendime verdim. Önemli mi? Değil. Ne yapalım artık? Kızcağız da bana kaç defa beş verdi. Yazıktır, günahtır yani.
1: Bu yarışma değil mi? Strateji yapıyorsun.
0: Ay olsun, benim böyle bir anaç, böyle bir vicdani tarafım hep böyle şey oluyor ya. Öne çıkıyor. Yarışma da olsa ne yapayım ya şefim ya.
1: Puanın gelsin.
0: Gelsin. Habibem, bak bana sarıldın, sevgiye şefkat gösterdin. O yüzden ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Ne yapıyorum biliyor musun şu anda? Bak sana böyle yani bütün bak kollarımı da açtım sevgiyle. Sevgiyle ben sana beş veriyorum Habibeciğim. Verdim. Helal olsun. Verdim.
1: Çıkartalım gözlüğü bakalım. Kaan'a kaç puan vermişim?
0: Kaan'a mı beş verdim acaba?
1: Bilmem. Bir bakalım istersen.
0: Niye güldünüz çocuklar ya? Bir coşku, bir heyecan.
2: Sömürdü, sömürdü. Yemin ederim sömürdün, ömrümü bitirdin ya.
3: Yok şefim, bu karar kılmış. Yaşı kadar puanı toplayıp gidecek. Başka bir
0: hayır,
3: olasılık
0: bir şey söyleyeceğim ama
3: yok.
0: Bak ne kadar şefkat dolu bir şekilde ben bak o kadar ben çok lezzetli yapmışım. Gerçekten.
2: Dört günde yani
0: şimdi ben Habibe
2: yaş yaşlandım aynı yaşa denk geldik. Vallahi denk geldik.
0: Ay bak bir şey söyleyeyim mi? Şimdi vallahi sen genelde lezzetli yapıyorsun ve ikimiz arasında böyle şey ben...
2: Ben genelde lezzetli,
0: lezzetli
2: yapıyorum.
0: Lezzetli yapıyorsun. O yüzden zaten ben bak bir şey bak şimdi tabii ki şefim tadım yapacak. Ama o tabak ben onu Habibe'ye veriyorum diye verdim zaten. Hani o yüzden sakın beni yanlış anlamayın yok. Şefim. Gerçekten o tabak lezzetli.
2: Benim tabağım da lezzetli.
0: Allah'ıma çok şükür. Yine kendi yemeğimi buldum. Yine kendime beş, diğerlerine sıfır.
1: Hazırsak başlayalım. Kaan, ilk seninle başlamak istiyorum.
4: Buyurun şef.
1: Muhallebi kıvamında bir sos. Çıkışta da ilk yaptığında da hatta hepinize hemen hemen söyledim. Soslarınız çok koyu oldu. Soslara mutlaka su koyun dedim. Ve bolca tavuk suyunu kaynatın dedim. Herkes azar azar tavuk suyu kaynattı. Sonradan hepiniz su ilave ettiniz. Kaynadıkça buhar olduğu zaman su azalır. Sos diyeceğim, sos yok. Tavuğun içerisinde bütün o tekstür dediğimiz yani bütün tatların damakta dağılımına biz tekstür deriz. Tekstürlerde sadece kuş üzümü tadı var, bir de tarçın var. Bir soğan, bir mantar. Ana tema mantar, mantar olması lazım. Mantar tadı almadım. O yüzden Sana puanım.

0: 1.
1: Teşekkürler şimdi.
0: Gelelim Emre'ye. Şu ana kadar yapılan soslar içerisinde en güzel sos senin sosun görünüyor. Görünüyor.
2: Evet. Görüntü de benim için yeterli.
0: Evet, görünüyor. Çünkü buradaki yine temel unsurlardan bir tanesi tavuğun stresinden çıkarttığımız stresin içerisindeki suyun sosun içerisinde yedirilip daha da lezzetli haline getirilmesiydi. Bakacağız tat nasıl olmuş. Soğanlar çiğ.
3: Yani blender,
4: o bana da gelmişti.
3: Blender'da çektik hepimiz aynı anda attık,
0: evet,
3: ama.
0: Soğanlar çiğ. Tavuk pişmiş. Güzel, lezzetli. Sadece tarçın tekstürü iyi, üzüm tekstürü iyi. Sadece soğanlar çiğ de değil aslında, böyle kütür kütür de.
3: Dişe dokunur.
0: Dişe dokunacak şekilde. Keşke blender'da kek ya da rendeleseydim, daha güzel olurdu. Sana puanım. Üç.
5: Teşekkür ederim şef.
3: Daha iyisini yapabilirdim bugün. Ama şef 3 puan uygun gördü. Bu ne demek oluyor? Benim kötü yemek yaptığım anlamına gelmiyor. Daha da geliştirmem gerektiği anlamına geliyor. Bu puan benim için üzücü olmadı.
0: Gelelim Habibe.

0: Tuzsuz.
1: Çok tuz attım şefim.
0: Tatsız.
1: Tuzsuz, tatsız mı? Bana orada çok yoğun tarçın gelmişti, bilmiyorum. Ya tarçından bahsetmiyor şu anda da. Şef, bir yorumlasın lütfen.

0: Tavuğun iç harcında tuz yok. Ama sosunda tuz var. O sosundaki tuz tavuğu dengeliyor. Güzel. Lezzetli.
1: Teşekkür ederim.
0: Sana puanım. Dört.
1: Oh, teşekkür ederim şef. Şeften 4 puan aldım. Şef zaten yemeklerimi lezzetli buluyor. Benim için bu da çok önemli bir şeydi. Yarın da 10 tam puanı kesinlikle ben alacağım.
0: Geçelim halamıza.
2: Ay şefim, şimdi ben kendi tabağımı bulunca gurme oldum değil mi artık?
0: Aa, evet.
2: Lütfen onu atlamayalım.
0: Evet, doğru söylüyorsunuz.
2: Ha, lütfen atlamayalım.
0: Yani
2: gurme.
0: İki günden beri tabağınızı buluyorsunuz.
2: Gurme oldum o zaman.
0: Evet, sonradan gurme olmasanız da bir gurme edası
2: gurme,
0: var.
2: Bir gurme edası. Çok şükür.
0: Soğanlar da hıtır hıtır ediyor ya.
3: Ne oldu halacığım? Blender'ınızın düğmesine iyi basamadınız galiba.
1: Halacığım biraz daha sinirlenecek, ses yapma.
3: Güzel. Ama tam soğanları diriymiş şefim.
0: Evet, soğanları diri. Tam bir ama mantar, en çok mantar tadı bunda aldım. Sadece mantar ama. Ve sosu güzel. Balansı güzel, denge uyumu güzel. Lezzetli.
1: Balansları iyi tutturuyorsun.
0: Dediğim gibi soğanları diri. Sana puanım. Dün 0 verdim. Dört.
2: Habibe'ye 4 verdi. Bana da 4 verdi. Ama ben bundan dolayı mutsuzum. Çünkü en lezzetli yemek benim yemeğimdi.
0: 5 puan vermek demek, o yemeğin 4/4'lük birebir benim yaptığımın aynısı olması demek. Hata var mı? Bir hata var. O da soğan hatası. Tat, tuz, denge uyumu güzel. Seninkindeki gibi aynı tat, denge, unsurlar. Mesela senin tavuğun harcı tuzsuz ama sos onu düzenliyor. Muhteşem, güzel. Kendinize zaten ikinizin yemeği, yani dördünüzde Habibe ile Figen'in yemeğinin çok iyi olduğunu söylediniz. Bana göre de iki tabak. Günün en iyi iki tabağı. Diğerlerinde hatalar, eksikler var. Şimdi gelelim 4 günün sonunda almış olduğunuz puanlara. Evet, Kaan. 4 günün sonunda almış olduğun toplam puan 11. Emre. 4 günün sonunda toplamda almış olduğun puan 29. Habibe, 4 günün sonunda toplamda almış olduğum puan 35. 4 günün sonunda Figen, almış olduğum puan 54.
2: Şimdi yarın son gün ve 10 puan üzerinden değerlendirilecek. Fakat artık arkadaşlar son derece demoralize oldukları için yine hata yapacaklar ve o 10 puanları bana doğru gönderecekler. Bekliyorum çocuklar, bekliyorum.
3: Demoralize olmadım. İlk gün çok kötüydü. İkinci günden sonra açıldı. Son gün kimin ne olacağı belli olmaz. Son gün bir bakmışsın bütün 10 puanları ben toplamışım.
0: Yarına çok iyi hazırlanmanız lazım. Yarın tatlı günü. 10 bin liranın sahibi yarın belli oluyor.

Yüreğini vatanına katık edenlerin yurdudur Anadolu. Gücünü topraktan alıp gözünü fezaya çevirenlerin memleketidir. Her karış toprağa inançla örülmüş, bereketli topraklardır Anadolu. Ve sert ikliminde yumuşacık insanlar saklayan Anadolu'nun Serhat şehridir Kars. Ankara'dan kalkan Doğu Ekspresi'nin varış noktasıdır. Demir ağlar üzerinde yurdun doğusunda keyifle süzülen Şark Ekspresi'nin aşıkların diyarında kazın, tuzun ve mert insanların memleketinde soluklandığı, yılın 6 ayı karı bir gelinlik gibi giyen topraklardır. Dillere destandır Kars'ın soğuğu. Hatta öyle ki tarihin en acı ağıtları Türk Kurtuluş Mücadelesi'ni Sarıkamış'ta verirken soğuktan ölen 90 bin asker için yakılır. Soğuğu ve karı kış turizmine çevirse de doruklarında hala tarihin amansız acısını taşıyan Sarıkamış şehitlerinin diyarıdır Kars. Tarihinde alt paleolitik döneme ait izler taşıyan şehir, Urartular, Persler, Araplar, Selçuklular, Osmanlılar, Ruslar, İngilizler ve Ermenilerin etkisi altında çok kültürlü bir yapıya ulaşmış. Günümüzde ise Azerilerin, Kürtlerin, Terekemelerin, Türkmenlerin, Malakanların ve Kara Papakların yaşadığı geniş bir kültür mozaiğidir. Adının kaynağı Karsaklara dayanan Türkiye'deki en eski Türkçe il adıdır Kars. Kaşgarlı Mahmut'a göre ise Bozkurt ilkesinden gelir adının kökeni. Batlamyus Kars'a Korsa, Strabon Korzene der. Gürcü dilinde ise kapı kenti anlamına gelen Karis Kaleki'dir Kars. Şehrin Ermenistan'la olan sınırını Çıldır Gölü'nden doğup usul usul akan Arpaçay çizer. Bir yanı Ermenistan olan Arpaçay'ın Türkiye tarafındaysa geçmişi 10. yüzyıla kadar uzanan ve bin yıllar boyunca farklı kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan tarihin en büyük hazinelerinden biri Ani Harabeleri tüm heybetiyle karşılar ziyaretçilerini. Bir ortaçağ şehri olan Ani, Anadolu'ya İpek Yolu üzerinden girişte ilk konaklama merkezi olduğundan aynı zamanda bir ticaret merkezidir. Anadolu'nun kuzeydoğu sınırındaki bu ören yeri Temmuz 2016'da UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde 16. sırada yerini almıştır. Aşıklar diyarıdır Kars. Serhat şehrin kışı çetin, İnsanı mert, eğlenceleri aşık atışmalı olur. Vurdu mu aşıklar sazın teline, hüzün de, neşe de, sevda da dile gelir tek nefeste. Şehrin yücelerinden eteklerine doğru uzanıp ziyaret edenleri tüm ihtişamıyla karşılar Kars Kalesi. 1153 yılında Saltuklu Sultanı Melik İzzettin ve onun veziri Firuz Akay'ın emriyle inşa edildikten sonra 1386'da Timur tarafından yıkılmış ve 1579 senesinde 3. Murad'ın emriyle tekrar inşa edilmiştir kale. Sarayları, konakları, camileri, katedralleri, kervansarayları, kiliseleri, türbeleri, müzeleri, köprüleri, hamamları, tarihe açılan mağaraları, yaylaları ve doğa harikası Çıldır Gölü ile beyaz elbise giymiş bir açık hava müzesidir Kars. Yılın dört mevsimi bağrında sakladığı alabalıkları, pullu sazanları, tatlı su kefallerini, aynalı balıkları cömertçe sunarken kışın buzun üstünde atlı kızak safarisiyle görsel bir şölen yaşatır Çıldır Gölü. Ve şehrin imzası, Baltık mimari örnekleriyle dört mevsim ziyaretçilerini bekler. Kuzeydoğu'nun Serhat şehri.

Berekettir Anadolu. İnançtır, yardımseverliktir, sadakat ve samimiyettir. Birlik ve beraberliktir Anadolu. Seyit Onbaşı'dır, Şerife Bacı'dır, Nene Hatun'dur. Bir somun ekmeği bölmektir Anadolu. Her karış toprağı cennettir. Ve Mezopotamya'nın kalbinde kadim bir uygarlıktır Mardin. Çan seslerinin ezan sesleriyle kucaklaştığı, medeniyetlerin buluştuğu, camileri, manastırları, antik kentleri, tarihi sokakları ve evleriyle bir açık hava müzesidir Mardin. Mezopotamya Ovası'nı yukarıdan selamlayan, tarihin kültürle harmanlandığı, efsunlu topraklarda medeniyetlerin kol kola girdiği şehirdir Mardin. Arapça kaynaklarda Maridin, Süryanice kaynaklarda Marde ve Kürtçe kaynaklardaysa Merdin olarak geçer. Romalılarsa buraya Maride ismini verirler. Adında bile medeniyetlerin kardeşliği saklıdır Mardin'in. Gece ayrı, gündüz ayrı büyüler Mardin. Gün kendini geceye teslim ettiğinde yeni gelinin gerdanındaki telkari bir kolye misali göz kamaştırır şehir. Bugünkü görünümüne, Hamdaniler döneminde kavuştuğuna inanılan Mardin Kalesi, şehre en hakim noktada gece gündüz nöbet tutar. Sarı kesme taşlardan inşa edilen Mardin evleri, görenleri hayran bırakan birer şaheserdir. Her biri bir başka gizeme açılan Mardin sokakları ise konuksever birer ev sahibi. Milattan önce 530 ila 750 yıllarına tarihlenen ve adını Pers kralı 3. Dara'dan aldığı bilinen Dara antik kentinin içindeki su sarnıcı, tapınak, su deposu ve zindanla eskiden askeri garnizon olarak kullanıldığı rivayet edilir. Mardin denince herkesin dilinden tek nefeste dökülür adını safran çiçeğinde

yerinden alan Süryanilerin mabedi Deir-ül Zafaran Manastırı. Artuklular döneminde inşa edilen ve ayakta duran minaresinde hem dört büyük mezhebin hem de aşere-i mübeşşerenin isimlerinin yazılı olduğu Ulu Cami. Yine Artuklular döneminde başlayan, Moğol istilasıyla yarım kalan inşası Kasım İbni Cihangir tarafından tamamlanan Kasimiye Medresesi ve Süryaniler için hala bir dini eğitim merkezi olan Mor Gabriel Manastırı. Moğol istilası sırasında hapsedilen Sultan İsa'dan adını alan Zinciriye Medresesi ve 1500 yıllık Kırklar Kilisesi. Ve tarihin derinlerinden gelen nice eseri, doğal zenginlikleriyle taşın ve inancın şiiridir Mardin.

Binlerce yıllık tarihiyle hala keşfedilmeyi bekleyen Anadolu toprakları. Yüzyıllardır bereketin, inancın, bolluğun hüküm sürdüğü kadim topraklar. Ne çok şiir yazılmıştır Anadolu adına. Ne aşk hikayelerine tanık olmuştur kim bilir. Ne canlar vermiş, ne canlar yeşermiştir bu topraklarda. Kimi zaman umudun, kimi zaman hüznün adresi olmuştur. Ve Anadolu'da bir kent, binlerce yıllık geçmişiyle, Göbekli Tepesi, Balıklı Gölü, Karahan Tepesi ile tarihin başladığı nokta. Burası Peygamberler Şehri Şanlıurfa. Şanlıurfa deyince tarihlerdir akla gelen yerlerin başındaysa şüphesiz Balıklı Göl gelir. Balıklı Göl'e gidip hayran kalmamak, ayak seslerinizi takip eden balıkların uyumuna şaşırmamak elde değildir. Balıklı Göl, Hazreti İbrahim'in Nemrut'un zulmünden kurtulduğu yer olarak kabul edilir ve bu nedenle hem İslamiyet hem de Hristiyanlık açısından büyük bir öneme sahiptir. Tek Tanrı fikrini savunan Hazreti İbrahim, Nemrut tarafından günümüzde Urfa Kalesi'nin bulunduğu tepeden ateşe atılır. Bu esnada Allah tarafından ateşe, "Ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol" emri verilir. Bu emrin üzerine ateş suya, içinde bulunan odunlar da balığa dönüşür. Ve Şanlıurfa'da tarihin sıfır noktası olarak kabul edilen bir yer Göbekli Tepe. Tarihte yeni sayfalar açılmasına neden olan ve yüzlerce yıldır kabul edilen bazı bilgilerin değiştirilmesini gerekli kılan Göbekli Tepe'nin keşif tarihi 1963 yılına gitse de ilk kazılar 1995 yılında başlamıştır. Bir yerleşim alanı olarak kullanılmayan, yalnızca dinsel amaçlara hizmet eden bu yerde birden çok tapınak bulunur. Göbekli Tepe pek çok yeni bilginin açığa çıkmasını sağlasa da buluntularla ilgili hala çözülemeyen sorular bilim adamlarının kafasını kurcalamaya devam ediyor. Göbekli Tepe'nin ardından insanlık tarihine ışık tutan yeni keşifse Karahan Tepe. 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbekli Tepe'den bile daha eski bir tarihe sahip olduğu düşünülen Karahan Tepe, Neolitik dönemin önemli yerleşimleri arasında sayılıyor. Karahan Tepe'de de Göbekli Tepe ve çağdaşlarında olduğu gibi yuvarlak planlı yapıların belirli yerlerde yoğunlaşması dikkat çekiyor. Mezopotamya'nın esrarengiz şehri, peygamberler diyarı. Anadolu'nun göbeğinde tarih kokan bir şehir. Anlatılacak hikayesi

bitmeyen, tarihe ışık tutmaya devam eden bir kent. Şanlıurfa, tarihin sayfalarını aralamaya, bize yeni keşifler sunmaya devam ediyor.

0: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
1: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
0: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
1: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
2: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha!
3: Siz de yaman kadın.
2: Ha, ne demezsin şekerim?
3: Büyük kız meydanlarda yok.
2: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
3: Neler söylüyorsun Perihan?
0: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
2: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
3: Desene bir hayale aşıksın sen.
2: Belki bir zamanlar öyleydi.
1: Seni terk etmiş.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
4: Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru.
4: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
2: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz. Fosforlusundan özür diler.
5: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.

0: Hocam neredeyiz?
1: Bergama.
0: Bergama. Yani söylenecek o kadar çok şey var ki tam da böyle ufukta görünüyor böyle. Bergama mı dediniz?
1: Evet, burası Bergama. Bence sen Pergamon'dan bahsediyorsan arkada.
0: Ah evet, güzel. Evet. Pergamon antik kentindeyiz. Tepede orada bir köy var uzakta. Orada bir antik kent var uzakta.
1: Oradan başlayalım.
0: Oradan başlayalım.
1: Yani buradan bayağı yolumuz olacak.
0: Evet,
1: o zaman.
0: Bayağı yolumuz olacak.
1: Çünkü dünyanın... buradan tiyatro görünüyor. Sonra tapınağı görüyoruz. Trajan Tapınağı'nı, oraları bir yakından görmek, içine girmek fena olmayabilir.
0: O kadar fazla özelliği olan bir antik kent ki, dik yamaça kurulmuş dünyanın en dik tiyatrosu. Bir aşk uğruna buradan kaçırılan bir kütüphane.
1: Doğru, burası...
0: Bir aşk uğruna değil mi?
1: Evet.
0: Başka, buradan ta Almanya'ya, Berlin Müzesi'ne kaçırılan Pergamon.
1: O ne uğruna? Ona bakmak lazım.
0: Ona bakmak lazım. Yol uzun.
1: İstersen gidelim.
0: Gidelim.

0: aslında hani antik kentler kurulurken işte kuruluş amaçlarından bir tanesi tüm civarı ve tepeyi gözlemek. Aynı zamanda işte yöneten kısmının yukarıda kralların ve onlara hizmet eden insanların aşağıda olması gerekiyor. Şu anda biz hem tapınaklar bölgesinin olduğu yerdeyiz hem de kralların evlerini konumlandırdığı mevkideyiz.
1: Evet ama bir şey söyleyeyim arada. Bütün baktığımız zaman antik kentlerin de böyle bir tepe üzerinde konumlandığı falan hani çok genellenemez aslında.
0: Evet, evet.
1: Çünkü liman kentlerini unutmayalım.
0: Tabii.
1: İonya ve Aeolia kentlerine baktığımız zaman çoğunlukla liman kenti yani bunlar.
0: Evet, evet.
1: Ve biliyorsun denizcilik çok gelişmiş, ticaret, bunların kolonileri vesaire.
0: Hemen fakat, bir şey söylemek istiyorum
1: tabii
0: hocam.
1: Tabii böyle kentler de var.
0: Zaten Pergamon için söylenen şey Batı Anadolu'da Helenlerin başkenti.
1: Evet. Ama ona da bir şey söyleyeyim.
0: Tamam.
1: Başkentler çoğu zaman hep el değiştirebilir. Yani Efesus'un öne çıktığı, Pergamon'un öne çıktığı vesaire böyle dönemler var. Ama burası da tabii çok uzun zaman çok büyük bir hakimiyet kurmuş.
0: Özellikle İskender'den sonra.
1: Evet tabii. Bir Attalos hanedanlığı saltanatı var burada.
0: Evet.
1: Kentin başından sonuna kadar aslında kentin hikayesini daha sonra anlatırız ama karmaşık bir hikayeyle, bir aile hikayesiyle ve bir para meselesiyle
0: para
1: başlıyor.
0: Meselesi.
1: Ve sonra Attalos hanedanlığı boyunca da sürüyor.
0: Ve gelişim gösteriyor. Özellikle çok, Roma çok. Hakimiyetinde böyle şehir hani gelişebileceği en zirve noktaya kadar geliyor.
1: Tabii onun yanı sıra sanatı, işte felsefecileri, zengin olan kentler onları çeker.
0: Doğru
1: ve renklenir hayat.
0: Doğru
1: o zaman. Bir de mesela biraz önce gene sen konuşurken aklıma geldi. Bir de şimdi içeride olan antik kentleri görüyoruz.
0: Evet.
1: Tam deniz kenarında olmayan. Fakat hani Efes'te mesela öyledir. Doluyor deniz. Biz
0: evet.
1: Şimdi içeride görüyoruz ama aslında onlar...
0: Şimdi 9 kilometre içeride ama dönemde
1: çoğu.
0: Tam liman kenti oluyor yani.
1: Ama her bir kentinde gene bir tepe
0: noktası
1: var.
0: Var.
1: Akropolü
0: evet.
1: Var yani.
0: Kralların ve yöneten kısmın konumlandığı.
1: Ve kutsal alanın olduğu yer.
0: Burada onu en belirgin şekilde görüyoruz değil mi hocam? İşte kutsal Athena tapınağının zemini.
1: Evet, suna. Kutsal alanın terasa kadar gelmesi
0: terasa
1: kutsal
0: kadar
1: yapıların.
0: Geliyor.
1: Yanında
0: ardında
1: da
0: kralların
1: krallar bulunuyor. Oralara da
0: hemen
1: gidiyoruz şimdi.
0: Sol tarafında o yamaca oturtulmuş dünyanın en
1: tiyatro.
0: Dik tiyatrosu var. Orada da Dionysos'a bir gönderme
1: onları
0: atıfta
1: da anlatacağız. Görelim, orada anlatacağız.
0: Evet,
1: bunlar
0: evet,
1: keyifli konular.
0: Evet.
1: Atlatabiliyor. Bir de özellikle Roma dönemi tiyatroları sadece artık yani antik dönemde ya da işte Helenistik döneme sarkmış haliyle sadece işte tragedya ya da işte tiyatrolar filan değil. Artık hepimiz biliyoruz ki gladyatör dövüşleri, hayvan dövüşleri.
0: Amaçları farklılaşıyor.
1: Sonra her türlü iyi ya da kötü işte komedi gösterileri, spor müsabakaları hatta. Mesela Laodikea'dan ben su sporlarının bile yapıldığını hatırlıyorum şeyde, tiyatroda. Sürekli bir faaliyet var orada. İşte
0: evet.
1: Asıl kamusal alan, halkın eğlenceyle olan ilişkisi daha çok tiyatrolarda tabii gerçekleşiyor. O yüzden hep işliyor mekanlar senin dediğin gibi.
0: Evet, evet.
1: Olanlar.

0: Hocam eğer müsaade ederseniz mesleğim gereği bu tiyatroyu ben anlatmak istiyorum size.
1: Tiyatrocusun.
0: Peki, teşekkürler. Günümüzde var olan, günümüze kadar gelen tiyatro Roma döneminde inşa edilmiş. Biliyorsunuz erken Helenistik dönemde Batı Anadolu'nun Helenistik dönemdeki başkenti oluyor Pergamon. Ama bu günümüze Roma'dan geliyor.
1: Gördüğümüz Roma,
0: evet.
1: Yani.
0: En önemli özelliği dünyanın en dik tiyatrosu.
1: Gerçekten öyle.
0: Çünkü Pergamon kentinin batısına konumlanmış ve çok dik bir yamaç üzerindeyiz. Ayrıca Batı Anadolu'daki kentler içerisinde en çok oturma sırasına sahip tiyatro.
1: 80 olduğu söyleniyor.
0: Evet, doğru. Yazılı kaynaklarda öyle olduğu söyleniliyor. İnanılmaz güzel bir akustiği var. Aşağıdaki insan mırıl mırıl söylense bile yamaca o kadar güzel geliyor ki ses. Bu tamamen o dönemde akustik sorunun çözüldüğünün göstergesi.
1: Tabii aşağıdan o sırada geçen otomobiller de yok.
0: Evet, o zamanlarda otomobil yok.
1: Caddenin kenarında değil burası.
0: En fazla atların sesi olduğu düşünülebilir. Evet. Alman kazı ekibinin yapmış olduğu yazılı belgelerde sahnenin ahşap olduğu söyleniyor. Hemen sahnenin arkasında o ahşap sütunların portatif bir şekilde sahneye konumlandığını gösteren çukurlar da var.
1: Evet. Kare şeklinde bir takım çukurlar var orada.
0: Çukurlar var. Portatif olduğunu
1: oraya
0: gösteriyor.
1: Demek ki ahşap direkler geçiyor, evet. Ve üzerine sahne kuruluyor.
0: Sahne kuruluyor.
1: Çok enteresan bir nedeni var ama onun portatif olmasının.
0: Çünkü tiyatronun batısında bir Dionysos tapınağı var.
1: Evet.
0: Milattan önce 2. yüzyılda konumlandığı söyleniyor. Dionysos tapınağının görseli, yani manzarası kapanmasın diye oyunlar oynandıktan sonra ahşap olan yerden çıkartılıyor.
1: Ve tapınağa tekrar, ne tuhaf bir duygu değil mi? Yani evet. Bize şu anda çok yabancı gelen bir şey.
0: Evet.
1: Yani bir tapınağın güzelliği her saniye görülsün ve hiçbir şey onu kapatmasın diye bunca külfeti göze alıyorlar, söküyorlar, takıyorlar, açıyorlar önüne yani, evet. Her defasında.
0: Bir pas atabilir miyim size?
1: Şimdi
0: Dionysos deyince aklınıza ne geliyor?
1: Pas, onu da söyleyeceğim. Zaten hemen herkes bilir bunu ama gene de bir hatırlatayım. Daha önce şunu söyleyeyim. Şimdi bu tiyatro aslında senin söylediğin gibi bir Roma tiyatrosu halinde bize görünüyor.
0: Evet.
1: Ama bu tiyatronun aslında küçük bir halinin milattan önce 4. yüzyılda, 3. yüzyılda olduğu da yazılıyor.
0: Evet, erken Helenistik dönem.
1: Evet, Helenistik dönemde burası inşa edilirken Dionysos Tapınağı da bir kompleks halinde düşünülüyor. Yani tiyatro varsa Dionysos Tapınağı da var diye düşünülüyor. Bunun nedeni biraz önce söylediğin şey, sorduğun şey, Dionysos tabii ki tiyatrocuların tanrısı aslında. Evet. Dionysos tiyatrocuların tanrısı ve tiyatrocularda, özellikle Yunan kültüründe tiyatrocularda bizim anladığımız anlamda ya da senin gibi bir tiyatrocu değil. Yani özerk bir sanat ortaya koymuyorlar.
0: Evet.
1: Dini bir şey bunlar, işlevleri var.
0: Var oldukları, yaşamış oldukları dönemlerdeki
1: kültlerini ortaya koyuyorlar. Evet. Yani o toplumun kültünü ortaya koyuyorlar. Ayinler, tabii o ayinlerin içinde o tapınmaların içindeki faaliyetler bu tiyatro oyunları. Dolayısıyla tiyatroyla da Dionysos Tapınağı'nın bir kompleks halinde düşünülerek buraya inşa edilmesi hemen anlam kazanıyor.
0: Anlam kazanıyor, doğru. Bir de yine yazılı kaynaklarda Pergamon'a ait 5 tane tiyatro olduğu
1: öyle
0: söyleniyor.
1: Diyorlar.
0: Ama 2 tanesi günümüze i̇ki kadar
1: tane
0: gelmiş.
1: Var.
0: Bir yukarıdaki, bir de aşağıdaki. Evet. Aşağıda da var bir tane. Hocam, şimdi bir tiyatrocuyum.
1: Bir de şey de var. Acaba onu mu söylüyorsun? Pardon, sözünü kestim
0: aşağıda.
1: Ama.
0: Aşağıda.
1: Asklepio'nun tiyatrosu,
0: evet,
1: var.
0: Onu, evet, evet, onu söylüyorum. Tamam. O şimdi bir Gecekondu Mahallesi'nin içerisinde kalmış.
1: Hmm.
0: Hocam, tiyatrocu deyince böyle tiyatroculuk damarlarım kabardı ve böyle hani coştum. Acaba diyorum ki bu tiyatroda da kimse olmasa da tek başıma bir oyun mu böyle? Tek başıma bir tirat mı söylesem aşağı inip?
1: Buyurun.
0: Peki o zaman. Dostlar, Romalılar, vatandaşlar, beni dinleyin. Ben buraya Sezar'ı övmeye değil, gömmeye geldim. Hocam, buralarda şeyler de var ha. Bunlar loca gibi.
1: Aslında bir şey söyleyeyim mi Özgür? deniliyor ki metinlerde burası genellikle senin şimdi yaptığın gibi hitabetler, halka seslenmeler için kullanılıyordu.
0: Doğru.
1: Daha
0: doğru.
1: Az tiyatro oynanıyor burada yani.
0: Çok amaçlı.
1: Ve hayvan dövüşleri, gladyatör dövüşleri de yok bu tiyatroda.
0: Doğru, doğru. Çünkü öyle bir alanı yok bunun. Hocam, düşünün ki burası böyle portatif bir sahne. İkinci tiradımız yine William Shakespeare'den geliyor hocam. Hamlet. Babasının hayaletini görüyor ve kendi başına kalıyor sahnede. Tek başına, kimse

Düşüncesi böyle bulanıyor bir anda kafa sesiyle birlikte. Var olmak mı, yok olmak mı? İşte bütün sorun bu. Düşüncemizin katlanması mı güzel zalim yumruklarına, oklarına? Yoksa bela denizlerine karşı dur yeter deniz. Ölmek, uyumak sadece. Uyumakla rüya görebilir insan ama. Ama düşüncesinde başka başka yerlere gidebilir. İşte tiyatro böyle bir şey hocam. Hayatın aynası dedikleri bu.

0: Hocam, Dionysos tapınakları, yani en azından Pergamon için konuşuyoruz, ne zaman önemini kazanıyor, ne zaman tarih sahnesinden siliniyor?
1: Dionysos tapınakları tabii yani Hristiyanlıkla birlikte aslında, mesela Roma İmparatorluğu'nun Hristiyanlığa verdiği önem arttıkça, paganlara bakışı kötüleştikçe tabii ki Dionysos'la birlikte diğer tapınaklar da önemini kaybetmeye başlıyor. Ama bir şey var, orası enteresan. Mesela pagan kültürü Hristiyanlık karşısında gerilemesine rağmen en ömrünü uzun tutan Dionysos kültü olmuştur.
0: Çünkü tiyatro ile ilişiğinden dolayı.
1: Vallahi bilemiyorum. Yani insanlar onu çok fazla terk etmediler. Ve o Hristiyanlığın en baskıcı dönemlerinde bile Dionysos kültünün devam ettiğini biz biliyoruz. Nereden? Hala yapılan resimlerden ya da işte Roma dönemindeki
0: ritüellerden,
1: mozaiklerden hala devam ettiriyorlar onu.
0: Evet. Burası en parlak dönemini şimdi Roma ile birlikte kazanıyor değil mi?
1: Yani şimdi burası Attalos hanedanının kenti aslında. Yani işte milattan önce 3. yüzyılda başlasa ve şeye kadar, Bizans'a kadar gelecek.
0: 1300'e kadar. Zaten bu Dionysos Tapınağı'nın tarih sahnesinden silinişi de 1300'lü yıllara dekabül ediyor.
1: Evet,
0: yani Bizans'la birlikte son buluyor.
1: Milattan önce 2'de yapılıyor bu Dionysos. Yani 2. Örmenes zamanında yapılıyor. Fakat milattan sonra 2'de Trajan Tapınağı yukarıya yapıldığı andan itibaren burasının önemi kalmamaya başlıyor.
0: Pek, evet, daha mütevazı bir
1: 13. yüzyılda da dediğin gibi artık Bizans'la birlikte burası yakılıp yıkılıyor.
0: Bir yani pagan olduğu ilan ediliyor.
1: Ya da işte buradaki malzemeler başka şeylere, tapınaklara, kiliselere falan gidiyor.
0: Manzarası da çok şıkmış.
1: Evet, yani sahnenin yanındayız şu anda. Yani tiyatro bu tarafta kaldı, setler ve şu anda biz sahnenin hizasındayız. Tabii sahnenin arkası da bu manzaraya baktığına göre böyle.

0: Nasılsın?
1: Bu kadar dik yapmışlar ki hakikaten dünyanın en dik tiyatrosu yani.
2: Bu tiyatro hakkında bir şey söylemek istiyorum.
1: Kötü bir şey mi söyleyeceksiniz?
2: Biraz. Şimdi hakikaten bu metinlere baktığın zaman bu tiyatronun aşağıdan iki girişinin olduğu söyleniyor.
1: Evet.
2: Fakat böyle bir şey olmaması gerekiyor. Çünkü insanlar aşağıdan giriyorlarsa bu kadar yükseğe çıkmaları ve buradan tekrar tiyatroyu boşaltmaları mümkün değil. Demek ki buralardan da bir giriş çıkış yolları olması gerekiyor ki bu iş hallolsun, herkes bizim halimize düşmesin. Zaten bir şey daha söyleyeyim. Bu Anadolu'da Antik Tiyatrolar diye bir kitap var, bilirsin.
1: Yaşar Yılmaz'ın
2: kitabı. Onda da böyle bir kuşkusu vardır. Mutlaka der bir yerlerden başka bir giriş çıkışında olması gerekir.
1: Yani çok mantıklı bir şekilde şuraya çıkana kadar
2: o
1: öldük yani.
2: O durumumuza maruz kaldı herhalde. Evet. O yüzden yazdı böyle bir şey.
1: Hocam arkada çok güzel bir şekilde Trianos Tapınağı görünüyor.
2: Trianos Tapınağı ya da Trajan Tapınağı böyle söyleyebiliriz.
1: Pergamon denilince akla gelen en güzel görsellerden biridir. Değil o üçgen alındı.
2: Beyaz mermer olması bir kere.
1: Harika.
2: Ve orası da temizlendi. Uzaktan da çok güzel.
1: Çok da iyi çalışmış arkeolojik kazı ekibi.
2: Bu tapınak yapılırken ön tarafında yeterli alan yok. Evet. Ve o terası uzatıyorlar.
1: Evet.
2: Yani işte o gördüğümüz
1: ki düz alan bir şey kazanabilmek için.

0: Pergamon yükseklerdeki tepe. Şu anda neredeyse
1: anladım
0: böyle.
1: O.
0: Evet, evet. Yani o sebepten dolayı Pergamon demişler. Ama şu anda gerçekten neredeyse böyle elimizi uzatınca bulutlara ve güneşe değecekmiş hissiyatını veriyor. Tepenin de en yüksekteyiz, en yükseğindeyiz. Trian Tapınağı. Yani Alman kazı ekibi gerçekten çok büyük bir iş başarmış burada.
1: Gerçekten öyle ve tabii geçerken baktık buraya gelirken yol kenarlarında hep bu tapınağın da parçaları var.
0: Mimari yapı elemanlarının tamamını gördük neredeyse.
1: Evet, yazıtlar var, o elemanlar var, sütunlar yolun kenarında. İşte onlar yerini bulduğunca yavaş yavaş tamamlanmaya çalışılacak mümkün olduğunca tabii.
0: Hikaye şu hocam şimdi Trajan Tapınağı'yla adını ilk Trajan'la birlikte alıyor. Aslında Hadrian döneminde tamamlanıyor. Ve ilk kez bir Roma İmparatorluğu'nda imparator adına bir tapınak yapılıyor. Evet. Bunun aslında sosyolojik bir açılımı da var. Yani insanlar, halk ve imparator bir anlamda özdeşleşmiş oluyor. Ya da bir anlamda halk bu büyük şeyi, bağlılığı imparator adına tapınak yaparak o şükranlarının belirtisi
1: Bergamon
0: olarak sunuyor.
1: Galiba ilk hani tanrılaştırdığı
0: Roma İmparatoru
1: Trajan. Onun da işte adına yapılan bu tapınak milattan sonra 1. yüzyılın sonunda başlıyor.
0: Evet. Tamamlanamıyor galiba.
1: Evet, Trajan döneminde tamamlanamıyor. Sonra gelen Hadrianus tabii onun döneminde tamamlanıyor. Bir tanrılık da ona
0: veriliyor, evet. Ve halk tarafından sunulan bir şükran gibi.
1: Burada yalnız evet bir sosyolojik tarafı var, bir psikolojik tarafı var ne dersek diyelim ama galiba asıl siyasi bir tarafı var.
0: Doğru.
1: Yani bu kentin Roma İmparatorluğu'na bağlılığının göstergesi bir parça işte siyasi bir yakınlık kurma isteği.
0: Evet.
1: Ne bekleniyor onu tabii işte o uzun hikaye, onu daha sonra
0: şöyle yani
1: konuşabiliriz.
0: Buranın kentleştirilmesi anlamında yani antik bir kent oluşturulmasına bağlamış olabilirim. Yani şu anda aklıma o geliyor. Mesela büyük imparator biliyorsunuz Makedon İskender öldükten sonra bir takım varisleri var.

0: Trakya kralı, imparator Lysimakos burada hakkını şeyden yana kullanıyor. Almış olduğu büyük bir miktar, 9000 şey var.
1: Bir para birimi var.
0: Bir para birimi var.
2: Hatta deniyor ki bunu hesaplamak bugünkü ekonomistlerin filan işi değil.
0: Altından kalkamayacağı bir durum.
2: Evet, öyle bir şey var.
0: Ona veriyor. O da gelip burada güzel bir şekilde hani sanat adına, kültür adına gerçekten çok güzel bir şekilde ona bağlılığını sürdürüyor.
2: Evet. O enteresan bir hikaye. Yani bu kentin enteresan hikayelerinden bir tanesi. Onu daha geniş zamanda konuşalım şimdi, tamam, biraz sonra, tamam, burada. Fakat şöyle bir dolaşalım istersen. Yani dolaşalım, mimarisine bir bakalım, ne niyetle yapılmış, nasıl
0: havasını
2: bir mimari yaratılmaya
0: çalışıyor. Havasını bir soluyalım değil mi? Gerçekten hani böyle çok feci öyle haz veriyor.
2: Bakalım yani. Mesela buradaki sütunlar şimdi çok sık değil mi? Yani alışık olduğumuz aralıklardan daha sık.
0: Evet.
2: Sütunlar gördüğün gibi bir yere kadar yivli, gerisi düz.
0: Evet.
2: Deniliyor ki yüksekliği his olarak arttırmak için bunlar yapılmış.
0: Evet.
2: Çünkü bu yeteri kadar yüksek değil aslında bu tapınak. Hı hı. Neden? Şöyle yazılıyor, yer çok müsait değil.
0: Evet.
2: Yani hatta tiyatrodan kemerler şeklinde gördüğümüz bölüm sonradan ilave edilmiş.
0: Doğru.
2: Yani burayı bir parça daha olanaklı kılabilmek için, işte gelenler, gidenler daha iyi gösterebilmek için vesaire. Sonra
0: teras elde ediyor değil mi bu düzlükle?
2: Teras elde ediyor. Ayrıca daha önce Trajan döneminde yapılan haliyle bu galeriler yok.
0: Stoa değil mi bu?
2: Bu galeriler yok ve galerilerin ilavesi işte o Hadrianus döneminde yapılıyor.
0: Tabii o zaman mimari ekipler de biraz şey oluyor. Nüfusun artmasıyla birlikte teknoloji biraz daha şey olmuş oluyor.
2: Onu bilemiyorum ama gel bak şimdi sana bir şey göstereceğim buradan. Bir de böyle bir şeyle karşılaşıyoruz şimdi. Sence kim bu?
0: Hadrianus.
2: Bilemedim, bir hakkın daha var.
0: Tanrı mı? Kral.
2: Söylemem. Söyle bir şey.
0: Trajanus.
2: Zaten iki seçenek vardı. Fakat ikisi de değil.
0: İkisi de değil mi?
2: Evet, değil. Çünkü bu heykel aslında burada değil. Bunun aslı Bergama Müzesi'nde. Hı hı. Ve bir zırhlı asker torsu. Bu, deniliyor ki bu buraya keyfi olarak yerleştirilmiştir. Yani hiçbir anlama gelmiyor.
0: Ama güzel, bize de konu oldu yani. Siz de beni mat etmiş buluyorsunuz hocam. Arkeoloji böyle bir şey.

0: Hocam 1883 ve 1885 tarihinde Karl Humann ve ekibi, Alman arkeolojik kazı ekibi buraya geliyor. Bölgede böyle bir antik kentten haberdarlar tabii. Fakat o dönemde mimari ekipmanları yani sütunlar falan kırılarak parçalanarak kireç taşı yaptığına şahit oluyor. Ve Alman hükümetine bir dilekte bulunuyorlar. Yani biz burada akademik ve arkeolojik bir kazı çalışması yapmak istiyoruz.
1: Evet, kent bu şekilde değil. Yani ortaya tabii, çıkmış değil.
0: Hiç böyle tamamen otluk. Tabii bunları da şeylerden, seyyahların yazmış olduğu yazılardan, seyahatnamelerden ediniyoruz bu bilgileri.
1: Onunla birlikte Alexander Kautze diye de bir şey arkeologdan bahsedilir. Neyse, devam edelim.
0: Osmanlı hükümeti bununla ilgili bir yazışma yapıyor Alman hükümetiyle ve burada bir kazı çalışması yapılmasına izin veriyor. Kazı çalışmasıyla birlikte Karl Humann buraya geliyor ve en tepeden kazmaya başlıyor. İlk kazdıkları bölge burası oluyor.
1: Evet.
0: Burada işte tapınakların sütunlarına ve biraz önce söylemiş olduğumuz heykelleri buluyor.
1: Tabii Akropol'den gidecek.
0: Akropol'den yürüyor. Sonrasında burada bir akademik çalışma ve böyle arkeolojik çalışmayla ilgili uzun yıllar boyunca hala da mesela Profesör Doktor Felix ve ekibi burada bu güzel arkeolojik çalışmaları devam ettiriyorlar.

0: Tabii ki de
1: Herat'ı da ihmal etmeyelim. O da çok uzun yıllar burada çalıştı Rat ve ben onunla kısa bir sürede olsa İstanbul'da işte bu Alman Arkeoloji Derneği'nin şeyinde, dairesinde biraz tanışma fırsatı da bulmuştum. Bunu da bu arada hani duygusallığım çerçevesinde sana aktarayım.
0: Harika, harika. İyi ki de yani arkeolojik verilerle bugünkü mesela bu Hadrian Tapınağı o kadar görkemli duruyor ki yani günün her saatinde insanlar burayı ziyaret ettiklerinde farklı farklı böyle güneş ışınlarına göre tarihle iç içe böyle tarihe dokunabiliyorlar yani. Böyle hani akşama doğru çöktükçe bende bir duygusallık, böyle bir arkeolojiyle ilgili bir şey, bağ kurma hissi doğuyor.
1: Arkeolojim hakkında bir şey söyleyeyim.
0: Tabii.
1: Evet, böyle bir şeyi var. Çabası ya da işte böyle bir faaliyeti var diyelim. Fakat bazı metinler şöyle yazar onun hakkında. Bu Osmanlı'ya yol yapmak için geldi. Hı hı. Ve o yolları yaparken buradan bütün işte değerli parçaları da Almanya'ya kaçırdı. Tabii şimdi bir böyle yorumu var. Bir de şöyle, Berlin Müzeleri adına geldi. Ve burada gerçekten çok yararlı işler yaptı. Hatta gelir gelmez burada ayakta kalmış Pergamon'la ilgili ne varsa hepsini fotoğrafladı. Ve o fotoğraflar sayesinde biz aslında bütün bir şehir olabileceğini burada gördük. Bir de böyle yorumlar vardır. Yani birbirine 180 derece zıt iki tane yorumdan bahsediyoruz.
0: Kişisel da, görüşümü ortaya koyayım mı?
1: Tabii.
0: İyi ki de böyle yapmış.
1: Birini daha anmak istiyorum burada. Mesela bizi bu konularda çok besleyen, yayınlarıyla besleyen işte Sanat ve Arkeoloji yayınlarının Nezih Başgelen bunu yayınladı.
0: Evet.
1: Bunun fotoğraflarını yayınladı.
0: Evet,
1: ve oradan da baktım ben. Gerçekten çok iyi bir şey çalışma yapılmış burada. Fotoğraflama yapılmış. Oradan da biraz biliyorum. Pardon.
0: Doğru.
1: Sözünü kestim.
0: Yok yani kişisel özgür olarak benim de fikrim iyi ki gelip çalışmışlar. İyi ki böyle bir kazı çalışması başlatmışlar. Bence de buradan kaçırıp götürmemişler ya. Osmanlı hükümetiyle sanki arada bir anlaşma yapılmış. Çünkü koskoca bir tapınak buradan kalkılıp da Berlin'deki Pergamon Müzesi'ne götürülemez
1: herhalde. Tabii. Yani biraz biz şimdi...
0: Ortada bir ticari alışveriş olmuş.
1: Biz derken Türkiye olarak duygusal bakıyoruz işe. Yani mesela düşünsenize ne zaman arkeolojik etik ya da arkeoloji bilimi son derece geçerli bir hal aldı.
0: Osman Hamdi'den itibaren.
1: Yani 19. yüzyılın sonu. Bundan önce zaten böyle dünyada da böyle bir şey yok. Yani evet. Arkeoloji dediğiniz şey amatör arkeolog olarak anılıyor. Mesela Şiliman falan,
0: evet.
1: Truva'da amatör arkeolog
0: evet.
1: olarak geçer. Ama aslında nedir? Hazineci.
0: Evet,
1: yani
0: definici.
1: Devlete gelir, evet hazine aramak, define aramak için gelir, müsaade ister. Online bir pazarlık yapar, müsaadesini alır, der ki şu kadarı sizin, şu kadarı benim.
0: Evet.
1: Ama bir sakıncası doğmuşsa, yani vaat ettiğinden daha azını belki devlete vermiştir.
0: Evet.
1: Ama devlet de bunları bilmektedir yani.
0: Evet doğru. Zaten...
1: Hiç böyle durup dururken de son derece hırsızlama bir şey dışarıya kaçmadı.
0: Evet bence de, bence de. Bu konuda
1: kaçanlar hariç.
0: Kaçanlar
1: yani,
0: hariç.
1: Şey,
0: definecilerin götürdükleri hariç.
1: Yani anlaşma dışında kaçırılanlar hariç.
0: Hariç.

0: Bunların üçgen alınlığını görüyorsunuz değil mi? Sütunlar, sütun başları. Sütun başları bir de dor iyon korentti ya, korent mesela. O daha süslü, daha işlemeli.
1: 18 metreye kadar yükseldiği yazılıyor bu sütunların. 10 metre, 18 metre arasında değişen. Burasının restorasyonu yapılırken ya da işte parçalar yavaş yavaş eklenmeye başlanırken tam üzerinde durduğumuz yerden başlanmış aslında. Çünkü çok elverişli bir yerdeyiz. Evet. Arkası buranın araziye dayanıyor.
0: Araziye dayanıyor yani ve sağlam, zirve noktasındayız.
1: Sağlam bir yere dayanmış. Depremlere çok dayanıklı olduğu söyleniyor. Ama tabii ortası için böyle söylemek mümkün değil. Hala mesela Bergama'ya çok uzaktan baktığında burası...

0: yine de aynı ihtişamıyla görülüyor yani. Kim
1: aynı bilir? Şekilde oradan buraya baktığında da görülüyor.
0: Evet.
2: Aa, bir şey söyleyeceğim. Hani sohbetimizde Hereon demiştik ya.
0: Evet.
2: Hereon ne biliyor musunuz hocam? Aklıma geldi. Sagalassos

0: arkasına düşüyor.
1: Evet, daha
0: oraya
1: böyle.
0: Da daha sonra gideceğiz.
1: Evet. Tabii. Daha batıdayız şimdi. Antik tiyatronun hemen bir kat üstündeyiz.
0: Tam önümüzde tiyatro var. Evet. Aşağıya doğru muazzam bir eğim
2: var.
0: İniyor. Ve bunun önünde bir kere daha söyleyeyim. Tiyatroya bakan tarafında bu platformun altında kemerler var. O daha sonra yapılmış burayı genişletmek için.
1: Evet.
0: Ve de işte dediğim gibi hala uzaktan bakıldığında burası aynı ihtişamla görünüyor.
1: Ne söylesek az.

Düşünsenize bundan 2500 ya da 3000 yıl öncesine bir insanoğlu geliyor, bu tepenin üzerinde bir kent kurmaya çalışıyor. Kent büyüyor, genişliyor, nüfus çoğalıyor ve uygarlık haline geliyor. Savaşlar oluyor, doğal afetler oluyor. Çeşitli uygarlıklar inşa ediliyor üstüne ve zaman akıp geçiyor. Ama Pergamon tarih sahnesinden hiçbir şekilde silinmiyor. Hatta üstünde ne aşklar yaşanıyor, öyle aşklar yaşanıyor ki 2000 yazmalı büyük bir kütüphane buradan Antonius'tan ta Kleopatra'ya, Mısır'a kadar gidiyor. İnsanoğlu hep genişliyor. Şimdi ben Özgür Özgülgün olarak ölmeden önce görülmesi gereken yerlerden bir tanesinin Pergamon'da Hadrian Tapınağı'nın önündeki bu düzlük diyor. Bakırçay'a geliyorsunuz, buradan bir bakıyorsunuz, hayatınızın geri kalan kısmını hakikaten boş ve anlamsız geçirdiğinin farkına varıyorsunuz. En iyisi bu güzel ve doyumsuz manzarayı seyretmek olur. Tarih, arkeoloji, Pergamonlular, uzun yıllar ve Bakırçay ve günümüzün Bergaması.

0: Selinos, yani bugünkü Bergama çayının üstüne konumlanmış.
1: Ha evet.
0: Yani yer yok, yapacak yer yok. Şehir aşağıya doğru gelişiyor.
1: Evet, kontrol edilmiş o akarsuda. Aha. Ve iki tane yan yana tünelin içine hapsedilmiş akarsu ve üstüne de bunlar geliyor.
0: Neden Kızıl Avlu denildiğini biliyor musunuz?
1: Kırmızıdan, tuğladan herhalde. Evet. Demek ki...
0: Aslı orijinali beyaz mermermiş.
1: Beyaz mermer, boyalı mermer aslında. Evet. Demek ki mermerler düştükten sonra bu kırmızı tuğlalar çıkınca...
0: Evet.
1: Yeni bir isim demek.
0: Evet. Kızıl. Bazilika da deniliyor. Kızıl Avlu da deniliyor. Evet. Konum itibarıyla da tam Pergamon'a çıkmış yolunun üzerinde böyle.
1: Evet. Pergamon. İçinde de bir tane Bizans tapınağı var.
0: Tapınağı var. Dışı böyle avlu. Hep bu böyle şey işte Mısır krallarına ve tanrılarına adanan böyle dörtlü bir avluymuş burası.
1: Mısır şeyleri şahane. Burada.
0: Şahane yapmışlar yalnız değil mi?
1: Peki, ya, çok güzel.
0: Hadrian yaptırıyor bunu hocam.
1: Yaptırıyor ve şeyi de güzel. Iki. Yani temsili de güzel.
0: Çok güzel.
1: Taklit olarak çok güzel bir heykel.
0: Hemen Bazilika'nın girişinde böyle müze gibi bir şey var.
1: Orijinalleri o evet. Siyah mermer orijinaller orada. Evet.

0: Bize göre sağ, o heykele göre sol kolu da hemen içindeki şeyde sergide.
1: Bazı parçalar içeride ve çok da güzel sergilemişler. Bir sanat sergisi gibi, modern sanat müzesi halinde. Onlar evet. Orada o havada duruyor yani.
0: 60 metreye 26 metrede yükseklik var.
1: Ha, onu bilmiyorum.
0: Çok güzel ya. Of of.
1: Ve bunların bu şimdi heykellerin yeni versiyonlarının, taklitlerinin yapıldığı
0: evet,
1: yer buraya
0: evet,
1: çok yakın değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet.
1: Ustalar da buraya çok
0: ve yakın. Ve çok ünlü o ustalar galiba.
1: Bakalım.
0: Bakalım.

0: Selam, kolay gelsin.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim.
0: Ya,
1: nasılsınız?
0: İşinizi biraz böleceğiz, kusura bakmayın ama.
1: Yo, buyurun.
0: Biraz sohbetlemek istiyoruz sizi.
1: Tabii.
0: Bayağı meşhur bir baba olsunuz. Ve bu heykellere can veriyorsunuz. Bunları tekrar canlandırıyorsunuz. Ve restorasyona çok büyük katkınız var.
1: Var,
0: evet. Kaç yıldır bu işi yapıyorsunuz?
1: 78 yılından beri.
0: Oo, neredeyse yaşıt.
1: Yani.
0: Benimle yaşıt neredeyse. Bayağı da tanınan bir ustasınız.
1: Ya şimdi biz Alman arkeolojiyle çalıştığımız için.
0: Enstitüyle çalışıyorsunuz.
1: Enstitüyle, evet.
0: Felix de kazı başladı.
1: Felix, evet.
0: Kentin, antik kentin çeşitli bölgelerinde çalıştınız mı yoksa çalışma atölyeniz sadece burası mı?
1: Yok, Türkiye'nin birçok yerinde çalıştım.
0: Mermer'de?
1: Mermer'de, montajda, tapınaklarda, saraylarda.
0: Evet, bir arkeolog kadar bilgisi,
1: biraz.
0: Bilgi var bu yani. Biraz bu Kızılavlu'yla yani içinde bulunduğumuz yerle ilgili bir hikaye anlatabilir misiniz? Burası Mısır tanrılarına adanan bir tapınak.
1: Kral Adrian döneminde Mısır tapınağı, yani Mısır tanrıları tapınağı diye inşa ettiriliyor. Tabii büyük özgü Mısırlılardan esinleniyor. Birçok heykeller şu bölümde gördüğümüz aşağı yukarı 21 veya 28 adet olması lazım Mısır tanrısı. Değişik figürlerde. Ama günümüzde ancak şu gördüğümüz belden aşağı yarım ulaşmıştır. Baş veya göğüs kısımları var ama yeterli değil şu an bizim restorasyonda yürütmemiz için. Biz sadece bir tane segment yaptık. Aslan, bu çift figürlü. Ön aslan kadın, arka kurt adam. Buna takiben biz Güney Kule ve bu güney duvarda ve tonozlarında restorasyon devam ediyor şu an.
0: Güney Kule'nin içerisinde orijinalinin bir
1: tabii,
0: kolu var herhalde.
1: Var ve değişik figürler de var. Evet. Yani aşağı yukarı 1, 2, 3, 4 diye sınıflandırılmış şekilde. Elinde tabii en iyi parça onlar, bu Kızılavlu'ya ait.
0: Siz yöre insanı mısınız, Bergamalı mısınız?
1: Ben aslen Arnavut'um ama burada doğumluyum yani. Hı-hı. Bergama doğumluyum. Hı-hı. İşte 1978'de ben 16 yaşında başladım Alman arkeolojiyle çalışmaya. Ve çok bir ustalarla da çalıştım yabancı.
0: Siz, tabii, sizin de ustalarınız vardı yani?
1: Yok. Benim ustalarım hep dışarıdan gelen yabancılar. Hı-hı. Yani Alman, İsveç, hı-hı, böyle. Onlardan çok şeyler öğrendim tabii. Hı-hı. Onlar tabii bizden daha ileriydi. Hı-hı. Ve öğrendim aşağı yukarı. Şimdi çok şey yapabiliyorum restorasyon konusunda A'dan Z'ye. Her şeyi yapabiliyorum.
0: Hiçbir şey tesadüf değildir değil mi?
1: Değil mesela, tabii.
0: Bunun üstündeki motifi neye göre işliyorsunuz?
1: Orijinaline göre.
0: Orijinalinin fotoğrafı var herhalde.
1: Elimizde ya da parçaları var.
0: Hmm, yani onlar müzede.
1: Müzede var veya iş bu kazı alanlarında var, ören yerlerinde var. Onlardan tabii mimarlar çiziyor. Tam ölçüler çıktıktan sonra yani projelendiriliyor. Biz başlıyoruz tabii yapmaya.
0: Merak ettiğim şey şu aslında. Şimdi dönemin teknolojik koşullarıyla şimdiki teknolojik koşullar arasında büyük bir şey var herhalde,
1: fark
0: değil
1: var
0: mi? Fark var. Yani bunu nasıl işlemişler?
1: Şimdi biz daha önce mesela Trajan Tapınağı'nda yaptığımız zaman hiç makine kullanmadık.
0: Hiç kullanmadık.
1: Hiç kullanmadık.
0: El işçiliği.
1: El işçiliği. Yani o zaman neyse o. Ama şimdi günümüzde tabii çabuklaştıralım diye tabii imkanlardan yararlanıyoruz. Makineler var.
0: Onların yapmış olduklarına böyle baktığınız zaman hakikaten sanat eserlerinin kusursuz olduğunu görebiliyor musunuz?
1: Tabii ya, şimdi muhakkak biraz kusur var. Var ama tabii bu göze hoş olduğu için bunu
0: ama
1: işi bilen.
0: Ama bu kusuru ben dışarıdan bir turist olarak baktığımda göremem değil mi?
1: Siz tabii, ben görebilirim tabii.
0: Böyle var mı hiç şey hikayeniz, fark ettiğiniz hikaye? Mesela gelmiş burayı döndürememiş ya da zaman yetmemiş, onu başka bir figürle süslemiş. Veya
1: süslemiş tabii var, bunlar da var. İşte mesela duvara gelen veya bir heykel önüne gelen yerlerde kaydırmış ama tabii.
0: Bu bir mimari hile.
1: Tabii hile yani, evet. Biz de yapabiliyoruz onu bazı şeylerde. Mümkün olduğu kadar tabii en aza indiriyoruz.
0: Peki bir eseri elinize aldığınızda onu siz de tarihlendirebilir misiniz? Ya da onun
1: tabii canım,
0: gerçekten
1: tabii
0: o tarihe ait
1: tabii,
0: olduğunu
1: tabii şey. Çünkü dönemleri biliyoruz yani aşağı yukarı biz. En çok burada Roma var, Helenistik çağı var. Bizans pek o kadar değil zaten.
0: Bizans daha çok tahrip etmiş.
1: Tahrip etmiş tabii. Yani tek tanrılı dine geçince bilhassa bu heykellerin hepsini kırmış, yok etmiş. Yani
0: pagan kültürü saymış.
1: Duvarlara onları koymuş veya tabanlara, yok etmiş. Tekrar halk dönüp de bunlara gelmesin diye. Hmm. Tabii en büyük tahribi onlar yapıyor.
0: Evet, evet. Yani sizden sonra bir de oğlunuz var galiba.
1: Evet, oğlum var.
0: Meslek ona devrolacak galiba.
1: İnşallah. Yani tabii bu güzel bir şey ya, kalıcı bir şey. Örneğin yok olan bir şey değil. Hı-hı. Belki yüzyıllar veya bin yıllar gidecek bir şey.
0: Evet. Yani sizin babanızda var mıydı böyle bir meslek?
1: Evet, duvar ustasıydı. Hı. Yani o da duvar yapıyordu, örüyordu. Çok güzel de bir ustalığı vardı.
0: Evet. Yalnız şey, buradaki hani imparatorluğu Makedonya. yani... krallığı olduğu düşünürse siz de doğumunuz ve atalarınızın o topraklar yani evet. Demek ki tesadüf değil mi değil, sizin değil. İyi bir usta olmanız. Size şeyi de sorabilirim gerçekten merak ettiğim için. Almanlar bir dönem buradan tapınağı kaçırıyorlar, Zeus tapınağını
1: kaçırıyorlar. Ben ona inanmıyorum kaçırılan bir şeye.
0: Sizce nasıl olmuş olabilir?
1: Zaten o benim bildiğim kadarıyla...
0: Karl Humann ve ekibi.
1: Karl Humann ekibi, evet. Bu zaten kapalı bir tapınakmış. Hı hı. Ve o zaman tabii bizim eski insanlar zaten bu yukarıda garajın orada kireç yapıyorlarmış. Belki görmüşsünüzdür.
0: Evet, kireç kuyuları
1: yani temelleri varmış. Var evet orada da.
0: Rahatsız oluyor Karl Humann ve
1: Almanya'ya... Hayır, yok. Çok güzel figürlü taş getiriyorlar. Dikkatini orada. Çekiyor tabii. Hı hı. Şimdi yağmurlardan ve erozyondan bir köşesi açılmış bu tapınağın.
0: Evet.
1: Tabii mermer hazır var. Alıyorlar oradan. Diyor ki nereden geliyor? Tabii götürüyorlar. Diyorlar ki biz buradan alıyoruz. Bu o zaman hangisi artık yetkili bilmiyorum.
0: İzin alıyor galiba.
1: Tabii yani durduruyor.
0: Evet.
1: Diyor ki yani kireç yapmayın, çok güzel bir şey bu. Onlar da kabul ediyor. Onun yerine büyük ihtimal sanıyorum ki sönmüş kireç geliyor.
0: Başka bir yerden.
1: Almanya'dan geliyor büyük ihtimal. Onun karşılığında da tapırak. Ya örneğin şişini bunu götüremezsiniz.
0: Evet.
1: Aşağı yukarı bilmiyorum ama 4,5 ton civarında çalamazsınız.
0: Sadece bu bir
1: de. Yani bir de evet yani. Şimdi bir de düşünürseniz koskoca tapınak mesela binlerce ton. Yani bu bilmiyorum ama 1-2 sene veya 3 sene bir zaman içinde giden bir şey.
0: Hı hı. Parşömen de değil bu gemilere yükle
1: yani,
0: Mısır'a gönder.
1: Yani değil yani. Onun için biraz tuhaf oluyor. Çalma gibi bir şey ben sanmıyorum olsun ya. Ki resmen verilmiş bence.
0: Evet, evet, evet.
1: Hani tabii bize göre şimdi tapınaklar biraz biliyorsun yani. Müslüman kesim için evet. Pek cazip değil.
0: Evet, doğru.
1: Ama aslında şimdi düşünürsen Almanya için çok büyük bir gelir getiren bir tapınak. Evet. Herkes mesela merak edip gidiyor ama biz sadece temellerini görüyoruz.
0: Evet, doğru.
1: Ya tabii gönül ister ki gelsin orijinal yerine.
0: Ama burası da iyi olmuş ya. Biz hani bir sürü arkeolojik öğren yerini kazıyoruz ama kazıyoruz diyorum yani. Özür dilerim çekiyoruz. Pergamon onların içerisinde en böyle gün yüzüne çıkmış ve hani Pergamon. Bilimsel olarak gün yüzüne çıktığında çok iyi anlaşılıyor
1: tabii
0: burada.
1: Tabii şimdi çok mesela daha önce de şeylere büyük imzalar atmış. En azından Perşimen burada bulunmuş.
0: İyi ki varsınız diyoruz o zaman.
1: Hepimiz.
0: Sayenizde biz de görmüş oluyoruz.
1: Yani şimdi işte yavaş yavaş bunları toparlamaya çalışıyoruz.
0: Kolay gelsin.
1: Sağ olun. Teşekkür
0: kolay gelsin.
1: Ederim.
0: Görüşürüz.

0: Cevap Soru'da ile karşınızdayız. Her zamanki gibi 4 yarışmacımız bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Aramıza yeni bir isim katıldı. Nilgün Hanım merhaba.
1: Merhabalar Ersin Bey.
0: Sizi biraz tanıyabilir miyiz?
1: 21 yaşındayım. Psikoloji bölümündeyim. 3. sınıf öğrencisiyim. İzmirliyim. Şu anda İstanbul'da yaşıyorum. Okulum da burada. Onun dışında hobilerim biraz farklı. Örgü örmeyi çok seviyorum. Bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Gezmeyi çok seviyorum.
0: Örgüyü kimden öğrendiniz? Anneden mi?
1: Ya çok küçükken ben öğrendim. Çok başlangıç olarak öğrendim. Daha sonra videolar izleye izleye kendimi geliştirdim.

0: Peki, başarılar diliyorum.
1: Teşekkürler.
0: Serhat Bey, kaçıncı kez bizimle birliktesiniz?
2: Bugün 8. günüm.
0: 4 final var.
2: 4 final geride bıraktım. Üçünü de sanırım çekildim. Bir tanesini yanıtladım.
0: Evet. Kasada bakalım. Toplam 8 bin lira para var şu
2: 8
0: anda.
2: 8 günde 8 bin TL şu anda. Şu an için. Umarım bunu arttırmak niyetindeyim.
0: Başarılar diliyorum size de. Aynen Hanım, bugün ikinci kez beraberiz. Dün bence son zamanların en büyük sürprizlerinden birine imza attınız. Özellikle Serhat Bey'in önünde finale adınızı yazdırmanız. Ama finalde cevap vermeme hakkını kullandınız.
3: Evet, o nazar boncuğu olsun. Bugün inşallah dün yapamadığımı yapacağım. İnanıyorum yani.
0: Ne kadar güçlü bir yarışmacı olduğunu aslında dün gösterdiniz. Osman Bey, 2'dir 12'de gittiniz. Bugün ne olacak?
4: Bugün artık ben de şeytanın bacağını kıracağımı düşünüyorum.
0: İşi erken bitireyim diyeyim ben bence. Yani 12'ye bırakmayın. 11'de siz finali garantileyin. Evet, evet.
4: En baştan itibaren de güzel gidiyorum. Bugün yine aynı şekilde başlamak istiyorum, güçlü bir şekilde. Bakalım, inşallah bugün daha güzel olacak.
0: Peki, başarılar diliyorum yarışmacılarımıza. Hemen formatla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Final öncesinde 3 etabımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez 2000 puan değeri. Ve akıl oyunu etabı ile birlikte de puan değeri 3000 olacak. Bir kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde de 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru ve 20 saniye süreniz olduğunu da hatırlatıyorum. Eğer bana sorunuz yoksa, Nilgün Hanım, heyecanlı mıyız?
1: Yok.
0: Her şey yolunda değil mi?
1: Her şey yolunda.
0: Başlayalım mı o halde?
1: Başlayalım.
0: Peki. Ekranların en çok bilgi veren yarışması cevap soruda başlıyor. Cevap soruda, cevap soruda. Bilgi etabıyla birlikte ilk sorumuz geliyor. Önce konu başlığımız.
5: Güzel Cinderella, sakın ağlama. Saraydaki davete sen de gideceksin.
6: Nihayet sizi buldum prensesim. Benimle evlenir misiniz?
7: O zaman sabah olunca baban buradan gidecek ve bir daha hiç gelmeyecek.
0: Masallar, günün ilk sorusu için konu başlığımız. Hayvanlara insana özgü karakterler vererek ve onların üzerinden eleştiriler yapan bir masaldır. Masal iki ana karakterden oluşur. Karakterlerden biri bütün yaz boyunca çalışmakta, kış için evini ve yiyeceklerini hazır etmektedir. Diğeri yaz boyunca tembellik yapıp çalıp oynamakta, yan gelip yatmaktadır. Hatta çalışkan olan karakterle çalıştığı için alay etmektedir. Masal, tembellik yapan karakterin hüsranıyla sonlanır. Sorumuz gelsin. İçeriği anlatılan masalın adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ağustos böceği ile karınca.
0: Serhat Bey.
2: Ağustos böceği ile karınca.
0: Aylin Hanım.
3: Ağustos böceği ve karınca.
0: Ve Osman Bey.
4: Ağustos böceği ve karınca.
0: Dört aynı cevabı görüyoruz. Herhalde hepimizin bildiği bir hikaye.
2: Evet. Küçükten biliyoruz. Kızıma da çok anlattığım bir öyküdür.
0: Acaba oradaki gerçeklik payı nedir? Onunla ilgili hiçbir fikriniz var mı? Anlatılan, masaldaki anlatılan ana konuyla ilgili, gerçekliğin ne olduğu ile ilgili fikriniz var mı?
3: Ağustos böceği uykuya mı yatıyor yoksa? Gerçek hayat.
0: Cevabı görelim, ondan sonra hemen onun bilgisini vereyim ben size. İlk sorumuzun cevapları geliyor. Ağustos böceği ile karınca doğru cevap olacaktı. Aslında biz yıllardır Ağustos böceğine hep haksızlık yaptık. Şimdi küçüklüğümüzde anlatıldı bu masal ama Ağustos böcekleri kışın hiç gördünüz mü? Hiç duydunuz mu o sesi?
2: Yok.
3: Hayır.
0: Ağustos böceği normalde kışın yaşamaz. Yer altında 17 yıl yaşar. Yeryüzüne çıktıktan sonra 4 ila 6 hafta arasında ömrü vardır. Çiftleştikten sonra artık ölür. Ve bu yüzden Ağustos böceği kışları hiçbir şekilde yaşamaz. Ama masal o ya, herkes Ağustos böceğinin tembel, hiçbir işe yaramayan bir hayvan olduğunu düşünür. Böyle bir hikayesi de vardır aslında, işin aslı doğrusunu söylemek gerekirse. Puanlarla başladık, hemen geçelim ikinci sorumuza. Yolumuza müzik...

0: müzikle devam ediyoruz. 1979 doğumlu Türk rock müziği şarkıcısı ve söz yazarıdır. 2004 yılında arkadaşlarının ısrarıyla katıldığı Akademi Türkiye yarışmasında birinci olunca üne kavuştu. İlk çıkardığı albümü Islak Islak'la büyük ilgi gördü. Tarzıyla kendisinin de idolü olan Cem Karaca'ya çok benzetildi. 2007 yılında Bodrum'da bir trafik kazası geçirdi. 5 gün yoğun bakımda kalan sanatçı tüm çabalara rağmen 28 yaşında hayata veda etti. Sorumuz gelsin. 28 yaşında hayata veda eden Türk rock müziği şarkıcısı kimdir? Süreniz başladı. Tarihler 29 Haziran 2007'yi gösteriyordu ve o trafik kazasını geçirdiğinde de doğum günüydü ne yazık ki. Daha sonra hayatını kaybetti. Acaba yarışmacılarımız bu ismi bilebildiler mi? Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Barış Akarsu.
0: Serhat Bey.
2: Barış Akarsu.
0: Aylin Hanım.
3: Barış Akarsu.
0: Ve Osman Bey.
4: Barış Akarsu.
0: Dört aynı ismi görüyorum şu anda karşımda. Doğru cevaba bakalım. Barış Akarsu olacaktı. Allah rahmet eylesin bir kez daha, mekanı cennet olsun. Ki o kısa dönem içerisinde gerçekten şarkılarıyla rock müziğin en fazla sevilen, en çok dinlenen isimlerinden birisi olmuştu.

Resmi binalar konu başlığında detaylarda ne var peki? Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahıdır. 132 odası, 35 banyosu, 28 şöminesi ve 3 asansörü vardır. Günde yaklaşık 6000 kişi tarafından ziyaret edilmektedir. John Adams'tan beri bütün Amerikan başkanları burada oturmuştur. Geniş bir park içinde yaklaşık 6 hektar büyüklüğünde bir arazide bulunmaktadır. 1814'te İngiliz kuvvetleri tarafından yakılan binalar arasındaydı. Amerika'nın Washington kentinde bulunmaktadır. Sorumuz gelsin. Amerika Birleşik Devletleri devlet başkanlarının resmi ikametgahının adı nedir? Süreniz başladı.

0: süremiz sona erdi. Osman Bey bayağı bir uzun yazdınız. Merak ediyorum kaç kelime var acaba şu anda?
1: İki.
0: İki mi?
1: İki kelime var.
0: Peki cevaplarınızı göreyim. Demek ki bayağı yavaş yavaş yazdınız. Nilgün Hanım?
2: Beyaz Saray.
0: Beyaz Saray. Serhat Bey?
3: Beyaz Saray ya da The White House.
0: Aynı Hanım?
4: Beyaz Saray.
0: Ve Osman Bey?
1: Beyaz Saray.
0: Niye o kadar uzun süreli yazdınız merak ettim.
1: Yazdım biraz kötü yazdım. Silsem mi acaba tekrar mı dönsem falan dedim. Sonra vakit yetmez diye tekrar.
0: Evet biraz ufak yazmışsınız.
1: Evet.
0: Cevaplarınızı biraz daha büyük yazarsanız hem benim hem de izleyicilerimizin daha iyi görebilmesi mümkün olur. 4 tane Beyaz Saray var. 3'te 3'le mi başlıyoruz acaba? Bir ilk olacak herhalde. Uzun zamandan biridir böyle arka arkaya sorulara doğru cevap veren yarışmacılarımız olmuş muydu? Ben hatırlamıyorum ama görelim cevabı. Doğru cevap Beyaz Saray olacaktı ve 750 oldu. Tüm yarışmacılarımız ilk 3 soruyu bildiler. Kahve kültürüyle devam ediyoruz yolumuza. Güneydoğu Anadolu yöresine has bir tattır. Birkaç kez demlenerek elde edilen acı bir kahvedir. İsmini Arapça acı anlamına gelen mur kelimesinden almaktadır. Dünyanın en sert kahveler arasında yer alır. Bu işi bilen özel kahveciler tarafından yapılır ve sunulur. Yapımı da sunumu da geleneksel kurallara bağlıdır. Yörede zengin konaklarında misafir geldiğinde, sıra gecelerinde, düğünlerde ve bayramlarda özel kahveciler tarafından ikram edilmektedir. Sorumuz gelsin. Güneydoğu Anadolu yöresine ait bu kahve türünün ismi nedir? Süreniz başladı. Şanlıurfa'da, Mardin'de, hatta Adana'da da yapımı çok zordur. Yaklaşık 2 saati bulur. Acaba hiç içtiniz mi merak ediyorum ama önce cevapları bir görelim. Nilgün Hanım?
2: Ben biraz arada kaldım. Yazılışını tam hatırlayamadım. Yamurra, yamurra bilmiyorum kabul olur mu ama içtim bu arada. Çok gerçekten çok acı. Espresso'dan daha acıydı hatırladığım kadarıyla.
0: Şimdi murra ve mırra yazdınız. O zaman ikisinden birisini tercih etmeniz gerekiyor. Hangisini?
2: Bilmiyorum. Iğlı olanı söyleyelim ya. İlk aklıma gelen oydu.
0: Mırra.
2: Evet.
0: Cevabınız mırra. Peki Serhat Bey?
3: Mırra.
0: Doğruyu buldu mu Nilgün Hanım?
3: Buldu.
0: İkinci bir gidip denemedim. Geldi Iğlı Iğ arasında ama. Aynı Hanım?
4: Canım dibek kahvesi çekmişti. Bilmediğim için dibek kahvesi yazdım.
0: O nasıldır peki dibek kahvesi?
4: Antep'te içmiştim. Menengiç'te evet. İçmiş olabilirim. Kahveyi çok severim çünkü. Menengiç biraz daha yumuşaktı. Dedim ki belki dibek olabilir. Menengiç olmadığına eminim çünkü. Umarım mırra değildir ama o gibi.
0: O gibi değil mi? Evet. Öyle mi diyorsunuz? Osman Bey'in de cevabı mırra.
1: Mırra yine yazılışından çok emin olamadım ama daha önce yine yörede Adana taraflarında Antep'te içmişliğim var. Bir de bir usulü vardır bildiğim kadarıyla Ersin Bey. Koymaya başladıklarında o getirdikleri cezve artık her neyse adını tam bilemiyorum. O bitene kadar içmeniz gerekiyor ve sıcak sıcak içiliyor. Gerçekten içimi zor. Herkes içemez. Gerçek kahve tutkunları sadece içebilir diye düşünüyorum.
0: Böyle yarım koyarlar fincana ve en fazla 2 tane içebilirsiniz. O çok sertliğinden dolayı yani usul olarak en fazla 2 tane içebilirsiniz değil tabii ki. Ama onun bir usulü vardır aynı zamanda. O fincanı içtikten sonra ne yaparsınız? Onu biliyor musunuz?
3: Ters çevirmediğiniz sürece doldururlar.
1: Doldurmaya devam ederler.
0: Yok, cevabı görelim ondan sonra söyleyeyim o halde. Mırra doğru cevap olacaktı. 3 yarışmacımız doğru cevabı bildi Aylin Hanım. Mutlaka turistler de onu tattığı zaman hem Türk kahvesini hem de mırrayı bir ayrı sevmişlerdir. Evet, bu kez tek bir fire verdik Aylin Hanım. Bilemedi ve 750 puanda kaldı ama diğer yarışmacılarımız Nilgün Hanım... Bugün katıldı aramıza 1100, Serhat Bey yine aynı şekilde 1100 puanda ve Osman Bey de 1100 puanda. Nilgün Hanım, ilk etap iyi geçti.
2: Evet,
0: nasılmış
2: memnunum.
0: Ekrandakiyle buradaki arasında?
2: Ya aslında bir simülasyonda gibi hissettim ilk başta ama yok gerçek yani. Ekran başında olmaktan çok daha iyi.
0: Daha iyi?
2: Evet.
0: Güzel. O zaman çabuk alıştınız.
2: Evet evet alıştım.
0: Genellikle çünkü yeni katılan yarışmacılarımız ilk etapta bayağı bir heyecanlı olurlar.
2: Ben attım o heyecanı diyebilirim. İlk 5 dakikada falan atabildim.
0: Psikoloji. Ha, katkısı.
2: Evet.
0: Peki ikinci etaba geçiyoruz o halde. Bakalım ikinci etapta neler bekliyor bizi. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda artık dikkat etabıyla devam ediyor. Her bir sorunun değeri 2000 puan oldu. Beni dikkatle dinlemeniz gerekiyor. Yeni sorumuzun konu başlığı geliyor. Yılmaz Güney, Türk sinemasının çok çok önemli bir ismi ve onunla devam ediyoruz. Duvar, 1983 yılında çekilen bir Yılmaz Güney filmidir. 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film, Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Güney, birçok filminde altını çizdiği gibi Duvar'da da maddi eşitsizliğe ve adaletsizliğe değinmiştir. 1983 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday gösterildi. Filmde dil olarak Zazaca dili az da olsa kullanılmıştır. Bu da sinema sektöründe ilk defa gerçekleşen bir durumdur. Sorumuz gelsin. Duvar filmi hangi ülkede çekilmiştir? Süreniz başladı.

0: binden fazla mülteciydi özellikle o filmde. Az önce ifade ettiğim gibi amatör oyuncular, ağırlıklı olarak da mültecilerden oluşan oyuncular vardı orada. Acaba bilebildiniz mi hangi ülkede çekildiğini? Buyurun cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: Ben Türkiye dedim. Türkiye olmadığını biliyorum. Ama o kısmı kaçırdım. O yüzden bir şansımı denemek istedim.
0: Boş bırakmayayım dediniz, Türkiye yazdınız. Serhat Bey.
2: Fransa'da.
0: Aylin Hanım.
3: Fransa.
0: Ve Osman Bey.
4: Fransa.
0: 3 Fransa ve bir de Nilgün Hanım'ın cevabı Türkiye. Peki ben ne demişim? Cevap soruda. 1976 yılında Ankara cezaevinde çocukların başlattığı isyanı konu alan film Fransa'da ve çoğunluğu amatör oyuncularla çekildi. Cevap soruda. Doğru cevap Fransa olacaktı. Bu kez Nilgün Hanım'a puan veremiyoruz ve diğer 3 yarışmacımız doğru cevabı bildiler. Sırada 6. sorumuz var ve işte konu başlığımız.

Özel günler yeni konu başlığımız. Her yıl Mayıs ayının ikinci pazar günü anneler günü olarak kutlanır. Haziran ayının üçüncü pazar günü babalar günüdür. Birçok ülkede 5 Ekim olarak kutlanan öğretmenler günü ülkemizde 24 Kasım'da kutlanır. 21 Eylül Dünya Barış Günüdür. 8 Mart Dünya Kadınlar Günüdür. 1 Mayıs İşçi Bayramıdır. 22 Mart Dünya Su Günüdür. Kabataş Bayramı milli bayramlarımızdan biridir. 1 Temmuz'da kutlanır. 14 Şubat Sevgililer Günüdür. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Alma Günü olarak milli bayramımızdır. 7 Nisan Dünya Sağlık Günüdür. Sorumuz gelsin. Dünya Barış Günü hangi tarihte kutlanır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Serhat Bey.
2: 21 Eylül.
0: Aylin Hanım.
1: 21 Eylül.
0: Ve Osman Bey.
3: 21 Mart olarak hatırladım. Galiba hata yaptım.
0: 21'ler. Hepsi aynı ama ay farkı var şu anda Osman Bey.
3: Evet, maalesef.
0: Nilgün Hanım, özel günlerde hediye almak, hediye vermek sever misiniz?
1: Çok severim. Genellikle el yapımı hediyeleri tercih ederim. Üzerinde düşünülmüş ve bir emek olan. O şekilde. Genelde kendi yaptığım şeyleri hediye etmeyi severim sevdiklerime.
0: Ne güzel. Aylin Hanım, siz peki şu ana kadar sizin için en kıymetli, en güzel hediye hangisiydi?
4: Çok zor bir soru Ersin Bey. Hepsi kıymetli diyeyim, kimseyi kırmamış olayım burada.
0: Yok mu içinde özel, daha fazla mutlu olduğunuz, sevindiğiniz bir hediye? Ya da belki de verdiğiniz bir hediye olarak?
4: Yani hep ailemin oluyor. Üniversite kazanma hediyesi, işte uçak fobisini yenme hediyesi. Biz de böyle özel gün değil de o günleri özele çeviriyoruz kendi içimizde. Hediye vererek ölümsüzleştiriyoruz.
0: Uçak fobisini yenme hediyesi.
4: Evet, yıllarca uçak fobim vardı.
0: Ve
4: yendim. Ve yendim.
0: Ne zaman?
4: Temmuz ayı. Daha yani şöyle tam anlamıyla.
0: Zorla mı bindirdiler, ne yaptılar, nasıl yendiniz onu?
4: Yok dedim ki hayatı neden kendime zindan ediyorum yıllardır. Antep'e gidecektik mesela. Annem dedi ki ben hiç seninle gelemem. Binersin otobüsüne. Annem uçakla gitti, ben otobüsle. Dedim ki ben kendime ne yapıyorum? Hani vakit değerli. Sonra dedim ki bunu yenmeliyim ve bindim o gazla artık biniyorum.
0: Ne güzel. Yendiniz o fobiyi artık.
4: Yendim. 2024 Paris'e kadar inşallah iyice yeneceğim.
0: Peki o yenmenin acaba mutluluğuyla beraber verdiğiniz cevabın da mutluluğu olacak mı? Onu hep birlikte görelim. İşte ben ne demişim? Cevap soruda. 21 Eylül Dünya Barış Günü'dür. Cevap soruda. 21 Eylül olacaktı doğru cevap. Osman Bey 21 Mart dediniz ama 22 Mart'ta Dünya Su Günü'ydü.
3: Evet, evet.
0: Siz ayı kaçırdınız. Peki 3 yarışmacımıza puanları verdik. 6. sorumuzda ve yeni bir soruya gidiyoruz şimdi.

Biraz spor diyoruz ve İtalya'nın spordaki başarılarıyla devam ediyoruz. İtalya sporda elde ettiği başarılarla 2021 yazına damga vurdu. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda atletizmde erkekler 100 metre yarışını kazanan İtalyan Lamon Marcel Jacobs büyük bir sürprize imza attı. İtalyan Gianmarco Tamberi erkekler yüksek atlamada Katarlı Mutaz Essabarşim ile birlikte olimpiyat şampiyonu ilan edildi. Matteo Berrettini Wimbledon'da finale yükselen ilk İtalyan tenisçi olmayı başardı. 2021 SEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı finalde 3-1 yenen İtalya şampiyon oldu. Voleybolda erkeklerde de kazanan değişmedi ve 2021 Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı Slovenya'yı 3-2 yenen İtalya kazandı. Sorumuz gelsin. İtalya 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası finalinde hangi ülke ile karşılaşmıştır? Süreniz başladı.

0: 1992'deki İspanya'da, Barcelona'daki düzenlenen olimpiyatlardan sonra İspanya sporun her alanında adını duyurdu ve müthiş başarılar elde etti. Hala devam ediyor. İtalya'da belki bir olimpiyat olmadı yakın tarihlerde ama buna rağmen özellikle 2021 yazını az önce verdiğim bilgilerle birlikte müthiş geçirdiler. Ve futbolda da acaba kimi yenerek şampiyon oldular? Cevabınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: İngiltere.
0: Serhat Bey.
2: İngiltere.
0: Aynen Hanım.
3: İngiltere'yi silerek çok büyük bir hata yaptım. Slovenya.
0: Voleybolda uzman olmanızdan mı kaynaklanıyor biraz?
3: Voleybolda Sırbistan'ı 3-1 yenmişti kadın İtalyan voleybol takımı. Ama az önce sol üst köşede basket maçıydı galiba. İtalya Slovenya.
0: Erkekler voleybolda ne olmuştu?
3: 3-2.
0: Kimi?
3: Sırbistan.
0: Kadınlarda?
3: Slovenya. Kadınlarda Sırbistan en güçlü rakiplerimiz, bizim de karşılaştığımız rakiplerden biriydi. Cevap İngiltere.
0: Ama Slovenya yazdınız.
3: Evet.
0: Osman Bey.
4: Ben yine aklımda Fransa olarak kaldı. Emin değilim ama.
0: Bakıyorum, Fransa dedim mi ben hiç?
4: Sanki arada bir yerde demiş oldunuz.
0: İki tane İngiltere, bir Slovenya ve bir de Fransa var. Acaba ben ne dedim? Cevap soruda. İtalya'nın zaferlerle dolu geçen yazı futbolda gelen Avrupa şampiyonluğu ile başladı. Euro 2020 finalinde İngiltere'yi yenen ülke 53 yıllık hasretine son verdi. Cevap soruda. İngiltere doğru cevap olacaktı. Nilgün Hanım ve Serhat Bey bu soruya doğru cevap verdiler. Normal süresi 1-1 berabere biten ve ardından da penaltılarla İtalya'nın Avrupa şampiyonu olduğu bir finali geride bırakmıştık. Biz de 7. soruyu geride bıraktık. Artık ikinci etabın son sorusuna geliyoruz. İşte konu başlığımız.
5: Kalkanlar!

Antik dünya savaşları. İlginç bir konuyla devam ediyoruz. En büyük antik dünya savaşlarından biri olan Peloponez Savaşı, iki büyük Yunan kent devleti Sparta ve Atina arasında M.Ö. 431-404 arasında yaşandı. Amaç antik Yunan coğrafyasına kimin hükmedeceğini belirtmekti. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Savaşı Sparta kazandı. Ancak Atina bu iktidar mücadelesinden zamanla galip çıktı ve tüm Yunanistan'a hakim oldu. Milattan önce 421 yılında Atinalı diplomat ve komutan Nikias'ın çabasıyla Atina ve Sparta arasında bir barış imzalandı. Sorumuz gelsin. Peloponez Savaşı'nda Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler hangi tarafı desteklemiştir? Süreniz başladı.

0: O uygarlıkta her erkek askerdir ve her kadın da devlete asker yetiştirmekle görevli olan annedir. 6 yaşına kadar annede kalır, 6 yaşından sonra devlete gider ve devlet onu 20-21 yaşlarına kadar çok disiplinli bir şekilde bir asker olarak yetiştirir. Ve çok zor şartlar altında da eğitim görürler. Acaba hangi uygarlık dedik? Buyurun cevaplar lütfen. Nilgün Hanım.
1: Sparta.
0: Serhat Bey.
2: Sparta.
0: Aylin Hanım.
3: Sparta.
0: Ve Osman Bey.
4: Sparta.
0: 4'te 4 aynı cevabı görüyoruz. Acaba ikinci etabı yeşillerle mi bitiriyoruz? Özlemiştik aslında. Ben ne demişim? Cevap soruda. Savaşta Mora Yarımadası ve Makedonya'daki devletler Sparta tarafını, Teselya ve Batı Anadolu'daki devletler Atina tarafını destekledi. Cevap soruda. Sparta böylelikle ikinci etabın şu anda yemyeşil bir şekilde bitmesini sağlıyor. Acaba puan durumunda ne var? Hatırlatalım hemen, Serhat Bey 4000 puanla lider durumda. Nilgün Hanım 3300 puanla ikinci sıradasınız. Aylin Hanım'ın puanı 2650. Dün finalde bizimle birlikteydi. Osman Bey daha önceki yarışmalara göre farklı bir taktik uyguluyor bence. 2300 puanla şu anda son sırada ama iki gündür buraları hep lider geçiyordunuz.
4: Evet, hep lider olmanın bir farkını göremedim. Bu sefer dedim biraz böyle takip ederim. Ama bu yarışmanın formatı gereği son gülen iyi gülüyor. Umarım bugün son gülen ben olurum.
0: Kendinizi herhalde akıl oyunu etabına sakladınız.
4: Evet, son bölüm özellikle. Özellikle son soruya.
0: Nilgün Hanım. Bayağı iyi bir performans ortaya koyuyorsunuz şu anda.
1: Teşekkür ederim. Olabildiğince dikkatli olmaya çalışıyorum. Bir tane fire verdim. Ama onun dışında güzel gitti. Bakalım akıl oyununda ne olacak?
0: Geçelim o zaman akıl oyunu etabına. Cevap soruda akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorunun değeri 3000 puan. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Rüzgar gibi geçti yeni sorumuzun konu başlığı. Rüzgar gibi geçti Margaret Mitchell'ın Pulitzer ödüllü Aynı adlı romanından sinemaya uyarlanmış 1939 yapımı bir Amerikan filmidir. Film 14 dalda Oscar'a aday oldu ve 9 dalda bu ödülü kazandı. Ayrıca filmdeki renklerin başarılı kullanımı nedeniyle Oscar Onur Ödülü'ne de layık görüldü. Amerikan İç Savaşı döneminde geçen, savaşın zorluklarına göğüs geren karakterlerin hayatı ve aşkını anlatan romantik bir hikaye. Amerikan Film Enstitüsü'nün hazırladığı tüm zamanların en iyi filmleri listesinde 4. sırada yer almaktadır. Sorumuz gelsin. Rüzgar Gibi Geçti filmi aday olduğu kaç dalda Oscar ödülü kazanamamıştır?

0: Başrollerinde Clark Gable, Lillian Lee. O döneme damga vuran müthiş bir film. Ve cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 5 dedim. 14 dalda aday olmuştu. 9 dalda alabildi. Dolayısıyla 5.
0: Serhat Bey.
2: Aynı şekilde 5.
0: Siz de 5 dediniz. Aynı Hanım.
3: 5.
0: Ve Osman Bey.
4: 14'e 9, 5.
0: 4'te 4 şu anda aynı cevabı görüyoruz. Bugün bir hayli fazla gördük aslında yarışmada. Doğru cevabı görelim o halde. Doğru cevap 5 olacaktı ve böylelikle yine 4 yarışmacımıza puanları veriyoruz.
3: Kesinlikle.
0: Yeni sorumuzla devam ediyoruz cevap sorudaya.

Çok başarılı bir sporcumuzla devam ediyoruz yarışmamıza. Şahika Ercümen'le. 1985 yılında Çanakkale'de doğan Şahika Ercümen, küçüklüğünden itibaren astım hastasıydı. Nefes almakta zorlanıyor, ateşi sürekli inip çıkıyordu. Spor yapması, hatta denize girmesi bile yasaktı. Ancak denize aşık olan Şahika durmadı, 1998 yılında spora ve dalmaya başladı. Dalışlar arttıkça bağışıklığı güçlendi ve astımı geriledi. Kısa sürede milli takıma seçildi ve başarılarının ardı arkası kesilmedi. Katıldığı ulusal ve uluslararası müsabakalarda yüzden fazla madalya, ödül ve kupa kazandı. Serbest dalış Türkiye ve dünya rekortmeni Ercümen son olarak 26 Ekim 2021 tarihinde Kaş'ta Cumhuriyet'in 98. yılına özel bir dalış yaptı. Paletsiz ve tüpsüz 100 metre derinliğe dalarak paletsiz değişken ağırlık kategorisinde dünya rekoru kırdı. Sorumuz gelsin. Şahika Ercümen spora kaç yaşında başlamıştır? Süreniz başladı.

0: Bu başarılı sporcumuzun kaç yaşında spora başladığını sorduk. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 13. 98 yılında başladığını söylemiştiniz. 85 doğumluydu. 13 buldum.
0: Serhat Bey.
2: 13.
0: Aylin Hanım.
3: 13.
0: Ve Osman Bey.
4: 13.
0: Bu zamana kadar cevap soruda yarışmasında ben 4 tane bu kadar arka arkaya ve yarışmanın genelinde de sürekli aynı cevapları veren yarışmacılarımız görmedim. Bir ilki yaşıyor olabiliriz. O bu zaman istikrarı tabii ki puana dönüştürmektir aslında marifet. Şu ana kadar bunu da başardınız. Acaba yine başaracak mısınız? 13 mü Şahik Ercümen'in spora başladığı tarih, yaş? 13 doğru cevap olacaktı. Sevgili Şahika'ya da buradan selamlarımızı ve sevgilerimizi gönderelim. Beraber birçok kez farklı yerlerde, programlarda da yer aldık. 4 yarışmacımızın arasında da müthiş bir rekabet var. Son 2 soruda finalist belli olacak. Osman Bey, az zamanınız kaldı.
4: Son 2 soru, özellikle son soru hep çok kritik oldu. Bu sefer kendime güvenmek istiyorum, güveniyorum.
0: Sizin bugünkü talihsizliğiniz, sizin doğru cevabı vermenizle birlikte diğer yarışmacılarımızın da doğru cevap vermesi.
4: Evet, yarışmamızın formatının güzelliği biraz burada.
0: Şu ana kadar çarpı 2 olmadı, farkındasınız değil mi? Bir ilk yaşanıyor. Acaba 11'de ve 12'de sadece bir yarışmacımız doğru cevap verebilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. 11. soruya geçelim.

Dünyanın en hızlı kuşları. Biraz şöyle gökyüzüne çıkalım bakalım. Dünyanın en hızlı canlısı Alaca Şahini'dir. Antarktika hariç tüm kıtalarda bulunan bu yırtıcı kuş saatte 389 kilometre hızla uçabilir. Kuzey Amerika'da yaşayan altın kartal dünyanın en hızlı ikinci kuşudur. Bu yırtıcı kuş dalış sırasında saatte 320 kilometre hıza ulaşır. Uzun sivri kanatlarıyla bilinen aksungur saatte 210 kilometre hızla avına dik dalış yapar. 180 kilometre hızla uçan beyaz boğazlı iğne kuyruk Asya'nın kayalık tepelerinde yaşar. Şahin ailesinin küçük bir üyesi olan Delice Doğan saatte 160 kilometre hıza ulaşabilir. Saatte 150 kilometre hızla uçan fırkateyn bir deniz kuşudur. 140 kilometre hızla uçabilen mahmuz kanatlı kaz dünyadaki en hızlı kazdır. Sorumuz gelsin. Altın kartal aksungurdan saatte kaç kilometre daha hızlı uçar? Süreniz başladı.

0: 11. sorumuz yarışmanın kaderini değiştirebilecek bir soru olabilir. Cevaplarınız lütfen. Nilgün Hanım.
1: 30 dedim. Pek emin olmamakla birlikte 210 ile 180 vardı ama hangisi hangisine ait pek hatırlayamadım. Öyle.
0: Serhat Bey.
2: 140.
0: 140'ı siz nasıl buldunuz?
2: Altın Kartal en fazla ulaştığı hız 320 kilometre saat. Aksungur'u da 180 diye anımsadım ama ikinciden pek emin değilim. Umarım doğrudur diye düşünüyorum.
0: Aynı Hanım.
3: 29.
0: Siz nasıl ulaştınız oraya?
3: Uğurlu sayım diyeyim bari. Değil ama çok fazla sayı vardı. 29 olabileceğini hissettim.
0: Peki Osman Bey.
4: 389 ve 320 gibi iki tane rakam nedense aklımda kalmış. Ve böyle bir hesap yaptım. Umarım
0: 389 ilk söylediğimde.
4: Evet.
0: Alaca Şahini'ydi o.
4: Evet.
0: Hatta Pellegrine Şahini olarak da bilinir. Ve şu ana kadar kuşlar üzerinde hatta bir yarış otomobiliyle geçebilecek bir hız normalde. 389. Rekor şu anda onda. Ama siz 389'u doğru tahmin ettiniz mi? 69 cevabıyla birlikte. Şu anda 4 tane farklı cevap görüyorum. Puan verecek miyiz kimseye? Doğru cevabı görelim. Doğru cevap 110 olacaktı. Serhat Bey 30 kilometre hızla.
2: Hız sınırına geçtim sanırım şehir içi.
0: Evet.
2: Yani bir sonraki kuş sanırım 180 ya da bir önceki. Ya da pardon bir sonraki.
0: 210'du oluyor. Doğru cevap. Yani
2: evet.
0: Sizin hesaplamanızda 210'u çıkarmanız gerekiyor.
2: Aksungur 210.
0: Evet. Hayvanlar aleminden artık final öncesindeki son soruya gidelim isterseniz. Şu anda hemen hatırlatayım ben. 5500 puanla Serhat Bey birinci sırada. İkinci sırada 4800 puanla Nilgün Hanım var. Aynı Hanım 4150 puana sahipsiniz. Ve Osman Bey 3800 puanınız var. Şu anda matematiksel olarak 4 yarışmacımız da finale çıkabilir. Eğer tek başına doğru bilirse. Serhat Bey'in avantajı tabii ki var. Bir yarışmacımıza da bugün veda edeceğiz. 2 gün üst üste 11. soruda liderlik koltuğunda olan Osman Bey 2'dir üst üste 12. soruda liderliğini verdi. Acaba bugün son sıradaki Osman Bey liderliğe yükselebilecek mi? İsteğim çok merak ediyorum.
4: İsteğim o yönde ama bakalım. Yani canım sağ olsun.
0: Geçelim mi 12. soruya? Geçelim. İşte final öncesindeki son sorumuz.

Türkiye'nin kaleleri. Tarihin, kültürün ve doğanın iç içe geçtiği bir ülke olan Türkiye oldukça zengin bir geçmişe sahip. Binlerce yıldır ayakta kalmayı başarmış olan kaleler için tarihin de en büyük tanıkları diyebiliriz. Ülkemizde hemen her şehirde, her ilçede kale vardır. Bazıları şöyle sıralanabilir. Ardahan 10, Bayburt 2, Çanakkale 11, İzmir 19, Osmaniye 24, Hatay 11, Gaziantep 4, Ordu 11, Elazığ 1, Konya 2. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre İzmir, Hatay ve Ordu'da toplam kaç kale vardır? Süreniz başladı.

0: Son 2 saniye ve süremiz bitti. Finalisti de gideni de belirleyecek olan soru ve işte cevaplar. Buyurun. Nilgün Hanım.
1: 19, 7, 11'i topladım. İzmir ve Ordu'dan eminim ama Hatay'ı hatırlayamadım. 7 de çoğu insanın uğurlu sayısı olduğu için öyle bir şansımı denedim. 37 yaptım.
0: Serhat Bey.
2: 32, 19 ve 11 Hatay ve İzmir'i anımsadım ama Ordu'yu anımsayamadım ben de.
0: Siz de Ordu'da takıldınız.
2: Evet.
0: Aylin Hanım.
3: 11'den eminim. 2 ve 10'un da olabileceğine inandım. 23 diyorum.
0: Cevabınız 23. Ve Osman Bey.
4: 19-11 eminim. Son olarak Ordu'nun rakamı 6 mıydı diye düşündüm. Ben de 6 yaptım, 36.
0: 37, 32, 23 ve 36. Serhat Bey ne diyorsunuz?
2: Sanırım 2'den fazla diye düşünüyorum Ordu'daki kale sayısı. Ama...
0: Ordu'daki kale sayısı 11'di.
4: Hmm. O zaman Hatay'ı karıştırdık biz biraz.
2: O zaman...
0: Hepinizde 11 var.
2: Bir 11 var ama hangisi?
0: Ama diğerleri de oldu. Yani 11'i buldunuz da doğruyu bulabildiniz mi? İşte doğru cevap geliyor. Doğru cevap 41 olacaktı. 19 artı 11 artı 11 ve kıpkırmızı oldu burası. Yani kıpkırmızı oldu ama bir şey değişmedi. Serhat Bey yine finaldesiniz.
2: Yani bugünkü biraz ilginç oldu final yolu ama hepsinin kırmızı olması tabii benim için yeşil anlam ifade ediyor. Mutluyum. Bir 11 vardı ama o tabii ikinci bir 11 de varmış. Onu anımsayamadım ama çok da sıkıntı olmadı.
0: Osman Bey.
4: Sağlık olsun.
0: Aylin Hanım'la ve Nilgün Hanım'la yarın tekrar birlikte olacağız. Ve Serhat Bey bugün 8. kez bizimle birlikte 4 finale çıktı. İlk finalde 5000 kazandı. Son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullandı. Ve kasada 8000 lirası var. Bugün 5. kez finalde karşımda olacak.
2: Yani aslında finale alıştım ama son 3'ünde de 1000 TL'ye alıştım. Cevap vermemeye alıştım. Aslında cevap vermek istiyorum. Umarım bildiğim yerden gelir. Ya da gelmiştir, öyle diyeyim. Bakalım, heyecanlıyım.
0: Serhat Bey ile finalde karşı karşıya olacağız. Heyecan devam ediyor. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor.

0: yarışmacımızsınız. Ama en çok doğru cevabı veren, en fazla para kazanan yarışmacımız henüz değilsiniz. Bugün bu unvanı da ele geçirme fırsatınız var. Eğer finaldeki soruyu doğru cevaplarsanız.
1: Yani gerçekten bir rekoru daha elime almak istiyorum. Madem böyle bir kırılacak rekor var. Ben de gittiği yere kadar. Ama tabii risk de var. Soruyu yanlış yanıtlarsam. Buradan ayrılma riskim de var. Yani dediğim gibi umarım cevap vermeye hazır hissederim kendimi.
0: Peki burada devam etmek istiyorsunuz değil mi?
1: Evet istiyorum aslında.
0: Yani kendi kendinize de yeter artık demiyorsunuz herhalde.
1: Yok demiyorum. Gitmek
0: ama
1: istiyorum.
0: Ama ana hedef 5000 lirayı sonuna kazanmak. Kadar.
1: Evet dediğiniz gibi yani biraz paraya çevirmekte sıkıntı oldu. 8 bölüm 8000 TL. Bir 5 daha eklesem hiç fena olmaz.
0: Acaba ekleyebilecek misiniz? O halde geçelim isterseniz finale. Ve önce konu başlığımız gelsin. Bakalım final sorusunun detaylarında neler var. Birbirinden güzel ve aynı zamanda tabii gişe rekortmeni olan filmlerin bölümleriyle finale gidiyoruz şimdi. Türk sinemasının en çok izlenen filmi Recep İvedik 5'tir. 2017 yapımı film gösterimde kaldığı 25 haftada yaklaşık 7 milyon 440 bin kişi tarafından izlendi. İkinci sıradaki 2014 yapımı Recep İvedik 4, 28 hafta gösterimde kaldı. Bu sürede yaklaşık 7 milyon 375 bin seyirciyi sinemalara çekmeyi başardı. Üçüncü sırada yer alan 2013 yapımı Düğün Dernek 30 hafta gösterildi ve yaklaşık 7 milyon seyirciye ulaştı. 52 hafta sinemalarda yer alan Fetih 1453 en çok izlenenler arasında 4. oldu. 2012 yapımı film yaklaşık 6 milyon 575 bin kişiyi sinemalara çekmeyi başardı. 2018 yapımı Müslüm 37 hafta gösterimdeydi. 5. sırada yer alan yapım da yaklaşık 6,5 milyon kişi tarafından izlendi. Final sorumuz geliyor. Recep İvedik 5 ve Fetih 1453 filmleri toplam kaç hafta vizyonda kalmıştır? 20 saniye süreniz başladı.

0: Süremiz sona erdi. Bu saymış olduğum filmleri izlediniz mi?
1: İzledim. Müslüm, Fetih, Düğün Derneği daha sonra televizyonda izleme şansım oldu. İzledim. Yıllarda birbirine yakındı ilk yayınlanma tarihleri. Acaba dedim hangisini aklımda tutmaya çalışsam? Yani yayınlanma yılı mı yoksa seyirci sayısı mı, hafta sayısı mı? Sayılar aslında 2 basamak, 12 basamak, 4 basamak falan. Birbirine karışık. Umarım doğru bir şey yazmışımdır. Yanıt vereceğim diye düşünüyorum.
0: Yanıt vereceksiniz.
1: Evet.
0: Yani ya tamam ya devam, şu anda o aşamadasınız.
1: Dolayısıyla ya tamam ya devam olacak. Doğruysa devam, yanlışsa buraya kadarmış diyeceğim.
0: İlk etapta seyirci sayısını tutmaya çalıştınız değil mi?
1: Sanırım evet. Recep İvedik 5 en çok izlenen. 7.440.000 seyirci diye aklımda kalmış. Daha sonraki 7.373.000 diye gidiyor ama.
0: İlk sonra odaklandığınız neydi bilgileri verdiğimde?
1: İlk yayınlanma tarihleriydi.
0: Yayınlanma tarihleriydi. Evet. Ardından seyirciye gittiniz.
1: Ardından seyirci, daha sonra hafta.
0: Hafta. Yani üçüncü basamakta haftayı hafızaya aldınız.
1: Umarım doğru almışımdır ya da silinmemiştir 20 saniyede.
0: Peki, o halde soruyorum size. Serhat Bey, bugün 5. kez bizimle beraber finaldesiniz. Acaba final sorumuza cevap verecek misiniz?
1: Cevap vereceğim.
0: Cevap vereceğim diyor ve son 3 finalde cevap vermeme hakkını kullanmıştı. 1000 TL ile yoluna devam etmişti. Bugün Serhat Bey ya 5000

0: lira kazanacak, toplam kazanma parasını 13 bine çıkaracak ya da kendisine böyle başarılı bir yarışmacıya veda edeceğiz.
1: Yani Recep İvedik 5, 25 hafta diye aklımda kaldı. Umarım 28 değildir. Bir de 6 vardı. Sanırım Recep İvedik 6-28 haftaydı. Bakalım.
0: Peki cevabınızı görelim o halde. Serhat Bey'in cevabı 77. O zaman Fethi 1453'te eminsiniz.
1: 52 hafta kaldığını biliyorum.
0: Orada eminsiniz. Evet. Sadece Recep İvedik'le ilgili bir şüpheniz var.
1: Evet. Yani 25 haftaysa doğru, 28 haftaysa yanlış olacak. Artık zarlar atıldı diye bir
0: Roma
1: deyim var.
0: Artık yapacak hiçbir şey yok.
1: Evet.
0: Geri dönüşü olmayan bir yola girdik.
1: Ok yaydan çıktı, evet.
0: Ya tamam. Ya devam. Ya 5000 lira artı 9. kez bizimle birlikte olacak. Ya da Serhat Bey gibi böylesine başarılı bir yarışmacıya bugün veda edeceğiz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Ve...
2: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
2: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
3: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
4: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, gir içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
2: Siz de yaman kadın.
4: Ha, ne demezsin şekerim.
2: Büyük kız meydanlarda yok.
4: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
2: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
4: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
2: Desene bir hayale aşıksın sen.
4: Belki bir zamanlar öyleydi.
3: Seni terk etmiş.
2: Oh, hayır, bunu yapamazsın.
4: Tevfik Bey'in katili oldun.
2: Doğru.
4: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
5: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz. Fosforlusundan özür diler.
6: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları...
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım, geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
1: Bitti.
2: Bitti. Bay bay.
5: Tamam. Ben
1: artık anladım. Küçükten
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.

0: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy,
2: Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
2: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
2: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
2: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
6: Neydi ya?
7: Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
8: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
9: Ben.
10: Botanik.
11: Abacus.
12: Kasa.
13: Marul.
14: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
15: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
16: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
17: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
18: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
17: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
17: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
17: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
16: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
0: Hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
19: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
19: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizelere hepsinin tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem cumartesi 13'te TV4'te.
19: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
20: Doğru cevap 77 olacaktı. Tebrik ediyorum ben Serhat Bey'i. Şu anda stüdyodaki görev yapan kameraman arkadaşlarımız, ekibimizdeki arkadaşlar da sizi alkışlıyorlar. Doğru cevabı yani nihayet verdiniz ve nihayet yeniden 5000 lira kazandınız.
21: Evet, aslında yarınki yarışmaya da devam edecek olmam da tabii ayrı güzel oldu. Bugün finale çıkmam biraz böyle ilginç oldu. Hani bütün yarışmacı arkadaşlar bildiği için soru bölünmedi. Son iki soruda da ters köşe olmadı. Finalde de şansım yaver gitti diyeyim, bildiğim yerden ya da aklımda tutabildiğim sayıları. Bakalım yarın ne olacak.
20: Değerli izleyiciler, Serhat Bey rekorların adamıydı ve yeni bir rekor daha kırdı. Batuhan Bey bizimle birlikte olan yarışmacılarımızdan 11 bin lirayla en fazla para kazanan yarışmacımızdı. Siz şu ana kadar para ödülünü bugünkü 5 bin lirayla birlikte 13 bine çıkardınız ve o rekorun da sahibi oldunuz. Şu anda en çok para kazanan, şimdilik devam etme şansınız var çünkü en fazla finale çıkan. Yarın bizimle birlikte olacaksınız. Orhan Bey'in rekorunu egale edip en çok burada olan yarışmacılarımızdan biri olacaksınız. Ve bununla birlikte en önemli noktalardan birisi de en fazla bir yarışmada puan alan yarışmacımız unvanına da sahip Serhat Bey. 17.000'in üzerinde puan almıştınız.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Tuzla Marina'da dev bir akvaryumdayım. Viyasi'ye geldik efendim. Burada akvaryuma dalış gerçekleştireceğim ve köpek balıklarını besleyeceğim. Hayatımda bunu ilk defa yapacağım. Yani dalış kısmını. Köpek balıklarına hiç girmiyorum bile. Bu işi her gün yapan iki dalgıç arkadaşımız var. Yani işleri bu. Ben de bugün onlara dahil olacağım ve dalış gerçekleştirip besleme yapacağım. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii ki bu kıyafetle değil. Yukarı çıkacağız ve dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi buyurun başlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, Tuğba bugün oldukça heyecanlı bir iş seçmiş kendine. Neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum.
0: Efendim, ben dalış yapmadan önce kıyafetimi giydim bir güzel, saçımı topladım, makyajımı da çıkardım. Peki öncesinde akvaryuma dalış yapmadan buradan bir bilgi alalım değil mi Gökçe Hanım'dan? Kendisi veteriner hekim burada. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben bayağı böyle şu an kendimi sıkılmış, daralmış hissediyorum. Normal
2: yok,
0: değil mi bu kıyafet?
2: İlk defa giydiğiniz için öyle. Su geçirmemesi için çok dar yapılıyor o yüzden.
0: Evet. Peki akvaryumla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ne kadar balık var? Hangi tür balıklar daha sık beslenmesi gerekiyor? Biz şu anda köpek balıklarını beslemek üzere burada bulunmaktayız. Ne yapmam gerekiyor bunun için mesela?
2: Şimdi bizim akvaryumumuzda 7500 balığın bulunduğu 53 tane tankımız var. Bir de tünelimiz var. Tünelde 3 tane Santalgir cinsi köpek balığımız var. Bunları hedef besleme yapıyoruz.
0: Peki efendim, ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
2: Şimdi
0: öncesinde
2: burada
0: yapmadığım için.
2: Şimdi ilk seferde yapabilir misiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah
0: ben de biliyorum.
2: Yaparsınız. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Onun haricinde niye yapamayasınız? Yani uzun uğraşlar sonucu tabii hepsi. Ama yapılabiliyor. Arkadaşlar da çok güzel yapıyor. Rahatlar. Yani korkacak bir şey yok aslında. Rahat olabilirsiniz. Zaten yanınızda iki tane dalgıç arkadaş olacak. Onlar size
0: şimdi
2: yardımcı
0: rahatladım
2: olacak. Sizi sürekli koruyacaklar Santalgirlerden. Ya bizimkiler zaten çok sakin. Sürekli yediklerinden emin olduğumuz için bir agresiflikleri olmuyor.
0: İnşallah. Bugün de bir sorun çıkmazsa.
2: Çıkmaz.
0: Çıktıktan sonra tekrar sizle konuşuruz. Yani akvaryumdan çıktıktan sonra eğer çıkabilirsem sevgili seyirciler. Hakkınızı helal edin. O zaman biz ne yapalım? Dalış yapacağımız ekibin yanına gidelim. Artık işlem başlasın. Hadi buyurun.
1: Tuğba didişiriz, birbirimize laf söz atarız. Kırmadan, dökmeden, incitmeden tatlı tatlı atışırız ama birbirimizi severiz bilirim. Sen yine de o havuza girmeden bir daha düşün derim. Ya da lütfen kendine dikkat et orada.
0: Dalış alanına geldim. Çok heyecanlıyım. Dalış ekibi arkadaşlarım beni bekliyorlar ama dalış yapmadan önce su altında ne yapacağım? Koca bir tüp bağlayacağız sırtıma. Ondan sonra ne olacak? Tüm bilgileri Ayşegül Hanım'dan alacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. İnşallah hoş bulurum ya. Bilmiyorum, korkuyorum bir yandan ama.
3: Yok yok, korkulacak bir şey yok. Şimdi ben size aşağıda yapmanız gerekenlerle ilgili ufak bir briefing vereceğim. Ondan sonrası sizde artık.
0: Ondan sonrası ben de rahat olabiliriz. Evet efendim, bunu sırtıma takacağız. Taktıktan sonra içeride nasıl nefes alışverişi gerçekleştireceğim bunu bilmek istiyorum öncelikli
3: evet
0: olarak.
3: Şimdi tüpümüz, BC'miz, bizi taşıyan yeleğimiz ve regülatörümüz var. Bu üç parçadan oluşuyor. Diğerleri de işte maske, palet kalıyor geriye. Ama en hayati nokta bu. Regülatörümüzü, bunu değil, bu ahtapot yedek havamız bu arada. İki tane regülatörümüz var.
0: Ha,
3: birisi
0: bir
3: yedek,
0: anladım.
3: Birisi asıl kullandığımız. Regülatörümüzü bu şekilde tutup dişlerimizin arasında alıyoruz. Ağzımızı açık tutmamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince suyun altında gülmemeye çalışıyoruz.

0: Evet, onu ben hiç yapmam. Emin olabilirsiniz. Yani sürekli bilmiyorum suyun altından yapacağım ama.
1: Şimdi gösteriyorum bu şekilde.
0: Hı hı.
1: Aa.
0: Tamam. O nefes alışverişini ben yapacağım değil mi? Yani
1: bir evet, şeyden... siz yapacaksınız.
0: Tamam. Ne kadar süre bunu kullanabiliyorum tüpü aşağıda?
1: Yani çok böyle sürekli palet basmazsanız ve derinliğiniz de bu derinlikte sığda kalırsa rahatlıkla 1,5 saat yeter diye düşünüyorum.
0: Oh, iyi. Şimdi rahatladım. Biterse ne yapacağım diye. Peki işaret dillerimiz olacak
1: evet,
0: değil mi suyun altında?
1: Evet, işaretlerimiz olacak. Zaten tek dalış yasak olduğu için yanında muhakkak bir badin olacak. Bu badin sana sürekli nasılsın, iyi misin, problem var mı diye soracak bu hareket. Sen de iyiysen iyiyim diyeceksin karşısına tekrar. Ama iyi değilsen problemim var diyeceksin bu hareketle.
0: Bir durumlar var hareketi bu.
1: Ama problemini de anlatman gerekiyor. Problemim var. Yani problemim var maskemde. Problemim var paledimde. İşte problemim var. Ben de yani anladım, nerede olduğunu göstermen gerekiyor ki sana yardımcı olabilsinler.
0: Tamam.
1: Maskemiz var. Maskemizi de göstereyim. Nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor. Maskemizi şöyle yüzümüze yerleştiriyoruz.
0: Evet.
1: Buradan arkadan tutuyoruz, tutturuyoruz.
0: Bu zamana kadar kullandığım tek maskeydi.
1: Maskemiz suyun altında bazen su alabilir.
0: Hmm. İşte ben onu bir ayarlayamıyorum.
1: Bunun bilgisini vereyim. Ama çok kolay. Korkulacak hiçbir şey yok. Maske suratınızda. Şuraya kadar su doldu. Güldünüz. Güldüğünüz zaman su kaçar.
0: Ya. Hiç gülmem ya ben de zaten. Evet.
1: Ağzınızdan nefes alıp suyun altında sadece ağızdan alıp ağızdan vereceksiniz bu arada. Bunu hiç unutmayın. Ağzından nefes aldım.
2: Tuğba bunu kesin unutur.
1: Burnumdan vereceğim. Buradan biraz bastırıp kafamı hafifçe yukarıya kaldırıp diye burnumdan verince
0: çıkacak.
1: Buradan altta tahliye edilmiş olacak. Sudan kurtulacaksınız.
2: Farkındayım. Anlamadın değil mi Tuğba?
0: Evet anlamadım. Şey tamam. Yok anladım da. Aşağıda bunu gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum.
1: Bence yaparsınız.
0: Evet. İnşallah.
1: Yani
0: evet.
1: Kolay bir şey değil.
0: Kolay mı sandın?
1: Kolay mı sandınız? Deneyeyim görün.
2: Sloganımız oldu kolay mı sandın?
1: Okey. Problemim var. Gidelim. Oturalım. Bu kadar.
0: Bitti derken. Gidelim derken.
1: Ya şu hareket var. Dalışı bitir.
0: Aha.
1: Ya da çıkalım. Yani iyiyim deyince sakın böyle yapmayın. Çıkarırlar sizi direkt.
0: Ya ben peşlerine takılıp böyle kuzu gibi giderim artık ne yapmam gerekiyorsa.
1: Aynen.
0: O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun.
2: Tuğba dalış için son kontrollerini yapıyor.
1: Şimdi maskene tükürmeni istiyorum. Elinle böyle iyice şey yap, her yerine değdir. Çünkü buğu yapıyor yoksa. Her yerine değdirdiğinden emin ol. Tamamsa suya bir daldır çıkar onu. Tak maskeni. Çok sıkıysa söyle gevşeteyim. Tamam paletlerini giy. Şimdi giyiniyoruz. Kollarını arkaya geçir. Şimdi ben bunu böyle kaldıracağım. Sen de şu iki yandan tutup aşağıya doğru çekeceksin, tamam mı? Burada bir tane butonumuz var. Buna bastığımız zaman BC'miz iner. Yani şişken iner. Buna bastığımız zaman da BC'miz şişiyor gördüğün gibi.
0: Ha.
1: Şimdi bastım, iniyor. Yani sen aşağıya inmek için bunu indireceksin.
0: Tamam.
1: Yukarıya çıktığında da suyun üstünde kalabilmek için bunu şişireceksin.
0: Ha, anladım.
1: Ama sen bununla çok oynama yine de suyun altında. Olur mu?
0: Olur.
1: Arkadaş sana yardımcı olacak.
2: Aman Tuğba, bir olur olmaz şeyleri kurcalama. Bir de sakın gülme lütfen.
1: BC'ni şişiriyorum. Gönderiyorum.
2: ve beklenen zamana ulaştık. Dalış anı geldi çattı. Tuğba'nın havuz içinde rahatça hareket edebilmesi için hazırlanan ekipmanlar, eğitmenlerimizin yardımıyla nihayet Tuğba rengarenk havuza biraz korkak, biraz tedirgin, biraz çekingen de olsa dalıyor. Gerçi açık konuşmak gerekirse o havuza dalmak ister istemez ilk defa dalacak olan biri için tedirginlik yaşatabilir. Tuğba'yı bu cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bu arada hazır Tuğba havuzdayken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum sevgili Kolay mı Sandın izleyicileri. Çünkü biliyorsunuz Tuğba'nın insafına kalsam beni hiç konuşturmayacak. Ama benim de işim bu, dış sesim ben. Konuşmasam olmaz ki. Hem konuşacağız derken elbette Tuğba'nın dedikodusunu yapmayacağız. Tuğba şu anda nasıl zaman geçiriyor, neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Zira dalgıç kızımız Tuğba konuşmak ve gülmek için şu an çok müsait değil. Profesyonel dalgıçlarımızla çeşit çeşit balığın bulunduğu havuza dalan Tuğba, alışma süreci ve ilk anların ardından dikkatli bir şekilde ve dalgıçlarımız nezaretinde Sand Tiger cinsi köpek balıklarına da yaklaşıyor. Yüzüyor, havuz dışında aldığı eğitimleri uyguluyor, bizlere iyi olduğuna dair işaretler veriyor, el sallıyor ve havuzun büyülü atmosferinin keyfini çıkarıyor. Biraz da havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzumuz İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Marina'da bulunuyor. Atmosferi, dizaynı, balık türlerinin çeşitliliği ve egzotik yapısıyla büyük küçük tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim Tuğba'nın havuz içindeki durumuna dair eğitmenlerimizin görüşleri nasıl olacak? Heyecanla dalış sonrası Tuğba'ya dair yapacakları yorumları bekliyorum. Derken

0: Tuğba dalışı nihayete erdirdi ve yavaş yavaş basamaklardan çıkıyor.
1: İlk dalışı olduğu için kendisinin tabii ki de doğal olarak bir tedirginlik ve ufak bir panik hali olması çok doğaldı. Bununla ilgili dengede ve su altındaki ilk nefeslerinde biraz problem yaşasa da bunun birkaç dakika içinde bu sorunun üstesinden geldik ve birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Bu dalışın akabininde birlikte köpek balıklarını da beslemeyi düşünüyorduk. Ancak kendisinin ilk dalışı olması ve suyun altındaki hareketlerine ilk başta çok yeteri kadar hakim olamamasından dolayı bu için riskli olduğuna karar verdik. Ve köpek balığı beslemesini biz ekibimiz olarak kendimiz gerçekleştirdik.
2: Ben Tuğba Hanım'ı öncelikle tebrik ve takdir etmek istiyorum. Hem daha önce dalış yapmamış olması, ilk dalışını köpek balıklarının içerisine deneyimlemiş olması açıkçası çok cesaret örneği bir davranış. Bir de kendisinin ilk dalış olmasına rağmen çok soğukkanlı gördüm aslında dalış öncesinde. Yani belki heyecan yaşadı tabii kendi içerisinde ama hiç yansıttığını düşünmüyorum ben bize. Çok gayet cool görünüyordu.
0: Bilmez miyim? Çok cooldur kendisi. Korkar belli etmez, cesurdur pes etmeyi sevmez.
3: Efendim ben bugün muhteşem bir gün geçirdim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İlk defa dalış yaptım. Daha dalış nedir öğrenirken bir anda kendim onlarca balığın içinde buldum. Köpek balıklar tabii ki, köpek balıkları beni az da olsa korkuttu. Ben ki köpekten korkan insan, köpek balığı deyince yani ne oldu bana bugün bir cesaret geldi hiç bilmiyorum. İlk başta suya girdiğimde nefes alamıyorum diye panik yaşadım. Aslında alabiliyorum, hava tüpüm var ama alamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden. Bu oluyormuş ama. Dalış arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki bana müthiş rahatlık verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz da olsa balıkları beslemeye çalıştım ama benim için bu çok tehlikeli olduğundan dolayı çok fazla beni balıklarla muhatap etmediler. Zaten onlar benim elimden yemek yemedi. Bir yadırgadılar herhalde bu kimya falan diye. Efendim uzun lafın kısası çok güzeldi bugün benim için. Hobi olarak gelip burada dalış yapmak istiyorum bundan sonra. Bilmiyorum neyi ne kadar yapabildim ama artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Efendim merhabalar. Ne yapmalı programından size kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Bendeniz Doçent Doktor Mehmet Şakiroğlu, bu programda her hafta bir psikoloji konusunu derinlemesine analiz edip size gündelik hayatınızda kullanabileceğiniz pratik önerilerde bulunmaya çalışıyorum. Hayatımız boyunca istikrarlı yaptığımız 2-3 tane şey var. Nefes almak, hep yaptık. Uyku, her gün yapıyoruz. Bir de yemek yemek, günde 2-3 kere yapıyoruz. Bazen 6-7 olabiliyor ama 2-3 kere herhalde daha iyi. Şimdi bugün bu ömür boyunca istikrarla yaptığımız konulardan biri olan yemenin psikolojik tarafı ile ilgili bir takım size önerilerde bulunmak istiyorum. Şimdi yeme bozuklukları diye bir hastalık grubumuz var. Ve bu yeme bozuklukları denen hastalıkların çeşitleri var. Onlardan bahsedeceğim. Ama şunu bilin ki toplumda az rastlanan hastalıklar değil bunlar. Mesela küçük bir çocuk koşuyor, düşüyor, dizi zarar görüyor, ağlamaya başlıyor. Oradan annesi geliyor, ona bir gofret uzatıyor. Çocuk bir dizine bakıyor, bir gofrete bakıyor. Gofretten bir ısırık alıyor. Dizinin acısını unutuyor bir anda. Ya diyor ki, herhalde bu gofretler diz acısını unutmak açısından çok faydalı. İleri bir yaşa geldiğinde bu çocuk ne zaman bir acı duysa, psikolojik ya da duygusal, ekonomik ya da herhangi başka bir alan ne zaman bir sıkıntı yaşasa, hemen o çocuklukta öğrendiği sıkıntılarımla tatlı bir şeyler yiyerek baş edebilirim mekanizması devreye girebiliyor. Ya da uzun süre eve gelmeyen bir baba düşünün. Bizde pek olmaz böyle şeyler ama başka ülkelerde olabiliyor. Babalar uzun süre eve gelemeyebiliyor. Eve geldi, çocuk ona kızgın. Aslında duygusu olumsuz. Tam böyle kızgın bir duyguyla ona bakarken babası ona şöyle güzel bir takım çikolataları bir çıkarıyor. Çocuk tabii ki o küçük yaşta kafa gidiyor bir anda, koşuyor çikolataları yerken babası sarılıyor. Ne oldu? Ben duygusal sıkıntımı, çocuğumu ya da çocuğumun bana muhtemel bir olumsuz tepkisini ona hediye vererek engellemiş oldu. Şimdi yeme bozukluklarının etiyolojisine baktığımızda aslında ta küçük yaşlara kadar gidebiliyor. Buyurun size hemen yeme bozukluklarının çeşitlerinden bahsedeyim. Birincisi anoreksiya. Anoreksiya. Harika yazamamış olsam bile kabaca şöyle anlatayım size. Kilonuzun çok çok düşmesi. Artık düşünün, böyle bir boyunuz 1.65 ama kilonuz 36'lar, 37'ler, o 40'lara kadar gelmiş ve siz aynaya baktığınızda hala bazı yerlerinizin kilolu olduğunu düşünüyorsunuz. Yani aynada gördüğünüz kişiyi doğru değerlendirme beceriniz kaybolmuş durumda. Aşırı zayıf olmak, fazla fazla kendi kilosu ile ilgili hala dertlere sahip olmak durumuna anoreksiya denir. Çok riskli bir hastalıktır. Birinin zayıf olması anoreksik olduğunu göstermez ama birinin zayıf olmasına rağmen hala kilolu olduğunu düşünmesi ve aynada bedenini hatalı değerlendiriyor olması bu hastalığı düşündürebilir. Tabii buradan tanı koymayacağız ama sadece böyle bir durum görüyorsanız çevrenizde hemen bir psikoloji uzmanına ya da bir psikiyatri uzmanına gidilmesinde fayda var. İkincisi bulimya. Bu sefer daha iyi yazdım ama bakalım nasıl anlatacağım. Bulimya'da şöyle bir sorun var. Kişi sürekli olarak yedikleriyle içtikleriyle çok ilişkili. Yediğine içtiğine çok dikkat eden biri. Ama bazen öyle bir tıkanırcasına yemek yiyor ki artık böyle patlayacak gibi oluyor. Yani işte cips yememeliyim, gofret yememeliyim, asitli içecek içmemeliyim diye gündelik hayatını yaşayan kişi o akşam bunları avuç avuç yiyor, litre litre içiyor. Sonra da midesindeki o şişkinliği hissedince çok rahatsız oluyor ve çıkarma davranışları gösteriyor. Hatta bazen bu bulimik vakalarda biz aşırı yemek yeme sonrası hap alarak o yediklerini çıkarma davranışlarının rutine bindiğini görürüz. Özellikle yaptığı meslek hep zayıf ve ince olmasını gerektiren kişiler artık bu çıkarma davranışlarını, yani yemek yedikten sonra yaşadıkları o psikolojik pişmanlık halini hap alıp çıkarma davranışına döndürdüklerindeki o rahatlamayla yer değiştiriyorlarsa, ama genel olarak da en sonunda bütün bunlardan tekrar pişman oluyorlarsa, işte o zaman kiloları normal gözükse bile bulimik olabilirler. Bulimya açısından değerlendirmek üzere bir profesyonele gitmelerinde fayda var. Öbür taraftan bulimyanın bir diğer özelliği de şu, bu kişiler aşırı spor yapıyor olabilirler. Aşırı spor yapıp yediğimizi içtiğimizi pişman olup çıkarıyorsak o açıdan bir kendimizi değerlendirmekte fayda var. Üçüncü aşama tabii herkesin çok iyi bildiği, hatta zaman zaman miktarından dolayı sıkıntı yaşadığımız bir alan obezite. Obezitenin ne olduğunu tabii ki çoğumuz biliyoruz. Amerika'daki insanların belki yarısı obeziteden dertli, muzdarip. Üçte birinin ciddi olarak kilo sorunları var. Obezitede kilom aşırı. İhtiyacım olandan çok daha fazlasını yiyorum. Sürekli yemekle ilgili bir arzum var. Fast food tüketimim çok fazla. Ve ne yazık ki bu aşırı kilolardan dolayı fiziksel sağlığım rahatsız oluyor. Ve benim kilom olması gerekenden daha fazla, oldukça daha fazla. İşte bu üç aşamalı süreci ele alırsak çok zayıflıktan yediklerimi çıkarmaya, yediklerimi çıkarmaktan fazla kilolu olmaya kadar geniş bir yelpaze yeme bozukluklarını düşünebiliriz. Sokağa çıktık. Acaba siz yediklerinize, içtiklerinize dikkat ediyor musunuz diye bir sorduk. Ve şunu sorduk, şunu da önemseyerek sorduk tabii ki. Siz kendi beslenme düzeninizde nelerden uzak duruyorsunuz? Her zaman cevaplarınız çok değerli. Bakalım bu hafta neler söylenmiş?
1: Yediklerinize dikkat eder misiniz?
2: Ederim. Sporcu olduğum için dikkat ediyorum.
3: Elimden geldiği kadar.
4: Vallahi ederim ama tabii bazen fazla kaçırdığım oluyor.
5: Yediklerimi elimden geldiğine dikkat etmeye çalışıyorum.
6: Ya yok, etmiyorum.
2: Dikkat etmiyorum maalesef. Hazır yemeğe çok alıştım çünkü vakitten tasarruf etmem gerekiyor.
7: Çok dikkat ederim. Eskiden etmezdim ama şimdi ediyorum.
8: Evet ediyorum.
9: Evet dikkat ediyorum.
1: Özellikle uzak durduğunuz şeyler var mı beslenme konusunda ya da dikkat ettiğiniz bir beslenme türü var mıdır?
10: Genelde doymuş yağlardan uzak durmaya çalışıyorum. Aynı zamanda işlenmiş gıdalardan. Atıyorum haftada mutlaka 2 kere balık tüketmeye çalışıyorum. Ve günde 3 litre su içmeye mutlaka dikkat ediyorum.
3: Birkaç tane sebze.
4: Dikkat ettiğim şeyler daha çok asitli içecekleri fazla tüketmemek için ona dikkat ediyorum. Çay kahve fazla içmiyorum. Onlara dikkat ediyorum ama onun yanı sıra tabii bazen kaçıyor.
5: Elimden geldiği yağlı şeylere yememeye çalışıyorum. Onun dışında tatlı yememeye çalışıyorum. Bu şekilde.
6: Sebzeden biraz uzağım. Ona dolayı da pişmanım. Beslenmem o yüzden kötü biraz.
2: Uzak durdu. Benim için yok. Lezzetli olması yeterli benim için.
8: Genelde fast food tüketmemeye çalışıyorum. Yağlı yiyeceklerden uzak duruyorum. Özellikle filite yağında kızarmış yiyeceklerden uzak duruyorum.
9: Yağlı gıdalardan uzak durmaya çalışıyorum. Patates kızartması çok seviyorum ama uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü çok zararlı olduğunu okumuştum geçenlerde. Onun içerisindeki yağın. Bu şekilde.
1: Özellikle uyduğunuz bir beslenme programı, beslenme türü var mıdır? Bildiğiniz açıklayabilir misiniz mesela anlatabileceğiniz bir şey? Yaptığınız, uyguladığınız.
10: Genelde Akdeniz beslenmesine yönelik beslenmeye çalışıyorum. Yani dediğim gibi balık tüketip ve aynı zamanda sebze, yeşillikler ama karbonhidrat sağlıklı derecede almaya çalışıyorum. Zaten beslenmemizin de %50'si karbonhidrattan alınması gerekiyor normalde. Yani karbonhidrat aslında bu kadar da kötü bir şey değil. Sadece sağlıklı işlenmemişini aldığımız takdirde.
0: Vallahi erkekler kusura bakmasın ama şöyle bir görüntüyle karşılaşıyoruz. Kadınlar yediğine işine dikkat ederken erkekler de lezzetli olsun yeter diyor. Bir de vaktim az diyenler var ama şöyle bir hızlıca bakacak olursak nelerden kaçıyor insanımız? Birincisi işlenmiş gıdalar, asla haksız sayılmazsınız. İkincisi asitli içecekler, kesinlikle doğru karar. Üçüncüsü aşırı yağlı ve yüksek kalorili besinler, o konuda da %100 hak veriyorum. Ve kızartmalar, özellikle aynı yağın içinde defalarca yapılan kızartmalarda sağlığa zararlı. Şimdi ben bir psikolog olduğum için tabii diyet alanının uzmanlarına, gıda mühendislerinin işlerine hiç karışmadan sizin söyledikleriniz direkt söylüyorum burada. Peki neye yakınız? Mevsim meyve sebzeleri denmiş. Harika, ben de buna çok dikkat ediyorum. Ve bol bol su içmek çıkmış. Yani sokağa geldiğimizde aslında bilgimiz yeterli ama bazen ihmaller olabiliyor. Özellikle erkeklerin ihmali olabiliyor sanırım. Yediğimiz, içtiğimiz, nefes almamız kadar önemli sevgili dostlar. İkinci soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz diye sorduk. Benim için çok önemli bir konu. Psikolojik olarak ailenin bir araya geldiği en değerli yer. Bakalım cevaplar ne gelmiş. Soru. Yemek sofrasına ailece oturabiliyor musunuz? Buyurun.
1: sofrasına ailece oturabiliyor musun?
10: Şu an tek yaşadığım için oturamıyorum ama genelde ailemle olduğumda oturuyorum, evet.
11: Evet.
12: Tabii ki. Evet.
4: Ben yalnız yaşadığım için ancak tanıdıklarla, komşularla falan hani o zaman kalabalıkla oturuyorum. Normalde iş yerinde yiyorum zaten. Akşamları hafif bir şeyler atıştırıyorum evde.
12: Evet, oturabiliyoruz.
6: Yok. İş saatleri farklı olunca sıkıntı oluyor.
7: Oturabiliyoruz ama tabii ki her gün de değil.
8: Çok mümkün olmuyor. Çalıştığım için. Yani ablam çalışıyor, ben çalışıyorum. O yüzden dönüş saatlerimiz aynı olmuyor. O yüzden herkes genelde tek başına yiyor bizim evde.
9: Ben üniversite öğrencisi olduğum için ailem Adana'da. O yüzden öğrenci hayatı tek başıma ya da ev arkadaşımla birlikte yiyoruz. Bu şekilde.
1: Nasıl başarıyorsunuz? Günümüzde aileler bunu başaramıyorlar. Bunun sırrı nedir?
13: Şimdi biz bir karı koca emekli ama bir oğlum da var. Yani o da saatlere, yemek saatinde evde oluyor. O yüzden yani küçüklükten beri yani hiç onları büyütürken bile ona dikkat ediyorduk. Aile sofrasına beraber oturalım.
1: Nasıl
13: bir şeyler paylaşalım. O günün neler geçirdiklerini, ne yaptıklarını paylaşmak için.
1: Daha keyifli hissediyor musunuz ailece oturduğunuzda?
6: Daha keyifli oluyor çünkü bir de 6 kişi olduğumuz için yani benim abim var, ablam var, kardeşim var, anne baba, aile ortamı oluyor, sohbet muhabbet yani iyi oluyor.
12: Bence aileyle beraber oturmak ve hep beraber yemek yemek daha iyi yani yalnız yemektense, çünkü aile her şeydir.
0: Sevgili dostlar, psikolojik problemlerle baş etmemizi en çok kolaylaştıran şey sosyal destek. Ve sosyal desteğin en çok olduğu yer aile ve o sosyal desteği aileden almanın en kestirme yolu da yemek sofrası. Lütfen ihmal etmeyin. Yemek sofrasında aile bireyleri birbirine hal hatır sorar, bir sorun varsa çözmek için gayret eder, olumlu bir şey olduysa da orada dinleyip mutlu olur. Sofra paylaşım yeridir, konuşma yeridir, hal hatır sorma yeridir. Aynı sofraya beraber oturmak için emekli olmayı lütfen beklemeyin. Tabii ki siz iş hayatımız yeterince izin vermiyor, çok yoğunuz deseniz bile, tek yaşıyoruz deseniz bile, tek yaşayanlar da arada ailelerini ziyaret etsin ama iş hayatından dolayı hepimiz ayrı saatlerde yiyoruz gibi şeyler ya da elimize bir tabak alıp işte ekranın karşısına geçip yiyoruz gibi şeylerden lütfen korunalım. Çünkü bu Anadolu coğrafyasının en değerli kültür hazinesi o sofraları. Bir arada sofraya oturmaktır. Hemen zarf sorumuza geçiyoruz efendim. Her hafta sizden bir soru seçiyoruz sizin gönderdiğiniz sorulardan. Bakalım bu haftaki sorumuz neymiş? Yemeğimi yerken sorun yok diyor. Ama bir süre sonra midemdeki şişkinlik nedeniyle yediklerimi çıkarmak istiyorum diyor sevgili izleyenimiz. Evet işte bu şuraya baktığınızda buradan bir şeyi hatırlatmalı size bu cümle. Yiyorum sonra şişkinlik hissediyorum, pişman oluyorum ve yediklerimi çıkarıyorum. İşte bu ikinci maddeye yakın bir mesaj gelmiş. Bu tür sorunların erken teşhisi, erken müdahalesi, iyileşme süresini de iyileşmek için harcanan zamanı da bu para miktarını da devletin yükünü de azaltıyor. O yüzden bu soruyu soran kişi, yani şişkinlik nedeniyle yediklerini çıkaran kişi aslında gereğinden biraz fazla yiyor olabilir. O şişkinlik algısı hatalı olabilir. Yediklerini çıkarmak ise sağlık olarak tamamen hatalı. O yüzden bir bulimyanın başlangıcı olabilir. Ama tekrar söylüyorum, tanı ya da damgalama yapmıyoruz. Sadece bir profesyonelden yardım almanız için değerlendirme rica etmenizde fayda var. Benim durumum ne diye sormak her zaman erken teşhisi sağlayabiliyor. Efendim, yemekle olan ilişkinizin hep iyi olacağı, ailenizle beraber ortak sofralarda hep olacağınız harika bir hafta diliyorum size. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.
14: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydin.
15: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
16: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
17: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
15: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
18: Doğan bir daha geri dönmez.
19: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
20: Oyun bitti. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var.
4: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
2: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
5: Otel mi? Trivago.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
8: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
6: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
5: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
6: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
5: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem. Cumartesi 13'te TV4'te.
6: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
0: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
2: Tekrar söylememe gerek var mı?
4: Otel mi? Trivago.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Herkes ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
5: Tekrar söylememe gerek var mı?
8: Otel mi? Trivago.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
12: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
11: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
13: Ben.
14: Kral Şakir.
15: Armut piş ağzıma düş.
11: Dört arkadaşımızla birlikte.
15: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
11: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
14: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
11: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben. Botanik.
15: Abaküs.
14: Kasa.
15: Marul. Kumbara.
11: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
16: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı. Nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
17: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
18: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
9: Her adımda yeni bir mekan.
18: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle

0: Tulumba'nın kilosu ne kadar?
1: Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
2: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
8: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum. Haz için tasarlandı.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
11: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
13: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında sumermeri kullanılmış.
14: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
2: Rivayetleri.
13: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
2: Söylenceleri.
13: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
2: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
13: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için Suira çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
2: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
3: Geceliği 4200 lira.
4: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
5: Trivago.
6: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
7: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim 1, kepek 0.
8: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, has peşindeysen.
9: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Beyaz giymeye bayılırım.
15: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
16: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
15: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
7: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.

0: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
1: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
7: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
4: Tekrar söylememe gerek var mı?
6: Otel mi? Trivago.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı? Şırık. Cadı, canavar.
9: Cadı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
14: Bitti.
10: Bitti. Bay bay. Evet,
13: tamam. Ben artık anladım. Üç gidersin.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

Ben Trev Uludağ. Bugün size inanılmaz güzel, protein bakımından çok zengin olan kinoa salatası tarif vereceğiz. Kırmızı kinoa kullanacağız, dereotu kullanacağız, maydanoz kullanacağız, böyle kiraz güzel domateslerden kullanacağız, taze soğan kullanacağız. Buna bir sos hazırlayacağız. O sosta zeytinyağı, limon, hardal, bal, böyle biraz da nar ekşisiyle birlikte renklendiriyor olacağız. Hemen kırmızı kinoalarımızı alalım. Önce bunları haşlayalım. Sıcak suyunu üzerini kapatacak şekilde eklemeniz yeterli olacaktır. Bunun oranı yaklaşık 1'e 2 oranda. Yani bir su bardağı kinoaya yaklaşık 2 su bardağı su koyuyor olmanız yeterli olacaktır. Birazcık daha su koyayım. Evet. Biz şu an burada yaklaşık 2 su bardağı kinoa kullandık. Buna da yaklaşık 3-4 su bardağı sıcak su koyarsanız çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Hemen ocağımızın altını yakalım. Kinoalarımızı burada haşlamaya başlayacağız. Haşlandıkça kinoalar böyle daha büyüyecekler. Daha fazla, yaklaşık 2-3 katına çıkıyor olacak. Porsiyon anlamında büyüyor olacak. Bu arada kinoalar haşlanırken hemen biz doğramalarımızı yapalım. Taze soğan kullanacağız, dereotu kullanacağız, maydanoz kullanacağız. Çok lezzetli, çok güzel, çok keyifli bir tarif bu. Hemen taze soğanlarımızı ince ince doğruyoruz. Kinoa yaklaşık 4000 yıldan beri kullanılan aslında bir besin. Güney Amerika'da aslında ilk bunun yetiştirilmeye başlanmış bir tür tahıl aslında. İnkalar tarafından yetiştirilmeye başlanmış bir tahıl. İçerisinde bulundurduğu aminositler bakımından çok zengin, çok lezzetli ve çok besleyici. 3 tür kinoa var. Bunlardan birisi siyah, birisi kırmızı, birisi normal sarı olan kinoa. Biz bunlardan kırmızı olanı tercih ediyoruz. Sebebi şu, kırmızı olanın tadı birazcık kötü. Yani kötü derken aslında şöyle, diğerlerine nazaran daha lezzetsiz. Ama besleyicilik bakımından ve böyle içerisinde bulundurduğu amino asitler bakımından çok daha zengin bir yapıya sahip. Kinoaları farkındaysanız yıkamadan direkt koydum. Eğer paketinizin üzerinde, satın aldığınız paketin üzerinde kinoaların yıkanmıştır ibaresi yazıyorsa bunu tekrar yıkamanıza gerek yok. Ama yazmıyorsa mutlaka yıkayın. O yıkama işlemi çünkü onun acılığını alacaktır. O acılığı alındıktan sonra da böyle daha lezzetli ve daha güzel bir şekilde kinoa salatanızı afiyetle yiyebilirsiniz. Bu kinoayı kahvaltıda farklı şekillerde de kullanabilirsiniz. Örneğin şöyle, kinoa haşlandık, yani bu şekilde yaklaşık 15 dakika boyunca haşladıktan sonra bunu yoğurtla karıştırıp yiyebilirsiniz, yumurtalarınızla yiyebilirsiniz. Yani bir omletin içerisinde böyle 3 beyazlı, 1 sarılı bir omlet hazırlayın, omlet pazarınızı hazırlayın. İçerisine birazcık süt koyun, bu kinoa ile birlikte karıştırın. Çok lezzetli, protein bakımından çok zengin, çok keyifli bir tarif olacaktır. Soğanlarımızı doğruyoruz. Kinoalar da burada yavaş yavaş güzel güzel haşlanmaya devam ediyor. Maydanozumuzu doğrayalım. Bunu isterseniz öğle yemeklerinizde de yiyebilirsiniz. Yani nasıl yiyebilirsiniz? Şimdi salata böyle sadece salata mı yiyeceğim, işte sadece tahıl mı tüketeceğim diye bir veriyle gelebilirsiniz buna. Tavuk kızart, daha doğrusu tavuk göğsü alın. O tavuk göğsünü böyle güzelce kızartın. Bunun üzerine koyun. Biraz sonra hazırlayacağımız o muhteşem salatanın üzerine. Bunu öğle yemeklerinizde de afiyetle yiyebilirsiniz. Hatta şimdi bu besleyicilik bakımından çok zengin ve çok güzel bir tarif olduğundan dolayı kinoaları daha önceden haşlayın. Buzdolabı poşetlerinin içerisine koyun. Buzdolabınızda bunları bozulmadan saklayabilirsiniz. Eğer yoğun bir şehir hayatında yaşıyorsanız da bu şekilde de kinoa salatasını hızlı bir şekilde tüketip, hızlı bir şekilde tüketebilirsiniz. Hemen dereotlarımızı da ince ince doğramaya devam ediyoruz. Evet, dereotlarımızı, maydanozlarımızı ve taze soğanlarımızı böyle ince ince güzel güzel doğradık. Hemen domateslerimizi doğrayacağız. Güzel böyle kiraz domatesleri ortadan ikiye bölüp sonra da dörde ayırıp çok güzel bir salata hazırlıyor olacağız. Bu arada kinoalarımız da yavaş yavaş haşlanmaya devam ediyorlar. Aslında bakarsanız biz şu an bir nevi bir tabule hazırlıyoruz. Tabule Lübnan mutfağının bir aslında salatası. İçerisinde taze soğanın, maydanozun, dereotunun olduğu bir salata. Genellikle tahıl kullanılıyor. Biz de bunun yerine kinoayı tercih ediyoruz. Besleyiciliği bakımından yüksek,
zengin protein bak, zengin proteinler bulunduran, zengin amino asitler bulunduran bir besin. Hemen domatesleri doğruyoruz. Birazdan bu salatanın bir de sosunu hazırlayacağız. Çok güzel olacak, çok lezzetli olacak. Ben içerisinde bu sosun içerisinde bal, hardal, nar ekşisi ve limon kullanacağım. Birazcık kimyon, birazcık tuz atacağız, birazcık da karabiber koyuyor olacağız. Doğrama işlemlerimize devam ediyoruz. Bu arada kinoalar suyunu çekti. Tahta kaşıkla şöyle bir karıştıralım hafif. Biraz tuz attım. Karıştırdık. Çok az dibinde su kalmış. Bu suyun da çekmesini bekleyeceğiz. Hafif yarım bırakalım. Buharı da böyle güzel güzel çıkıyor olsun. Kinoa bahsettiğim gibi son yıllarda çok popüler oldu. 2013 yılında Birleşmiş Milletleri kinoa yılı ilan etti. Mucizevi süper bir besin olarak nitelendiriliyor kinoa. Mutlaka tüketmemiz gerekiyor ama tabii ki her şeyin fazlası zarar. O yüzden hani bir şey tüketirken evet ya bu inanılmaz güzel bir şeymiş deyip tek yönlü beslenip sadece kinoayla ömrümüzü geçirmeyelim lütfen. Hemen domateslerimizi doğradık. Şu önümüzü biraz açalım. Birkaç tane domatesimiz kaldı. Onları da doğradıktan sonra bu lezzetli güzel salata afiyetle yeme haline ulaşacak. Ve biz burada bunu afiyetle yiyeceğiz. Umarım siz de bu lezzetli tarifleri evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Ve yaptıktan sonra bana Instagram'dan yazıyorsunuz. Fotoğraflarını gönderiyorsunuz. Çok mutlu oluyorum ben. Çok güzel fotoğraflar gönderiyorsunuz. Böyle en çok hoşuma giden annelerle veya ya da babalarla çocukların bu tarifleri yapıyor olması. Çok keyifli oluyor bunlar. Bunları benimle paylaşmaya devam ederseniz çok sevinirim. Instagram'dan Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Son 3 tane domatesimiz kaldı. 3 tane domatesimizi de doğradıktan sonra bu arada kinoalarımız bakalım. Evet, suyunu iyice çekmişler.

altını kapatalım. Domateslerimizi şöyle aktaralım. Şimdi bir sos hazırlayacağız. Tabii ki salata sossuz olur mu? Tabii ki olmaz. Hemen güzelce salatamıza bir sos hazırlayalım. Önce limonlarımızı sıkalım. Hemen limon sıkacağımızı aldık. İki tane limon sıkacağız önce. İki tane limon sıktıktan sonra bunun içerisine nar ekşisi koyacağız. Hardal koyacağız, bal koyacağız, birazcık karabiber koyacağız ve birazcık da tuz koyuyor olacağız. Eğer mesela spor yapıyorsanız, bal tüketmek istemezseniz bu tarife bal koymayabilirsiniz. Ama ben bal ve hardalla birlikte çok lezzetli bir sos hazırlıyorum. Bu da böyle afiyetle yediğimiz çok güzel bir sos haline geliyor. Limonlar da birazcık sert, sulu sulu çok güzeller. Bir salatanın zaten olmazsa olmazı bu hazırladığınız limonlu, zeytinyağlı, nar ekşili sos aslında. Bu tarifi beyaz kinoa ile, yani biraz önce belirttiğim o sarı kinoa ile de yapacak olursanız lezzeti çok daha güzel olacaktır. İçerisine nar ekşimizi ekliyoruz. İçerisine hardalımızı ekliyoruz. Aynı kaşıkla yapıyorum. Sos hepsi birbirine karışacak. İçerisine balımızı ekliyoruz. Ve içerisine hemen zeytinyağımızı ekliyoruz. Hazırladığımız tüm sosu güzelce karıştırıyoruz. Şimdi birazcık tuz atacağım. Birazcık tuzumuzu atalım. Birazcık karabiber atalım. Sosumuz burada beklesin. Hemen kinoalarımızla doğradığımız bütün malzemelerimizi karıştıralım. Gördüğünüz gibi bayağı çoğaldı. Çok bereketli bir besin. Evet, iyice karıştıracağız. Bütün kinoalarımızı kullanacağız. Kinoa içerisinde tüm amino asitleri bulunduran nadir tahıllardan birisi. Özellikle kırmızı kinoa biraz önce de belirttiğim gibi çok lezzetli. Pardon, çok besin değeri bakımından çok yüksek ve çok güzel bir tahıl. Hemen sosumuzu da şöyle üzerine döküyoruz. Bolca, cömertçe.

E tabii ki işin en güzel tarafındayız. Ne yapacağız? Tadına bakacağız. Şimdi tadına bakalım ki tuzu iyi mi? Böyle karabiberi yerinde mi? Böyle birazcık limon koymak gerekiyor mu? Hemen bunları kontrol etmemiz lazım. Gerçekten yıkılıyor. Yani bana şunu yazıyorsunuz. Sevmediğim bir yemek var mı diye. Ya bilmiyorum ama o kadar güzel yapıyorum ki. Çok lezzetli ve çok güzel oluyor. Şöyle birazcık daha karıştıralım. Ve kina tabulemiz, kina salatamız şu an hazır hale geldi. Tadına da baktık. Hemen tabağımıza koyalım. Çok renkli ve çok güzel görünüyor. Eğer ekşi seviyorsanız benim gibi, böyle ekşi tatlı seviyorsanız tam böyle size uygun olabilecek bir tarif. Sabah kahvaltılarınızı hafif, güzel, besleyici, doyurucu bir şekilde yapmak istiyorsanız kinoa salatasını mutlaka deneyin. Bu şekilde hazırladık ve kinoa salatamız hazır. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere.

0: şimdi öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde neler var? Bu keyifli ortamı Magdalena ile konuşuyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve işte görmüş olduğunuz gibi burada bir tahta kulübe. Bütün kayakçılar öğlen yemeği molası için burada toplandılar. Biz de tabii ki çok keyifli yemekleri tadacağız sizler için. Şimdi Magdalena benim yanımda. Onunla biraz konuşalım, biraz tanıyalım burayı. Hello Magdalena.
2: Hello.
1: Hello. Can you tell a little bit about this area and this restaurant?
2: Yes, we are skiing area and this is one of the biggest restaurants up here. It's called Schafalm.
1: What kind of food you are serving in here?
2: Yeah, typical Austrian foods. For instance, we have here Kasnocken. This is wheat noodles with cheese and it's very
1: What's the name of it?
2: Kasnocken.
1: Kasnocken. And what you gonna say about this area?
2: Yeah, it's one of the biggest areas to ski in Austria. And on beautiful days like today, it's awesome to ski.
1: We are so lucky because of the sun.
2: Yes, awesome.
1: Thank you very much. Dankeschön.
2: Dankeschön. Thank you.

0: Salzburg, Avusturya'nın önemli şehirlerinden biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda işte şimdi bir başka duraktayız. Burası Innsbruck, Avusturya'nın en güzel şehirlerinden birisi. 122 bin nüfusa sahip olmasına rağmen 30 bin nüfusu öğrenci olan bir üniversite şehrinden bahsediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her daim canlı, her daim renkli. Avrupa şehirleri genelde çok büyük canlılığa sahip değiller. Özellikle kış aylarında çok erken yatıyorlar, çok erken uyuyorlar ama bu durum Innsbruck'ta geçerli değil. Çünkü burası tam bir üniversite şehri, genç bir nüfus var ve tabii ki Innsbruck'ta hele bir de Christmas öncesinde ise çok güzel anlar yaşanabilir diyoruz ve bizler şimdi sizler için Innsbruck'u gezmeye başlıyoruz.

0: Burada trafiğe kapalı önemli bir cadde var. Ve bu caddenin sonu ünlü Noel Pazarı'na açılıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'a hava karardıktan sonra vardık. Otelimize yerleştikten sonra şöyle bir şehir turu atalım istiyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu cadde bizde İstiklal Caddesi'ne benzer bir cadde. Trafiğe kapalı Hofgasse adını verdikleri caddedeyiz şu anda. Burada sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, butik oteller var ve gerçekten Innsbruck'u burada net olarak yaşayabiliyorsunuz. Bizler de şimdi dolaşacağız. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Çünkü yol yokuş aşağı doğru çarşıya doğru iniyor. Ve bakalım burada neler var neler yok. Hiçbir yere ayrılmayın. Innsbruck turumuz devam ediyor.

0: Monika'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Monika ağaç süslerinin önemini anlatıyor bize.
1: Şimdi burada tam bir Noel öncesi dönem yaşanıyor ve insanlar hakikaten Noel için hazırlanıyorlar. Noel pazarı var, bir sürü hazırlık var. İşte o hazırlıklardan biri de görmüş olduğunuz gibi bu süsler. Fakat bir detay var ki çok önemli, Monika söyledi. Şimdi şu elimizde görmüş olduğunuz çiçekler o kadar keyifli ve harika kokulu çiçekler. Bunun sebebi ise Innsbruck'ta kış aylarında elbette soğuktan dolayı çiçek yetişmiyor. Ama onlar Noel ağaçlarını çiçeklendirmek için böyle bir formül bulmuşlar. İşte gördüğünüz bu çiçekleri Noel ağacının üstüne, çamların üstüne takıyorlar. Ve bunlar harika tarçın kokuyor. Ve tabii evlerine, çam ağacına bunları taktıklarında evde mis gibi kokuyor haliyle.

0: Yüzyıllardır Innsbruck'ta bu noktaya kurulan Noel Pazarı tamamen geleneksel ve o günleri yansıtan bir şekilde kurulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck turunda işte varmak istediğimiz noktadayız. Burası geleneksel Noel Pazarı. Burada tüm Innsbruck toplanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok insan burada Noel öncesinde alışverişlerini yapıyor. Birçok mini market var. Hem yiyecek satıyorlar hem de Noel ile ilgili hediyelikler satıyorlar. Tabii buranın bir başka geleneği de arkamızda görmüş olduğunuz orkestra. Bu orkestra çok eski yıllardan kalma bir gelenek. Zaten orkestra mensupları da 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan kalmış kıyafetler giymişler. O tarzı canlandırıyorlar ve bizler de şimdi hem burada müzik dinliyoruz hem de sizler için Noel Pazarı'nı geziyoruz.

0: Ve Noel için çocuklara yönelik bir tiyatro gösterisi yapılıyor. Sokak kullanılıyor bu tiyatro için.
1: Efendim, arkamızda resmen interaktif bir sokak tiyatrosu oynanıyor. Özellikle buradaki hedef tabii ki çocuklar. Noel'e çok az kaldı. 24 Aralık'ta burada tüm Hristiyan alemi için Noel zamanı. Ve çocukları da burada eğlendiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi masal karakterleri burada çocuklara çeşitli oyunlar yapıyor, hediyeler veriyor. Ve onlar burada bir aile eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes hediyesini aldı ve devam ediyor.

0: Danimarkalı kızlara uzatıyoruz mikrofonu. Bakalım onlar burayı beğenmişler mi?
1: Is it your first time in here?
2: Yes. Yes.
1: Yeah. And what do you think?
2: It's very nice. We love it.
1: Yeah. Love it.
2: Yeah. Very, very nice.
3: And terrific skiing. Yeah. And beautiful weather.
1: Yes, it's good. And which piece do you use? Are you expert or beginner or?
3: I'm sort of expert, I'd say. Yeah.
1: Oh, evet, çok çok profesyonellerle beraberiz, ne kadar güzel.

0: Planay'da tam 1825 metredeyiz şu an. Burası -3, -4 derece.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, arkamızda görmüş olduğunuz bu yalçın dağlar Dachstein adını taşıyor. Alplerin zirve noktalarından bir tanesi, özellikle Avusturya için en yüksek tepelerden bir tanesi diyebiliriz. Tam 3000 metre yüksekliğinde olduğunu da ifade etmekte yarar var. Zaten arkamızda görmüş olduğunuz bu bulutlar şu anda şehri kapatıyor. Schladming şehrinin üzerine çökmüş bu bulutlar. Güneşin de etkisiyle gün ilerledikçe dağılacak ve biz şehri de göreceğiz. Ama şu anda hakikaten çok enteresan. Bizler bulutların üstündeyiz ve zirvedeyiz. Zirve yolculuğu devam ediyor.

Evet değerli izleyenlerimiz, Planay'dayız ve buradaki turumuz devam ediyor. İşte bulunduğumuz noktanın yüksekliği tam 1825 metredeyiz. Tabii bu Alp Dağları gerçekten çok yüksek dağlar. 2500-3000 metreye kadar çıkan alanları var. Ama şu anda 1825 metredeyiz. Çok şanslıyız ki güneş var burada ve dağları görebiliyoruz. Aynı zamanda şu da bir gerçek ki burada şu anda -3-4 derece olmasına rağmen, sağ olsun böyle bak eğildi de geçti ne kadar nazik. -3-4 derece olmasına rağmen biz burada üşümüyoruz. Güneşin, kış güneşinin etkisiyle gayet de keyifli görüntüler çekmeye gayret ediyoruz sizler için ve turumuzu sürdürüyoruz.

0: Ekip arkadaşlarımızdan Burcu ve hocasıyla beraberiz. Bakalım onlar burada bulunmaktan mutlu mu?
1: Evet değerli izleyenlerimiz, görüyorsunuz hocamız burada, ekip arkadaşımız Burcu da burada. And teacher, is she good skier?
2: She's a very good skier. Yeah, maybe we have to work a little bit on technique, but she is on her best way. Yeah.
1: Evet, teknik olarak diyor biraz çalışacağız ama iyi diyor, gayet iyi durumda diyor. Burcu, neler hissediyorsun?
3: Harika, harika bir hava, muhteşem pist. Çok muhteşem yani, burada kaymak çok başka bir şey.
1: Değil mi? Dünyanın dört bir tarafından Jest Sosyete buraya geliyor efendim. Bizler de geldik, ne güzel. And 4-5 kilometre kayacaklar aşağı doğru.
2: That's very nice.
1: Evet, çok güzel. Aşağıdaki pistlerden bir tanesinde müzik yayını da yapılıyormuş. Kayak yaparken müzik dinleye dinleye kayıyorsunuz.
2: Blue sky.
1: Gerçekten çok güzel. Görüyorsunuz dağlar burada, bulutlar aşağıda. Şlada Mink var ve Burcu da burada. Burcu, hazır mısın devama?
3: Hazırım ve çok şanslıyım. Gidiyorum.
1: Hadi git. Git bakalım hadi. You go. You go. Hadi bye bye.

0: kar yapmadığı zaman işlerini şansa bırakmamış Avusturyalılar.
1: Değerli izleyenlerimiz, bu noktada göstereceğimiz arkamızda görmüş olduğunuz sarı gözüken makine nedir? Merak ettik, sorduk. Tabii ki mevsim her zaman karlı geçmiyor. Olay Alpler bile olsa 2000 metre yükseklikteyiz ama bazen kar yağmayabiliyor. Ama burada korkunç bir yatırım var. İnanılmaz büyük bir yatırım ve dünyanın her yerinden kayakçılar buraya geliyorlar ve kaymak için geliyorlar tabii ki ve çok da büyük paralar harcadıkları oluyor. İşte Avusturyalılar hiçbir şeyi şansa bırakmak istememişler. Hemen aşağı tarafta bir suni yapay göl yapmışlar ve o gölde toplanan suyu her yerde görebileceğiniz bu sarı kar üretme makinalarına yolluyorlar ve bu kar makinaları kar üretiyor. Yani burada kar yağmasa bile kış aylarında her zaman için bir yapay kar söz konusu ve kayakçılar hiçbir zaman hayal kırıklığına uğramıyorlar diyoruz. İşte bu makinalar, kar üreten makinalar hemen her yerde var.

0: Burada birçok pist var. Çocuklar için, yeni başlayanlar için ve uzmanlar için.
1: Değerli izleyenlerimiz, birçok pist var burada Plan A'da. İşte onlardan bir tanesini aşağıda görüyorsunuz. Beginners, yani başlangıç yapanların kullandıkları pist. Kayak nasıl yapılır öğrendikleri pist hemen aşağıda bulunuyor. Hemen her şey düşünülmüş burada. Ve bizler oraya doğru yürüyeceğiz şimdi. Ve yeni başlayanların neler yaptıklarını da belki göreceğiz. Eğer yürüme imkanımız olursa. Çünkü genelde kayaklarla gidildiğini söylediler. Bakalım yürüyebilecek miyiz? 400 metre kadar bir uzaklığı var. Bir de tabii çok soğuk. Hani hakikaten güneş olmadığı zaman -5'lere, -6'lara kadar iniyor. Parmak uçlarımız falan dondu. Ben daha böyle bir eldiven alsaydım iyiydi. Anne örmemiş annem, değerli izleyenler. Annem bunu ördüğü için bana, bakın bunu örüyor yani. Bunu ördüğü için ben eller parmaklar donuyor yani şu anda, değerli izleyenler. Neyse, İstanbul'a gidince bunu konuşacağım kendisiyle.

0: kayak yapmaktan yorulanlar da düşünülmüş Nerdmink'te.
1: Değerli izleyenlerimiz, burada pistlerin arasında çeşitli aralıklarla 500'er metre arayla arkamda görmüş olduğunuz gibi tahta kulübeler inşa edilmiş. Çevreye ve doğaya son derece dost ve uyumlu işte kayakçılar, snowboardçılar burada dinlenip bir şeyler içebiliyorlar. Sıcak bir şeyler içip içeride şöminede ısınabiliyorlar. Çok güzel Avusturya müzikleri çalıyor burada ve harika bir manzarayla birlikte görüyorsunuz. Hem pistler var burada, hem harika bir orman havası, dağ havası, pırıl pırıl bir ortamda keyifli kahvelerini yudumluyorlar diyoruz. Bizim neyimiz eksik diyoruz ve elbette bizler de burada bu keyifli anın tadını şöyle bir kahveyle, çayla çıkaralım istiyoruz. Ihlamur varsa o 10 numara 5 yıldız olur vallahi. Soracağım ama ıhlamurun İngilizcesini bilmiyorum. Bakacağız.

0: O gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
1: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
2: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
3: Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
4: Doğan bir...

0: daha geri dönmez.
1: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
2: Oyun bitti. Bugün 16.15'te TV4'te.

0: Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile sizlerle birlikteyiz. Sizi tanıyabilir miyiz biraz?
1: Tabii ki. Adım Yankı Doğa Çınardal. 30 yaşındayım. Özel bir şirkette çalışıyorum. Boş zamanda fotoğrafçılıkla ilgileniyorum. Özellikle drone fotoğrafçılığı ve analog fotoğrafçılıkla yakından ilgiliyimdir. Edebiyat, sinema, satranç sorularında kendime güvenirim. Galatasaraylıyım.
0: Aynen Hanım, bugün pembeleri giymişiz.
2: Evet, iki numaranın da uğruna inanıyorum.
0: O dün... Serhat Bey'den aldınız yeri.
2: Evet, finale kaldığım gün iki numaradaydım. Bugün de dünkü şanssızlığımı kıracağım, inşallah finale kalacağım.
0: Serhat Bey bugün 9. kez bizimle birlikte. Ve en fazla şu anda yarışan iki yarışmacımızdan birisi oldu. Orhan Boran Bey ile beraber. Ama Serhat Bey'in başka unvanları da var. En çok puan toplayan, en çok para kazanan yarışmacı unvanına da sahip. Dünkü finalde de 5000 lirayı kazandı ve böylelikle toplam para ikramiyesini de 13.000'e çıkardı. Nasılız?
3: Yani dediğim gibi buraya ben çok alıştım. Buradan gitmek zor olacak. En azından bugün daha kalırsam, o rekoru da kırarsam, bugün egal ettim. Geliştirirsem çok daha mutlu olacağım. Kalmak istiyorum burada. Ama yarışmacı arkadaşlar, rakipler güçlü bugün yine. Bakalım ne olacak.
0: Yarın haftanın son programı olacak. Yarın belki de aslında daha kritik bir gün olabilir. Çünkü 3 yarışmacımıza veda edeceğiz. Tek bir yarışmacımızla belki yola devam etme ya da ona da veda etme durumu olabilir. Bu yüzden özellikle yarın çok daha büyük bir önem olacak yarışmamızda. Nilgün Hanım.
4: Merhaba. Dün çok güzeldi, çok keyifliydi. Bence seyir zevki çok yüksek olan bir bölümdü diye düşünüyorum. Çok düşük puanlar aldık çünkü puanlarımız çok bölündü. Ama rekabet yüksekti, sürekli heyecanlıydık. Bugün de umarım öyle olur.
0: Doğru, puanların bu kadar az kalmasının sebebi de 4 yarışmacımızın da sürekli aynı anda doğru cevap vermesiydi. İyi performanslar ortaya çıktı. Bakalım bugün nasıl olacak? Ve hemen formatımızla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım size. Final öncesinde 3 etapımız var. 1. etap bilgi etabı. Her bir sorunun değeri 1000 puan. 2. etap dikkat etabı. Bu kez puan değeri 2000. Ve son etabımız akıl oyunu etabı. Puan değeri 3000. Tek kişi bildiği takdirde çarpı 2 puan kazanacak. Finalde 5000 lira para ödülümüz var. Tek bir soru yönelteceğim sizlere. 20 saniyede süreniz var. Başlayalım mı Yankı Bey?
1: Başlayalım tabii ki.
0: O halde cevap soruda başlıyor.
5: Cevap soruda, cevap soruda.
0: Her zaman olduğu gibi bilgi etabıyla başlıyoruz yarışmamıza. İşte ilk sorumuzun konu başlığı. Hayvanlar aleminde bir yolculuğa çıkacağız şimdi. Keçi ilk evcilleştirilen hayvan türlerinden birisidir. Sarp yamaçlara rahat tırmanır. Patika ve uçurum kenarında dolaşmaktan çekinmez. Bundan dolayı zor geçitlere keçi yolu denir. Evcil olanları sütü, derisi ve tiftiği için beslenir. Yavrusuna oğlak, 1 yaşındaki erkek ve dişisine çebiç denir. Ülkemizde en yaygın olanı kıl keçisidir. Bir keçi yaklaşık 1,5 metre atlayabilir. Dünyada keçi sayısı yaklaşık 600 milyon, Türkiye'de yaklaşık 12 milyondur. Sorumuz gelsin. Keçinin erkeğine ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: Özellikle ülkemizde Ankara keçisi çok meşhurdur bildiğiniz gibi. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Oğlak dedim ama doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Cevabı gösterirken de benimle pek göz göze gelmek
1: evet.
0: istemediniz.
1: Evet.
0: Orada bir soru... mahcubiyet gördüm ben.
1: Evet. İlk sorunun tabii böyle olması hoşuma gitmedi. Biraz kötü oldu benim için ama olsun. Yine de boş başlamayalım dedim.
0: Aylin Hanım.
2: Çiyek dedim. Bir Ankaralı olarak çok gururlandım. Hani sandım ki Ankara'yı sorarsınız. İnşallah çiyektir ya da ben böyle bir kelime lügatımıza kazandırdım.
0: Yani doğrusunu söylemek gerekirse ben ilk defa duydum. Serhat Bey duydunuz mu hiç daha önceden?
3: Sanırım Çeviç farklı bir yere götürdü arkadaşımı. Duymadım, ilk defa duydum çiyeki.
0: Sizin cevabınız?
3: Teke.
0: Nilgün Hanım?
4: Ben de teke dedim.
0: Siz duydunuz mu çiyek diye bir ifade?
4: Vallahi yöresel olabilir. Yani belki de vardır, bilemiyorum, fikir sahibi değilim.
0: İki teke, bir çiyek, bir de oğlak var. Bakalım yarışmaya nasıl başlayacağız? İşte cevap. Doğru cevap teke olacaktı. Yavrusuna oğlak denirdi.
1: Yavrusuna evet.
0: Evet ki ifadede de belirtmiştim aslında. Teke olacaktı doğru cevap. Böylelikle puanlar Serhat Bey'e ve Nilgün Hanım'a gitti. İşte ikinci sorumuz geliyor şimdi. Önce konu başlığımızı görüyoruz.

Türkçe dil bilgisi konu başlığımız. Bir ismin yerine kullanılan, ismin yerini tutan kelime veya eklene denir. Varlıklara kişi, işaret, gösterme, soru ve belirsizlik kavramları verir. Bu kavramlarla birlikte dört gruba ayrılır. Ben, sen, o, kişi, bu, şunlar, onlar, işaret, bazısı, birkaçı, herkes, belgisizlerdir. Sorumuz gelsin. Türkçe dil bilgisinde ismin yerine kullanılan kelimelere ne ad verilir? Süreniz başladı.

0: süremizi bitirdik. Cevaplarınız lütfen.
1: Zamir. Yankı
0: Bey.
1: Zamir.
0: Aynen Hanım.
2: Zamir.
0: Serhat Bey.
3: Zamir ya da Adıl.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de Zamir dedim.
0: Siz bir sildiniz, yazdınız ya da bir ya, şüpheye mi düştünüz?
4: Ben de aynı Serhat Bey gibi Adıl'ı da yazacaktım altına. Ondan sonra dedim gerek yok. Zamir yani.
0: Acaba gerek var mıydı, yok muydu? Görelim mi o halde cevabı?
4: Aa, o kadar. Bakalım.
0: İşte doğru cevap geliyor. Zamir doğru cevap olacaktı tabii ki. Böylelikle 4 doğru cevapla ikinci sorumuzu da geçirmiş olduk. İşte yeni sorumuz. Yöresel hitaplar konu başlığımız. Tokat yöresinde akrabalar için gavum hitabı kullanılır. Siirt'te babaya ette, anneye ise ımmi denir. Teyze anlamına gelen tete genelde Rumeli göçmenleri tarafından kullanılır. Elazığ'da abiye gakko denir. Sorumuz gelsin. Özellikle İç Anadolu bölgesinde amcaya nasıl hitap edilir? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Emmi.
0: Aylin Hanım.
2: Ben duygusal bir cevap vermek istedim ve baba yarısı yazdım.
0: Nasıl hitap edildiğini bilmiyorsunuz o halde.
2: Ben böyle hitap ediyorum.
0: Baba yarısı diyorsun.
2: Baba yarım nasılsın diye telefon açmayı tercih ediyorum.
0: Peki Serhat Bey.
3: Emmi.
0: O ünlem neden?
3: Ya böyle seslendiğimiz için oraya bir ünlem işareti koyarsam daha iyi ifade edilir diye düşünüyorum. Emmi diye bağırıyoruz ya hani.
0: Emmi demiyor musunuz peki?
3: aynen o şekilde.
0: Bu öyle olunca o zaman ünlem... Nilgün Hanım.
4: Emmi.
0: Siz de emmi diyorsunuz.
4: Evet.
0: Siz hangi yöredendiniz? Ankaralısınız.
2: Ankara. Cevap emmi bu arada.
0: Cevap öyle mi? Yöreniz var mı peki? Yani sizin mesela bu tür hitaplar var mıdır? Akraba hiç. Arasında, aile arasında?
2: Hiç yok.
0: Yankı Bey siz ne taraftansınız?
1: Ben Adanalıyım Ersin Bey. Bizde tabii ki var ama...
0: Adanalıyık?
1: Yani, Adana adamıyık gibi şeyler söylenir ama... Yani herkes tarafından söylenmez tabii. Ona aileden aileye değişen bir şey tabii ki de.
0: Değişiyor. Nilgün Hanım sizde var mı?
4: Biz İzmirliyiz. Aslında belirli bir şey yok yani teyzeye veya amcaya yönelik ama teyzemler arasında birbirimize Mari falan deriz.

0: Yankı Bey, Serhat Bey ve Nilgün Hanım'a gitti. Bakalım konu başlığında ne var?
1: Mozart dün komedinizi seyretti.
2: Ve prensesi eserinizden söz etti.
1: Böyle adamlar gelip kendi pisliklerini kendileri temizlemeye mecbur tutulmalıdırlar dedi sizin için.
3: Sahi mi söylüyorsun?
1: Evet.
4: Buna karşı bir önlem almasını biz iyi biliriz. Mozart'ın müziğini iade edin lütfen.
5: Fakat majeste ısrar etmek zorundayım çünkü...
4: Rica ediyorum Rosenberg. Mozart'ın müziğini duymak istiyorum. Bilmem anlatabildim mi?
0: Ünlü tiyatro eserleriyle devam ediyor yarışmamız. William Shakespeare tarafından yazılan bir oyundur. İngiliz edebiyatının en güçlü ve etkileyici trajedilerinden biridir. Oyun Danimarka'da geçer. Prensin kral olan babasını öldürdükten sonra tahta geçen ve annesiyle evlenen amcasından nasıl intikam aldığını anlatır. Shakespeare'in en uzun oyunudur. Ünlü müzisyen Çaykovski kafatasının bu oyunda kurulmasını vasiyet etmişti. Hiçbir oyuncu bunu istemese de vasiyeti 26 yıl sonra gerçekleşti. Oyunda geçen olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu tiradı en çok akılda kalan bölümlerden biridir. Sorumuz gelsin. William Shakespeare'in ünlü oyununun adı nedir? Süreniz başladı.

0: son saniyeler artık. Erkenden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. 4'te 4 bekliyorum. Buyurun lütfen. Yankı Bey.
1: Hamlet.
0: Aynen Hanım.
2: Hamlet Otello. Otello Hamlet.
0: Yani?
2: Yani?
0: Doğru cevap.
2: Hamlet olmakla birlikte...
0: Siz artık alışkanlık haline getirdiniz. Söylemde doğruyu ifade edip yazarken yanlışı yazmak. Ama ona puan vermiyoruz biliyorsunuz Aynen Hanım.
2: Konsepti biraz farklılaştırayım dedim. Cevap Hamlet.
0: Peki Serhat Bey.
3: Hamlet.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Hamlet.
0: %100 emin miyiz?
3: Eminim.
0: Yankı Bey.
1: Eminim evet.
0: İzleme şansınız oldu mu hiç?
1: İzleme şansım oldu aslında evet. Yani ilgiliyim sinemaya, tiyatroya ilgiliyim. Eminim sorudan.
0: Peki o zaman madem yarışmacılarımız emin, hatta yanlış yazdığını ifade edip de doğrusunu söyleyen Aynen Hanım da dahil olmak üzere neymiş? Doğru cevap tabii ki Hamlet olacaktı. 4'te 4 bekliyorum demiştim ama Aynen Hanım bizi yanılttı. İlk etabı tamamladık. Serhat Bey ve Nilgün Hanım, 1450 puanınız var şu anda. İki yarışmacımızın. Yankı Bey bugün aramıza katıldı. 950 puanla üçüncü. Ve Aynen Hanım 250 puan. Sadece tek bir doğru cevap var.
2: Aslında o tek olmamalıydı. Farklı bir taktik uyguluyorum bugün. Yani buna inanmak istiyorum en azından. Cevapları bilip yanlış yazmak keyifli olabilir sandım ama hiç keyifli değilmiş. Artık öyle yapmayacağım.
0: Bence o taktiğe güvenmeyin. Çünkü en yakın o taktiği uygulayan Osman Bey dün kendisine veda ettik. Bu bakımdan ikinci ve üçüncü etaptaki performanslar tabii ki daha önemli olacak. İkinci etaba geçiyoruz. Artık dikkat etabındayız. Cevap soruda, cevap soruda. Yolumuz Çatalhöyük'e düştü. Çatalhöyük arkeolojik alanı 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklendi. Bulgulara göre Çatalhöyük'te kapların yapımında kil ve tahta kullanılıyordu. Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Duvarlarda günlük hayata dair birçok tasvir bulunuyor. Çatalhöyük, başta sığır ve köpek olmak üzere hayvanların ilk evcilleştirildiği yer. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Çatalhöyük'te sepetler hangi malzemeden yapılıyordu? Süreniz başladı.

0: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
1: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
0: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
1: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
2: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım.
3: Sıkı delikanlı oldun ha.
0: Siz de yaman kadın.
3: Ha, ne demezsin şekerim.
0: Büyük kız meydanlarda yok.
3: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
0: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
3: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
3: Belki bir zamanlar öyleydi.
1: Seni terk etmiş.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
4: Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru.
4: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
3: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz. Fosforlusundan özür diler.
5: Fosforlu Cevriyem. Bugün 18'de TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
9: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
10: Otel mi? Trivago.
11: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
12: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
13: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
14: Ama bir mucizeye gerek var.
13: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
14: İşte bu Fairy mucizesi.
13: Fairy 30 dakikada mucize.
15: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
17: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
18: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
19: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisisiniz?
18: İzlerim.
19: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
18: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
19: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
18: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
19: Ceviz de buna çok yakışır bence.
18: Evet, ceviz çok yakışır eğitim.
19: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
17: Annem Mutfak'ta Cumartesi Pazar 9.30'da TV4'te.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
3: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
2: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
15: Excalibur

0: gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz.
4: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
4: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
4: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
4: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
7: Neydi bu?
8: Evet, bu ne?
7: Nedir bu?
8: Kukla mı?
7: Şırık.
8: Cadı. Canavar.
7: Canı mı?
9: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
6: Eğlenceli cevaplar.
10: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
6: Kahkaha attı.

0: Lan görüntüler.
1: Var mı daha şey?
2: Bitti.
3: Bitti. Bay bay.
1: Tamam. Artık anladım. Üç günden
0: sonra. Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
4: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
7: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
8: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trile'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
8: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
8: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
8: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
8: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.

0: O anların dondurması Oando. Oando.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi.

insan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilat'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.

0: Süper Kumbara başlıyor.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
4: Armut piş ağzıma düş.
5: Dört arkadaşımızla birlikte.
4: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
5: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
6: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
5: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
7: Ben.
8: Botanik.
7: Abacus.
4: Kasa.
9: Marul.
4: Kumbara.
5: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
10: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
13: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
14: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
15: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
16: Geceliği 4200 lira.
17: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
18: Trivago.
16: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
18: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
19: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
16: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
18: Tekrar söylememe gerek var mı?
19: Otel mi? Trivago.
20: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
21: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
20: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
21: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
20: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
21: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
22: Yeni etapta ilk sorumuz ve cevaplar lütfen. Yankı Bey, kil. Aylin Hanım.
23: Kil ve tahta.
22: Kil ve tahta. Serhat Bey.
24: Asır.
22: Asır cevabı geldi ve Nilgün Hanım.
23: Ben de bataklık sazları dedim. Öyle dediğiniz gibi hatırlıyorum.
22: Nilgün Hanım, bizimle ilk yarıştığınız zaman bazı konularda ön plana

0: çıkacağımı düşünüyorum demiştiniz. Nelerdi onlar?
1: Aslında hafızama güveniyorum. Ögeler arasında kendime göre zihnimde tutma taktiklerim, stratejilerim var diyebilirim. Güvendiğim nokta oydu. Bir de matematikte güveniyorum kendimi. Tabii aklımda tutabildiğim müddetçe. O yüzden en önemli şey bu.
0: Çünkü genellikle bazen yarışmacılarımız ilk geldiğinde ortama uyum sağlamakta, heyecanına yenik düşmekte, performansını çok iyi gösteremeyebilir ama Aylin Hanım da öyleydi. İlk katıldığında finale çıktı. Siz de hem ilkinde, ikincisinde ve bugün de başarılı bir performans ortaya koyuyorsunuz. Acaba puana dönüştürebilecek mi yarışmacılarımız bu cevaplarını? Ben ne demişim? Tahıl samanından yer asırları, bataklık sazlarından sepetler, kemiklerden iğne ve kaşık, volkanik kökenli bir tür camdan aletler ve silahlar yapılıyordu. Bataklık sazları, tek bir doğru cevap geldi. Nilgün Hanım, 4000 puan oldu kazandığınız ve toplam 5450 puanla şu anda liderlik koltuğundasınız.
1: O yüzden şaşkınım ve memnunum.
0: Aylin Hanım.
2: Hiç sormayın Ersin Bey. Toparlanamadım hala.
0: Yankı Bey de bence herhalde ilk günün stresini mi, baskısını mı, heyecanını mı yaşıyor?
3: Aslında stres yok Ersin Bey ama böyle ben şimdi soruyu aklımda tutmaya çalışırken o çıkmaz diye düşündüm. Çıkacak şeyleri biraz daha ezberlemeye çalıştım, aklımda tutmaya çalıştım. 2012 tarzında veya milattan önce yüzyılları falan ezberlemeye çalıştım ama ondan gelmedi. Biraz ters köşe oldum açıkçası.
0: Peki, ters köşe oldunuz ama daha bu etapta 3 sorumuz da var.
3: Tabii ki.
0: Yeni sorumuza gidiyoruz o halde.

Kumaş türleri yeni sorumuzun konu başlığı. Atlas, ince ipekten ve sık dokunarak oluşturulur. Diğer adı satendir. Şifon, tek kat olarak dokunur. Oldukça ince yapıdadır. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Krep, şık ve gösterişli bir kumaştır. Kanvas, genellikle spor giyimde tercih edilen en rahat kumaşlardan biridir. Müslin, yumuşak ve pamuklu yapısıyla özellikle bebek ürünlerinde tercih edilir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre nem emici özelliğiyle oldukça sağlıklı olan kumaş türü hangisidir? Süreniz başladı.

0: Nilgün Hanım, örgüyle aram iyi dediniz. Kumaşlarla evet. Aranız nasıl?
1: Kumaşlarla da aram iyi. Hatta bir dönem kendi dikiş makinemi alıp bir şeyler tasarlamak istedim. Ama örgü gibi değil. Oldukça zor kalıp çıkarmak, yani oldukça yetkinlik gerektiren bir iş. Kulak dolgunluğum vardı. Ama bazılarını da yeni öğrendim. Müslin'di sanırım. Onu ilk kez duydum mesela sizden. Yeni bir bilgi öğrenmiş oldum.
0: Ben de onu bilmiyordum ama çocuk sahibi olduktan sonra ben de öğrenmiş oldum. Ayna Hanım, sizin var mı dikişe bir yatkınlığınız?
2: Sıfıra sıfır, elde var sıfır.
0: Hayda.
2: Sıfır.
0: Hiç ilginiz olmadı mı?
2: Denedim.
0: Yani düğme bile dikemez misiniz? Şurada benim düğmem kopsa, Ayna Hanım bir yardımcı olsanız da şunu bir dikseniz desem.
2: Yardımcı olurum tabii ki. İğneyi ipliğe geçirim Ersin Bey.
0: Ayna Hanım.
2: Biskon.
0: Serhat Bey.
3: Biskon.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Biskon.
0: Dört biskon. Viskonun özelliği neydi peki?
2: Nemim.
4: Sağlıklı bir kumaş.
0: Şişme özelliği vardır. %85, %120 arasında su emici özelliğine sahiptir. Ve sorumuzun doğru cevabı da geliyor efendim. Cevap soruda. Viskon, nem emici özelliği nedeniyle oldukça sağlıklı ve kaliteli bir kumaştır. Cevap soruda. Dört yarışmacımız da viskon dedi, rahattır, renkleri canlı gösterir.

Tıpta uzmanlık dalları konu başlığımız. Nefroloji, böbrek hastalıkları ile ilgilenen tıbbi bilim dalıdır. Nefrit, hipertansiyon, elektrolit bozukluklar gibi hastalıkların tedavisiyle bu bilim dalı ilgilenir. Dermatoloji, tüm cilt hastalıklarının tanı ve tedavisine yönelik hizmetler verir. Frengi, egzama, saç dökülmesi gibi hastalıklar bu dalın uzmanlık alanına girer. Romatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Geriatri, dahiliyenin yan dalıdır. Bu bölüme 65 yaş ve üzeri tüm bireyler başvurabilir. Sadece hastaların değil, sağlıklı yaşlanmak isteyenlerin de bu bölüme başvurması önerilir. Onkoloji, kanserin oluşumu, nedenleri, tanısı ve tedavisi, kanserle ilgili istatistikler ve kanserden korunmayla ilgilenen tıp dalıdır. Pediatri, çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümüdür. Doğumdan ergenliğe kadar uzanan süreçte yer alan bireylerin tanı, takip ve tedavisiyle ilgilenen bilim dalıdır. Sorumuz gelsin. Gut hastalığı hangi bilim dalının uzmanlık alanıdır? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey.
1: Rheumatoloji.
0: Aynen Hanım.
2: Rheumatoloji.
0: Ben başka bir şey görüyorum yalnız orada.
2: Ne görüyorsunuz Ersin Bey?
0: Siz rheumatoloji mi dediniz, rheumatoloji mi dediniz?
2: Aslında rheumatoloji yazmıştım. Sonra dedim ki Roma'dan çok bahsettik İtalya, rheumatoloji olsun.
0: O yüzden Ramo dediniz.
2: O yüzden evet, Türk yani Ramo bizde de kısaltma falan yapılır ya. Cevap rheumatoloji.
0: Peki, Serhat Bey?
3: Rheumatoloji.
0: Siz A yerine O'yu kullandınız. Bir de hatta baktınız, şüphe ettiniz herhalde
3: evet,
0: bir anda.
3: Evet, siz şimdi öyle bakınca ama doğrusu bu diye düşünüyorum.
0: Nilgün Hanım?
4: Rheumatoloji.
0: Siz emin misiniz cevabınızdan?
4: Ya başta yazmadan önce bir geriatri ile alakalı olabilir mi diye düşündüm. Çünkü iç hastalıklar hani et yemekle alakalı falan. Ondan sonra Behçet, Gut birlikte saymıştınız. Rheumatolojiye çevirdim.
0: Peki, 3 tane rheumatoloji, 1 tane de rheumatoloji var. Acaba puanlar nereye gidiyor? Ben ne demişim? Cevap soruda. Rheumatoloji, romatizma hastalıklarıyla iskelet ve kas sistemini tutan her türlü hastalık, bu bilim dalının uzmanlık alanıdır. Bu uzmanlık alanının ilgilendiği hastalıklardan bazıları vaskülit, gut, behçettir. Cevap soruda. Doğru cevap rheumatoloji olacaktı ve 3 yarışmacımıza puan veriyoruz. Yine Aylin Hanım bir harf hatasıyla birlikte puansız ayrılıyor bu sorudan.
2: Bir kere romatizma yani nasıl Ramo olabilir Ersin Bey? Nasıl olabilir?
0: 8. sorumuza geliyoruz şimdi. Yani 2. etabın son sorusu gelecek. Karadeniz yemekleri biraz iştah açacağız şimdi. Karadeniz'de mısır, lahana ve hamsinin özel bir yeri vardır. Yemekler genellikle bunlar etrafında yoğunlaşır. Yörenin en ünlü yemeği mıhlama, mısır unu, peynir ve tereyağı ile yapılır. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Giresun'un lamesli pidesi, mısır unu ve kestane ile yapılır. Hamsili pilavın yanı sıra hamsi tava ve hamsi kuşu da çok meşhurdur. Yeşil mercimek, yoğurt ve erişte ile yapılan tutmaç çorbası özellikle Artvin'de meşhurdur. Rize'de yapılan pepeçura, kara üzüm suyu ve mısır unundan yapılan bir çeşit muhallebidir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan

0: Son iki. Süremiz bitti. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, baktınız ve...
1: Aklıma gelmedi Ersin Bey kelime. Böyle maç, çam, maçlı bir şey vardı ama sanki oydu. Ama kelimeyi aklıma getiremedim. Ondan dolayı yazamadım.
0: O yüzden evet. Son anda boş bıraktınız. Evet. Aynen Hanım.
2: Çalmeç. Yani bunu da yanlış duyduysam bir kulak burun boğaza görüneceğim buradan çıkışta.
0: Allah'tan izleyicilerimize tekrar ben ne demişim deyince izletiyoruz yani. O yüzden belki sizin dediğiniz olabilir.
2: Umarım.
0: Serhat Bey.
3: Çalmaç.
0: Ne oldu Aynur Hanım?
2: Yani çalmaç olsun ya bunun da adı.
0: Ama bir tane daha çalmaç var Nilgün Hanım.
4: Evet, çalmaç.
0: Hiçbir fikriniz var mı peki bu bahsetmiş olduğunuzla ilgili?
4: Yani hiç
0: nasıl
4: görmedim.
0: Nasıl bir şeydir yani?
4: Kıvamını falan bilmiyorum. Şeyden aklımda tuttum. Bu yoğurt, maya çalmak falan, süt, un, şeker, öyle çağrışım yaptım. Umarım doğrudur.
0: Serhat Bey, siz nasıl tuttunuz?
3: Aslında şöyle, kıvamı sanırım helva tadında bir şey olsa gerek. Ama Pepe Çura dediniz. Orada benim aklıma sevgili arkadaşım Mehmet Emin Çepni ve eşi Bahar Çepni geldi. Kendisi Rizeli. Çok Pepe Çura yedik Rize'de birlikte. Selam söylüyorum kendisine.
0: Yemeklerle aranız nasıl Yankı Bey?
1: Yemeklerle aram iyidir Ersin Bey aslında
0: hiç
1: ama...
0: Hiç göstermiyorsunuz gerçi ama.
1: Ben yiyip kilo almayanlardanım Ersin Bey. Onun için çok rahatım yani, mutluyum.
0: Mutlusunuz. Peki, acaba ben ne demişim? İkinci etabı bitiriyoruz bu soruyla. Cevap soruda. Süt, un, şeker ve tereyağı ile yapılan çalmaç, Batı Karadeniz'de yaygındır. Cevap soruda. Çalmaç doğru cevap olacaktı. Özellikle Kastamonu yöresinde çorbası vardır. Sinop'ta da onun helvası vardır aslında. Farklı farklı isimlerle beraber bazen farklı tatlar da oluşuyor. Karadeniz deyince buradan her bir ile, yöreye selam ve saygılarımızı iletelim. Ve Aynur Hanım 750 puanla şu anda ikinci etabı da yine en az puanla bitiren yarışmacı oldunuz.
2: Bir de böyle deneyelim Ersin Bey.
0: Yeni bir taktik.
2: Yani taktik diyelim adına. Beni de bir kulak burun boğaza götürelim.
0: Çalmaçı iyi duydunuz ama değil mi?
2: Bu sefer çok iyi duydum. Karadeniz'e gitme hayalim vardı. Bir daha ertelersem...
0: Gitmediniz mi hiç?
2: Yok, çok uçak fobimi yeni yendim Ersin Bey.
0: Ya Karadeniz'e illa uçakla mı gidilir canım? Karayoluyla da gider yani. Nilgün Hanım, gittiniz mi hiç Karadeniz'e?
4: Hiç gitmedim.
0: Siz ama de mi gitmediniz?
4: Evet.
0: Hayda, ne yaptınız ya? Yankı Bey?
1: Ben gittim Artvin'e, biz bir trekking yapmıştık Ersin'e, 3900 metreye kadar tırmanıp orada bir buzul gölüne girmiştik. Ah. Muhteşem bir anıydı yani. Ben çok severim Karadeniz tarafını, yöresini. Güzel bir anıdır yani, herkesin gitmesi lazım bence.
0: Ben de çok severim. Her bir yeri farklı farklıdır. Yani hatta ilkokuldayken Sinop'a, Gerze'ye gitmiştik. Orada 23 Nisan çocuk şenliklerine katılmıştık. Halk oyunları ekibindeydim ben. 15 gün orada kaldık. Ailelerin yanında misafir etmişlerdi bizi. Bütün o Karadeniz'e has yemekleri hemen hemen her gün tattık. Sağ olsunlar oradaki Sinoplularla birlikte. Gerze ilçesine de buradan selamlarımızı da iletmiş olalım. Serhat Bey, siz gittiniz herhalde Karadeniz'e.
3: Karadeniz'e gittim.
0: Gezmeyi seven birisiniz çünkü.
3: Evet, yakın arkadaşlarım da var. Yani siz sanırım Zonguldaklıydınız. Zonguldak'a da gittim.
0: Zonguldak doğumluyum. Evet,
3: evet Kilimli. Zonguldak. Evet, Kilimli. Artvin'e kadar gittim. Yani bütün sahili gezdim. Aslında bu Giresun yaylaları, Ordu'nun yaylaları biraz daha iç kesimlere girersek orada daha güzel hazineler var.
0: Aynur Hanım, Nilgün Hanım, Karadeniz'e gidiyoruz. Yaylaları bir görüyoruz. Yemekleri tadıyoruz. Böyle o güzel havayı içimize çekiyoruz. Ondan sonra tekrar hayatımıza devam ediyoruz.
4: Umarız en
0: puanları da hatırlatıyoruz. Nilgün Hanım 7650 puanla şu anda birinci sırada yer alıyor. İkinci sırada Serhat Bey var, 3650. Pek alışık olmadığımız bir performans şu anda. Yankı Bey 2150 puanla üçüncü sırada. Aynur Hanım da 750 puanla şu anda son sırada yer alıyor. Ve üçüncü etaba artık geçiş yapıyoruz. Yeni etap, akıl oyunu etabı. Devam ediyoruz yarışmaya. Cevap soruda. Cevap soru da akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Artık her bir sorumuzun değeri 3000 puan değerinde. İşte yeni sorumuzun konu başlığı.

Yıldız Savaşları yeni sorumuzun konu başlığı. 1977'de Star Wars serisinin çekilen ilk filmi Yeni Bir Umut'tu. İkinci film olan İmparator 1980 yılında yapıldı. Sinema tarihinin gelmiş geçmiş en iyi filmlerinden biri olarak kabul edildi. Ardından 1983'te Jedi'ın Dönüşü beyaz perdeye aktarıldı. Bundan sonra oluşturulan filmler kronolojik hikayeye göre ilk bölümleri oluşturdu. Bölüm 1, Gizli Tehlike 1999 yılında çekildi. 2002 yılında bölüm 2, Klonların Saldırısı yapıldı. Filmdeki dövüş sahneleri de en iyi dövüş sahnesi ödülünü kazandı. Bölüm 3, Sith'in İntikamı 2005 yılında hayata geçti. Sorumuz gelsin. Yıldız Savaşları serisinin ilk filmi ile üçüncü film arasında kaç sene vardır? Süreniz başladı.

0: Disney bu arada bir açıklama yaptı. 10 yeni yapım müjdesi verdi Star Wars hayranlarına. Ben de Twitter'da görmüştüm. Bayağı hararetli bir şekilde herkes mutluluktan havalara uçuyorlardı. Ki hatta yıl sonunda da yeni bir film de vizyona girmesi bekleniyor. Bir yeni yıl hediyesi olarak. Boba Fett. Bakalım cevaplarınız nasıl? Buyurun lütfen. Yankı Bey?
1: 6.
0: Aynı Hanım?
2: 6, 83 eksi 77.
0: Serhat Bey?
3: 6 yıl.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: 6.
0: Uzun bir aranın ardından ilk defa 4 yarışmacımızda aynı cevabı görüyoruz. Acaba doğru cevap 6 mı? 6 olacaktı 1977 ve 1983 tarihleri oradan da yola çıkarak. Böylelikle yeni etaba puanlarla başladık. 10. sorumuzla devam ediyoruz yarışmaya. Konu başlığımızı görüyoruz. Türk sinemasının çok kıymetli ismi Tarık Akan. Rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Yeni sorumuzda Tarık Akan var. Tarık Akan 1949 yılında doğdu. Asıl adı Tarık Tahsin Üregül'dür. Üniversitede makine mühendisliği eğitimini yarım bıraktı ve 1970 yılında ilk filmini çekti. 1972 yapımı Suçlu adlı sinema filmindeki Hakan karakteriyle 1973'te Altın Portakal en iyi erkek oyuncu ödülünü aldı. Bu aldığı ilk Altın Portakal ödülüydü. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde 7 kez en iyi erkek oyuncu ödülünü alarak bu ödülü en fazla kazanan oyuncu oldu. 2007 yılında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği Sinema Emek Ödülü'ne layık görüldü. Sinema ile eskisi kadar içli dışlı olmasa da 2009'da Deli Deli Olma filmiyle yine başarılı bir iş çıkardı. 16 Eylül 2016'da Yeşilçam'ın yakışıklısı hayata veda ederek aramızdan ayrıldı ama bizlere asla unutmayacağımız birçok değerli film bıraktı. Sorumuz gelsin. Tarık Akan'a ilk Altın Portakal ödülünü kazandıran Suçlu filmiyle Deli Deli Olma filmi arasında kaç sene fark vardır? Süreniz başladı.

0: 10. sorumuzdayız ve cevaplar lütfen. Yankı Bey.
1: 37.
0: 2009 ve 1972 görüyorum herhalde,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, Ersin Bey. Yanlış hatırlamıyorsam.
0: Aylin Hanım.
2: 1972 olduğuna eminim suçlunun. Pardon, Altın Portakal'ı kazandığı filminin. Deli Deli Olmayı duyamadım. 70'te de ilk filmini çektiği için o olabileceğine inanmak istedim. O yüzden 2 yazdım.
0: Serhat Bey.
3: 37.
0: Siz nasıl buldunuz onu?
3: Deli Deli Olma filmi 2009'da çekildi. Suçlu filmi 1972'de çekildi.
0: Ve Nilgün Hanım?
4: Ben de aynı şekilde.
0: 2009 ve 1972 olarak yazmışsınız zaten. 3 tane 37 var ve bir tane de 2'yi görüyorum. Doğru cevaba gidelim o halde. Doğru cevap 37 olacaktı. 3 yarışmacımız puanları hanesine yazdırdı. Aynı Hanım, yine olmadı.
2: Ben puan kazanmamayı oynuyorum Ersin Bey galiba.
0: Eğer böyle devam ederseniz yalnız bir daha zaten puan kazanamayacaksınız. Size veda edeceğiz. Önümüzde de 2 tane soru var final öncesi. Tabii. 11 ve 12. Bu bakımdan Aynı Hanım, ben olsam hırs yaparım. Matematiksel olarak da elendi dedi Aynı Hanım. Ben hırs yapardım sizin yerinizde olsam.
2: Acayip hırs yaptım. Umarım duvara toslamayız.
0: Görelim bakalım. 11. soruyla devam edelim o halde.

0: Tuz Gölü Türkiye'deki en büyük ikinci ve dünyanın en tuzlu ikinci gölüdür. Türkiye'nin tuz ihtiyacının %40'ı bu gölden sağlanır. Deniz seviyesinden 905 metre yüksektedir. Gölün ortalama su seviyesi 40 santim civarıdır. Yağışın arttığı Mayıs ayında ise yaklaşık 110 santim olur. Ağustos ayında göl büyük ölçüde kurur. Buharlaşma sonucunda göl sahasının büyük kısmında her yıl 30 santime ulaşan tuz tortulaşması meydana gelir. Gölden yılda 750 bin ton kadar tuz elde edilmektedir. Sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre Tuz Gölü'nün su seviyesi yağışlarla birlikte kaç santim yükselir? Süreniz başladı. Türkiye'nin en az yağış alan yerlerinden birisi, hatta belki de birincisi diyebiliriz. İç Anadolu bölgesinde. Süremiz sona erdi. Cevaplarınız lütfen. Yankı Bey, bayağı tereddüt ettiniz ama.
1: Ya şey, rakamları doğru mu hatırladım diye şey yapıyorum dersin. Ya 40'tı ya 70'ti. 40 diye yazdım. Sonra dedim herhalde 70'ti. Ona bir üzüldüm ama şimdi yazdığımı söyleyeyim, 70.
0: 70 yazmışsınız.
1: 70.
0: Aynen Hanım.
2: 70.
0: Serhat Bey.
3: 70 santimetre.
0: Ve Nilgün Hanım.
4: Ben de 70 yazdım.
0: 4. 70 cevabı. Yankı Bey onaylandı herhalde. Sizin
1: rahatladım
0: cevabınız.
1: Şu anda, evet. Şu anda
0: rahatladınız. Peki bu rahatlığınız puana dönüşecek mi acaba? Görelim mi?
1: Görelim Ersin Bey tabii.
0: Cevabımıza bakıyoruz. 70 santim doğru cevap olacaktı. Bu soruya da puanlarla devam etmiş olduk böylelikle. Ve Nilgün Hanım 10.150 puanda şu anda. Birinci sıradasınız son soruya girerken. Müziğin çok büyük bir sesi ve ismi Muazzez Ersoy'la 12. sorumuza devam ediyoruz. 1958 İstanbul doğumlu sanatçının gerçek ismi Hatice Yıldız Levent'tir. Türk sanat müziği ustaları Muazzez Abacı ve Bülent Ersoy olan sevgisinden dolayı Muazzez Ersoy adını aldı. 1982'de ilk kez İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda as solist olarak sahneye çıktı. 1985'te TRT Ankara Radyosu'nun açtığı sınava katıldı ancak kazanamadı. Bu başarısızlık onun için itici güç oldu. İlk albümü Seven Olmaz Ki 1991'de dinleyicilerle buluştu. 1995'ten itibaren ünlü nostalji albümlerini çıkarmaya başladı. Albümler 15 milyondan fazla sattı. Sanatçı Nostalji Kraliçesi unvanını aldı. Sorumuz gelsin. Muazzez Ersoy ilk kez as solist olarak sahneye çıktığında kaç yaşındaydı? Süreniz başladı.

0: Süremiz bitti. Size bir sır vereyim mi? Şimdi Muazzez Ersoy'u görünce 1998 yılıydı. Muazzez Ersoy'un o nostalji albümleri çıktığında ben de bir klibinde oynamıştım. Muazzez Ersoy'un. Adeta bir Türk filmi tadındaydı. Nasıl Geçti Habersiz şarkısının klibinde oynayan Muazzez Ersoy'un gençlik aşkını canlandıran bir kişi olarak yer almıştım. Bu sırrımı sizinle paylaştım. Muhtemelen kimse duymamıştır.
1: Yarışmadan sonra
0: bak şimdi yönetmenimiz Aslı diyor ki keşke bize de söyleseydin diyor.
1: Keşke izlesek.
0: Belki izleme şansları olabilir. Eğer bu söylemimden sonra muhtemelen herhalde o klipten bir bölüm göstereceklerdir. Ben istemesem dahi o günleri, o görüntümü görmek istemesem dahi. Ama güzel bir şarkı, çok da severim. Cevaplarınızı göreyim lütfen. Yankı Bey.
2: 27 dedim Mersin Bey.
0: 1985 ve 1958 görüyorum orada değil
2: evet.
0: mi?
2: Evet. 85 diye aklımda kaldı ama.
0: Aynen Hanım.
3: 32 yaşında olduğunu düşünüyorum.
0: 32 yaşında.
3: 59 doğumlu olabileceğini duydum sanırım. 91, 95'te radyo İtici Güç. İtici Güç hemen aklımda kaldı. Serhat az önce beni itici gücüyle motive etmiştir inşallah.
0: Bayağı motive olmuşsunuz.
3: Biraz kinayeliydi galiba.
0: Serhat Bey.
4: Ben 24 dedim. 82'de Pembe Köşk'te sahne aldı ama Astol ismi değil mi? Şu anda şüphedeyim. Bakalım.
0: Peki Nilgün Hanım.
1: Ben de aklımda bir sürü tarih tuttum ama hangisi ondan emin olamadım. 21 yaşında olduğum için 21 yazdım.
0: Doğum tarihini hatırlıyor muyuz?
1: 58
2: diye hatırlıyorum 58. ama.
0: Aynen Hanım daha doğru cevabı görmeden herhalde değil mi?
1: Genç ama 58'i değildir, 59 olabilir.
0: Peki, doğum tarihi 1958 ama solist olarak sahneye çıktığında acaba kaç yaşındaydı? İşte doğru cevap geliyor. 24 yaşındaydı Muazzez Ersoy sahneye ilk olarak solist olarak çıktığında ve Serhat Bey tek başınıza doğru cevabı bildiniz. Bir anda Nilgün Hanım'ı geçerek yine finalist oldunuz. Tebrik ediyorum sizi. Vallahi alkışlayalım bu performansı. Dün tekrar finaldeydi. 5. kez finaldeydi. 5000 lirayı kazandı. Bu 12. soruda finale adım atmanın kaçıncısı oluyor onu ben hala hesaplayamadım yalnız. Yani hepsini sayarım. En çok puan, en çok yarışan iki yarışmacıdan biri, en fazla para ödülü ama 12. soruda en çok finale adını yazdıran kim bilmiyorum.
4: Sanırım siz. 4. oldu.
0: Onda da siz. Ne hissediyorsunuz?
4: Yani son soruda olması tabii biraz böyle heyecanı arttırıyor. Daha sonra sevinci de arttırıyor. Ama diğer arkadaşların üzüntüsünü arttırıyordur diye düşünüyorum.
0: Vallahi Nilgün Hanım bayağı bozuldu.
1: Yok ya bozulmadım. Sadece aklımda tutmuştum. Yani kendi kendime kızıyorum. Serhat Bey'in çıkmasına çok sevindim.
0: Siz hiçbir şey yapamadınız. O yüzden olmadı zaten.
3: Maalesef yani ben çok keyif aldım ama gerçekten çok eğlendim. Bugün hiç günümde değilmişim. Bilmeye değil daha çok eğlenmeye gelmiş gibiydim bugün. Kitap okumayı çok sevdiğim için bugünkü amacım evet. kitap kazanmaktı. Peki. Onu gerçekleştirdik.
0: Size başarılar diliyoruz mesleğinizde. Serhat Bey ile finalde yine karşı karşıya olacağız. En çok finale çıkan yarışmacımız. En fazla para ödülü kazanan yarışmacımız Serhat Bey bu kez bakalım nasıl bir performans ortaya koyacak. Artık ikimizin arasında bir düelloya dönüştü cevap soruda yarışması. Ya ben ya o. Bakalım bu sefer kim olacak? Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda final heyecanıyla devam ediyor. Yine yeniden ve Serhat Bey.
4: Evet sanırım 5. finalim olacak bugün.
0: 5. final.
4: Ama dünkü finalden sonra bir rahatlama olmaz diye umarım
0: Yok,
4: diye düşünüyorum.
0: 6 oldu ya.
4: 6 mı oldu? Ben de inanın sayın. 2 kere çıkamadım final evet doğru.
0: Tabii. 9. kez bizimle birliktesiniz şu anda ve 6. finalde karşımdasınız.
4: Doğru. 2 kere katılamadım. 9. yarışmam. İnanın ben de şu anda şüphedeyim. 9, 7. finalim mi yoksa?
0: 2 tane 5000 lira kazandınız.
4: Evet, 3 tane de 1000 TL.
0: 3 tane de cevap vermeme hakkını kullandınız. Binerden saydığımızda 13 bin liranız var şu anda kasada. Toplam 5 finaliniz. Bu 6. final.
4: Bu 6. tamam. Akıl oyunları bu 6.
0: Soru olarak eğer bir daha karşımda olursanız soru yöneltebilirim size. Belki sizin yani yeni tanıyan, bu performansınıza yeni şahit olan izleyicilerimiz olabilir. Ne iş yaptığınızı bir daha söylerseniz eğer.
4: Bilgisayar mühendisiyim. 12-13 yıldır çalışıyorum bilgisayar mühendisi olarak. Aynı zamanda İstanbul Üniversitesi'nde klasik arkeoloji okuyorum. Özel ilgimden dolayı. Aksaraylıyım. 35-36 yaşındayım. Evliyim. 5,5 yaşında bir kızım var. Adı Bilge. Aksaraylıyım. Doğma büyüme. 18 yıldır İstanbul'dayım. Şimdilik.
0: Cevap soruda yarışmasının daimi bir yarışmacısıyım.
4: En azından 2 haftadır o şekilde. Seviyorum yani yarışmayı. Burada olmaktan mutluyum.
0: Kazancınızı arttırma şansınız var. Yine finaldeyiz beraberce. 5000 lira para ödülü için yarışacağız. Eğer bana soracağınız bir soru yoksa final sorumuzun konu başlığını görelim mi?
4: Görelim.
5: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
6: Haklısın şekerim. Fazla şımardılar.
7: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
6: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
8: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına girişeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
9: Siz de yaman kadın.
8: Ha, ne demezsin şekerim.
9: Büyük kız meydanlarda yok.
8: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
9: Neler söylüyorsun Perihan?
10: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
8: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
9: Desene bir hayale aşıksın sen.
8: Belki bir zamanlar öyleydi.
6: Seni terk etmiş.
9: Hayır, bunu yapamazsın.
8: Tevfik Bey'in katili oldun.
9: Doğru.
8: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
6: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz. Fosforlusundan özür diler.
11: Fosforlu Cevriyem. Bugün 18'de TV4'te.
12: Geceliği 4200 lira.
13: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
14: Trivago.
15: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
14: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
18: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
19: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
17: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
20: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Bel Ultra Hacimle, hacim 1, kepek 0.
21: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termocool'la serinliğini koru.
22: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
23: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
24: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: ediyorum.
1: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
0: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
1: Ceviz de buna çok yakışır bence.
0: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
1: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.

0: yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle gelen

0: tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
1: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni dış askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
2: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
3: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
2: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
3: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
2: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
3: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Pilet'in Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Pilet'in Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: yolunda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear Bell Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Parasının kıymetini bilenler.
3: Biziz biz.
4: Biziz.
5: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
3: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
5: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
3: Para mı kaybettirir?
5: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
4: Biz en iyisi kalgona geçelim.
5: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
6: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G9

915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

0: yolunda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
3: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
4: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
3: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com.tr'de.
6: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: Süper Kumbara başlıyor.
8: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
9: Ben.
10: Kral Şakir.
11: Armut fiş ağzıma düş.
8: Dört arkadaşımızla birlikte.
11: Neydi ya?
12: Ay dilimin ucunda.
8: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
13: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
8: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
14: Ben.
15: Botanik.
14: Abacus.
16: Kasa.
17: Marul.
18: Kumbara.
8: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
19: Süper Kumbara.
7: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
12: İşte final sorumuzun konu başlığı geliyor.

Sporla devam ediyoruz. Serhat Bey, boks eski Yunan'da ve Roma'da önemli sporlardan biriydi. Ancak bu spor acımasız bir biçimde yapılırdı. Dövüş genellikle boksörlerden biri ölünceye kadar sürerdi. Günümüzde ise birçok kuralla şekillenmiştir. Farklı cinsiyet gruplarında ve farklı sıkletlerde yapılmaktadır. Büyük ve genç erkeklerdeki sıkletler şu şekildedir. Sinek sıklet 51 kilo, horoz sıklet 54 kilo, tüy sıklet 57 kilo, hafif sıklet 60 kilo, hafif yarı orta sıklet 63,5 kilo, yarı orta sıklet 67 kilo, hafif orta sıklet 71 kilo, orta sıklet 75 kilo, hafif ağır sıklet 80 kilo, yarı ağır sıklet 86 kilo, ağır sıklet 92 kilo, süper ağır sıklet artı 92 kilo. Final sorumuz gelsin. Verdiğimiz bilgilere göre yarı ağır sıkletten horoz sıklete düşen bir boksör kaç kilo vermiştir? 20 saniye süremiz başladı.

0: Süremiz bitti Serhat Bey.
1: Ne yazık ki tutamadım aklımda. Yani horoz siklet sanırım 57 kiloydu. Tüy, sinek tüy, horoz 51, 54, 57.
0: Horoz sikleti kaç olarak hatırlıyorsunuz?
1: 57 diye aklımda kaldı.
0: 57 diye aklınıza 57 kaldı.
1: 57 horoz siklet. Ağır siklet 92, ağır siklet 92 ama yara ağır. Orada bir 60, 63,5, 67, 3,5, 3,5 artmaya başladı 60'tan sonra ama. Zaten boş tahta.
0: Cevap vermeme hakkımı kullanıyorum diyorsunuz.
1: Evet. Ne yazık ki.
0: Bir aile siklet ve kilolar saydım tabii ki. 57 dediniz değil mi?
1: Horoz siklet 57 diye aklımda kaldı. Evet.
0: Hatırlıyorum diye. Pardon. Ama
1: 54, evet.
0: Evet, 54. Yani 57'den yola çıksaydınız aslında yanlış bir yola girmiş olacaktınız.
1: Yani horoz siklet 54, yara ağırda sanırım 82 falan olsa söylesem herhalde 28 diyecektim şu durumda.
0: O da 86. Yani cevap vermeme hakkını kullanmanız aslında sizin için bayağı bir iyi oldu. Ve size 1000 TL'yi takdim edeceğim. Böylelikle kasadaki para 14.000'e çıktı. Yarın 10. kez bizimle birlikte olacaksınız. Cevap soruda yarışmasında en fazla buraya gelip yarışan unvanına da sahip olacaksınız.
1: Neyse yine bir ünvanla ayrılıyorum buradan. En azından
0: almadığınız bir rekor o kalmıştı zaten. Evet. Onu da yarın kırmayı başaracaksınız. Evet, tebrik yarın. Ediyorum.
1: Sağ olun.
0: Önce cevabı da görelim. Ben az önce bahsettim kilolardan ama doğru cevap acaba ne olmalıydı? 32 yazmış olsaydı eğer Serhat Bey o zaman bizden 5000 lira kazanacaktı. Ama 1000 TL ile yoluna devam ediyor. Toplam para ödülü 14.000 oldu ve yarın yine karşımda olacak.

binlerce yıllık geçmişiyle Anadolu toprakları, dünyanın tarihsel olarak en önemli coğrafyalarının başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen detayları keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Cerrahpaşa'dayız. İlk durağımız Cerrah Mehmet Paşa Camisi olacak. Ardından bir Bizans sütununu göreceğiz ve Mimar Sinan'ın şehirde yaptığı ilk külliye olan Hürrem Sultan Külliyesi'ni gördükten sonra son durağımız büyük bir Bizans sarnıcı olacak. Ama her zaman olduğu gibi tüm bunları rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Cerrahpaşa bazı özellikleri nedeniyle tercih edilen bir semt ola gelmiş. Özellikle bulunduğu nokta. Burası İstanbul'un 7. tepesi ve yüksekçe bir noktadayız. Baktığı taraf ise Marmara Denizi. Hal böyle olunca burası havadar, rüzgarlı ve temiz havalı bir yer olarak karşımıza çıkıyor. İşte bu özellikleri nedeniyle burada bir zamanlar yel değirmenleri varmış. Ama onun haricinde burası her zaman bir hastane bölgesi, bir sağlık bölgesi olmuş. Çünkü bu temiz havası hastalara iyi geliyormuş. Ancak buranın tercih edilmesinde bir başka neden de şudur. İstanbul'daki pek çok paşa bu yol boyunca Cerrahpaşa semtine buradan başlayıp Koca Mustafa Paşa'ya kadar külliyeler, camiler inşa ettirmişler. Bununla da yetinmemişler, buraya konaklarını yapmışlar. Hal böyle olunca da burası 350 yıl önce seçkin ve daha çok saray erkanının, paşaların, evlerinin, külliyelerin olduğu bir semt olmuş. Ve burada özellikle musiki meselesi öne çıkmış. Onun haricinde Nurettin Cerrahi tarikatını burada kurmuş ve cerrahilik tarikatının da merkezi burası ola gelmiş. Tüm bunların dışında paşalar niye burayı tercih etmiş? Çünkü tarihi Yarımada'nın diğer bölgelerinde daha çok hanedan mensupları, padişahlar, külliyeler, binalar yapmışlar. Onlara da belki de sadece bu semt kalmış. Onun için burada ardı ardına Cerrahpaşa'dan başlayalım. Cerrah Mehmet Paşa Camisi ve ardından Davut Ağa Camisi, Bayrampaşa Camisi, Koca Mustafa Paşa Külliyesi gibi pek çok paşaya ait külliye burada sıralanıyor. Ancak buraya ismini veren hemen arkamda gördüğünüz Cerrah Mehmet Paşa'nın yaptırdığı külliye olmuş.

Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nin bahçesine ve içerisine girmeden önce hemen köşesinde yer alan çeşmeyi göstermek istiyorum. Burası tipik 16. yüzyıl çeşmelerinden biri. 16. yüzyılda zebil yerine daha çok mahalleye de hizmet eden çeşmeler cami duvarlarına eklemlenmiş. Bu da onlara iyi bir örnek. Ve tam da caminin köşe duvarında yer alıyor ve bir zamanlar buradaki mahallenin halkına hizmet ediyordu. Baktığınızda üstünde hayat ağacı motiflerini görüyorsunuz. Ve bu olmazsa olmazlardan biridir. Hayat ağacı hem bu dünyayı hem öte dünyayı sembolize eder ve en önemlisi de su hayattır göndermesidir. Öte taraftan buranın suyu bir zamanlar çok meşhurdu. Neden? Çünkü Halkalı'dan künklerle getiriliyordu ve getirilip burada halkla buluşturuluyordu. Ancak uzun yıllar halka hizmet eden bu çeşme 1960'larda suyu kesilerek hizmetinden mahrum kaldı. Bunun da bir sebebi vardı. Özellikle 60'larda şehre gelen künklerle taşınan Halkalı suları atıklarla kirlenmeye başlamıştı. Bu nedenle de 1960 itibariyle suyu kesildi. Neyse ki şimdi tekrar akıyor. Ama çeşmenin ilginç özelliklerinden biri de kitabesi. Sadi adlı bir şaire ait 6 mısralık talik bir beyit. Ve işte burada bakın ilk 2 mısrasında neler yazıyor. Minnetül ilahiyi tehalayı o ayrı ülvüzera cami kurbuna bir çeşme götürdü ziba. İşte bu ilk 2 mısrada vezirin yani Cerrah Mehmet Paşa'nın suyu buraya nasıl getirdiğini anlatıyor ve daha sonra da suyun hikayesi devam ederek tarih düşürülüyor. İşte bu geçmişte yapılan tarih düşürme meselesi bu kitabeler üzerinden yapılıyordu. Şimdi gelin dilerseniz artık camiye girelim.

Osmanlı'da tıp ilmi üçe ayrılıyordu. Hekimlik, cerrahlık ve göz hekimliği. Ve bütün bunları da öğrenmek için bu işe aday kişiler ya medreselerde ya da usta-çırak ilişkisiyle bu işleri öğreniyorlardı. İşte bu işleri öğrenmiş ve cerrah olmuş ve daha sonra da sadrazamlar kadar yükselmiş Osmanlı tarihinde iki şahsiyet vardır. Bunlardan biri Cerrah Mehmet Paşa'dır. Diğeri ise Tanzimat döneminin sadrazamlarından Keçicizade Fuat Paşa'dır. Biz Cerrah Mehmet Paşa'dan bahsedeceğiz. Hemen arkamda gördüğünüz camiyi, daha doğrusu külliyeyi inşa ettiren kişiden. Kendisi Enderun'da yetişmiş, sarayın içindeki mektepte. Ve burada yetişirken gelenek gereği her yetişen öğrenciye bir meslek öğretilirdi. Ve ona da cerrahlık muhtemelen orada öğretildi. Ve Enderun'dan mezun olduktan sonra, orayı bitirdikten sonra çeşitli devlet görevlerinde bulunuyor. Ve 1582 yılına gelindiğinde 3. Murat, devrim padişahı, oğlu Mehmet'i sünnet ettirecektir. Ve tarihe en uzun ve görkemli sünnet töreni, şenliği olarak geçen bu tören 55 gün sürer. Kaynaklarda bütün bu süreç detaylı olarak anlatılır. Ve en son gün artık sünnet işlemi gerçekleştirildi. İşte bunu yapan da Mehmet Paşa'dır. Ve bu başarılı operasyonun bitiminde haber anne Safiye Sultan'a ve ayrıca babaannesi Nurbanu Sultan'a iletilir. Bunun karşılığında, bu başarılı operasyonun karşılığında da kendisine 3. Murat tarafından 10.000 altın ihsan edilir. Yine babaannesi Nurbanu Sultan da 3.000 altınla ödüllendirir Mehmet Paşa'yı. Ayrıca altın, leğen ve ibrik de ona hediye edilir. Ama ayrıca geriye bir şey daha kalır. O da Mehmet Paşa, bu olaydan sonra Cerrah Mehmet Paşa olmuştur. İşte bu Cerrah Mehmet Paşa sonraki dönemde İkbal kapılarının önünde açılacağı kişidir. Bunun da sebebi sünnet ettiği Şehzade Mehmet'in gelecekte tahta geçecek ve 3. Mehmet adıyla anılacak kişi olmasıdır. Cerrah Mehmet Paşa Camisi'ni yapan kişi klasik Osmanlı cami mimarisini ve o geleneği Mimar Sinan'dan devralıp devam ettiren önemli mimarlardan biri. O da Mimar Davut Ağa. Mimar Sinan'ın yanında yetişmiş ve 1588'de Mimar Sinan vefat ettikten sonra o Hassa Mimarlar Ocağı'nın başına geçmiş. Ve böylece Sinan'dan sonra Osmanlı'nın mimarlık dünyasına hükmeden kişi olmuş. Ve o sırada Sepetçiler Kasrı gibi, Boğaz'a bakan, İncili Köşk gibi önemli yapıları yine o inşa etmiş. Ayrıca Eminönü'ndeki Valide Camisi'nde de hizmetleri olmuş. Ve işte Sinan'dan devraldığı ve 16. yüzyılın zirvesini oluşturan o klasik Osmanlı cami mimarisini ve o geleneğini devam ettirerek bu konuda pek çok eser vermiş. Adı tabii ki Sinan gibi bir devin yanında biraz gölgede kalmış. Kaldı ki tabii ki Sinan'ın ölçeğinde de büyük külliyelere imza atamamış. Ve uzun süre bu görevi yürüttükten sonra da kayıtlar bize onun vebadan, İstanbul'da 1500'lerin sonunda yaşanan bir veba salgınından dolayı bu dünyadan ayrıldığını söylüyor. İşte bu küçük ölçekli ama klasik Osmanlı cami mimarisini anlatan caminin, dilerseniz içine girelim ve detaylara yakından bakalım.

Cerrah Mehmet Paşa, 3. Mehmet tahta geçtikten sonra iki kez sadrazamlık makamına yükselir. Bunların ilkinde Gence Seferi tamamlanmış ve ordu dönmüştür. İşte bu nedenle de orduya para dağıtılacaktır. Ancak bir problem vardır. Yeterli para yoktur. İşte bunun için de Cerrah Mehmet Paşa kendince bir çözüm bulur. 100 dirhem gümüşten normalde 500 akçe çıkarılması gerekirken o 100 dirhem gümüşten 2000 akçe bastırır ve bunu sipahiye dağıtır. Ancak sipahi bu durumdan hoşlanmaz çünkü bu paranın değeri düşüktür ve ayaklanırlar. Bu ayaklanmanın sonucu itibariyle de kendisi sadrazamlık makamından azledilir. Aradan çok uzun süre geçmez. 1-2 sene sonra tekrar sadrazam olur. Ancak bu sefer de gut hastalığı çok ilerlemiştir. Ve bu nedenle de toplantılara katılamamaktadır. Divan-ı Hümayun'daki bu toplantılara kendisi gitmek yerine nişancısını göndermektedir. Padişah bir süre sonra bundan rahatsız olur ve ikinci kez görevinden azledilir. Ve 1604 yılına geldiğinde de gut hastalığından dolayı bu dünyadan ayrılır. Ve vefatından sonra da işte bu caminin hemen yanındaki türbesine defnedilir.

Caminin cümle kapısındaki kitabeden 1593 yılında tamamlandığı anlaşılıyor. Ancak bu cami tek başına bir cami değil, bir külliye. Bunun içinde çifte hamamı, muvakkithanesi, türbesi, şadırvanı ve en önemlisi bu camiden birkaç yıl önce yapılmış hemen karşısında yer alan medresesi. Aslında o medrese 2. Selim'in kızı Gehran Sultan tarafından yapılmış. Tamamen bağımsız bir yapıymış. Ancak bu külliye yapıldığında orası da bu caminin medresesi olarak uzun yıllar hizmet vermiş. Bu külliyeden tabii ki pek çok unsur yok olup gitmiş. Örneğin hamam binası artık yok. Söylence odur ki 60'lı yıllarda borç yüzünden yıkıldığı rivayet edilir. Onun haricinde 1890'ların sonunda işte buradaki caminin minaresine yıldırım düşer. Ve yıldırımla minare önemli ölçüde yıkılır. Daha sonra da tamir edilir. Ve her şeye rağmen yine de caminin önemli parçaları hala ayakta duruyor. Özellikle de bu ana bina yani cami binası göz kamaştırmaya devam ediyor.

Reşat Ekrem Koçu, Cerrahpaşa'da Cerrah Mehmet Paşa Camisi'nin hemen yanındaki bir konakla ilgili bakın neler yazmış. Cami yanındaki sokak başında ve yüzü caddeye bakan soluk, aşı boyalı 19. asırda yapılmış konak yavrusu ahşap bir ev var idi ki, çağdaş büyük Türk heykeltıraşı merhum Ratip Aşir Acıtoğlu bu evin damadıydı. Reşat Ekrem Koçu'nun bahsettiği Ratip Acıtoğlu, Cumhuriyet'in ilk heykeltıraşlarından biriydi. Kendisi yurt dışında eğitim görmüş ve sonuçta ülkemize pek çok heykel kazandırmıştı. Bunlardan biri Erzincan'daki İnönü heykeliydi. Bir diğeri ise Şehit Kubilay adına yaptığı heykeldi. Ama Raşit Acıtoğlu'nun yaşadığı bir hikaye daha sonra defalarca anlatıldı. O da 1936 yılında geçiyor. 1936 yılında Mehmet Akif Ersoy bu dünyadan ayrılıyor. Beyoğlu'ndaki Mısır Apartmanı'nda. Ve vefatının hemen ardından bir kişi geliyor ve ailesine Mehmet Akif Ersoy'un yüzünün maskını, kalıbını almak istediğini söylüyor. Aile şaşırıyor, tanımadıkları bir kişi böyle bir talepte bulunuyor. Daha sonra soruyorlar, ne için istiyorsun? Daha sonra heykelini yapabilmek için.

istediğini söylüyor. Ve isteyen kişi de Ratip Acıtoğlu'dur. Aile izin veriyor ve yüzünün kalıbını alıyor Mehmet Akif Ersoy'un. Ve yıllarca bunu atölyesinde özel bir eşya olarak, özel bir emanet olarak saklıyor. Ama ona heykeli yapmak nasip olmuyor. Daha sonra vefat ediyor ve bunu bilenler ailesinden bu maskı istiyorlar. Eşi kabul ediyor Fahri Nisa Hanım ve o maskı hediye ediyor isteyen kişilere. O isteyenler de maskı alıp bugün Ankara'daki Mehmet Akif Ersoy Müzesi'nde sergilemeye başlıyorlar.

Bizans dönemi İstanbul yol planına baktığımızda karşımıza ana aksların Y biçiminde olduğu çıkacaktır. Ve bu Y'nin en alt kısmı Sultanahmet Meydanı'dır. Oradan başlayan meydanlar ve dikili taşlarla şekillenen bu yol ağının Sultanahmet'ten başlayan, daha sonra Çemberlitaş, Beyazıt, Aksaray'a kadar olan bölümü Y'nin alt kısmıdır. Oradan itibaren yol ikiye ayrılır. İşte sol tarafa giden yol Cerrahpaşa üzerinden Yedikule, yani Altın Kapı'ya kadar devam ederdi. Ve bütün yol boyunca da büyük meydanlar ve dikili taşlar vardı. İşte o Cerrahpaşa'da o meydanlardan birine sahipti. Şu anda her ne kadar apartmanlar içinde kaybolmuş gibi görünse de şu anda ayağımı bastığım yer Bizans döneminde büyük bir forum, yani meydandı. Ve bu meydanın ortasına da bir dikili taş yükseliyordu. İşte o taştan geriye sadece arkamda gördüğünüz kaidesi kaldı. Oysa çok yüksek bir yapıydı ve içi minare gibi spiral merdivenlerle yukarıya çıkılan bir balkona sahipti. İşte bununla ilgili pek çok metin var. Ancak söylenen odur ki 421 yılında Gotlara karşı kazanılan bir zafer sonucu Bizans İmparatoru Arkadius başlıyor, oğlu 2. Theodosios burayı tamamlıyor. Bu nedenle de her ikisinin ismiyle de anılır bu sütun. 1711 yılına geldiğinde yıkılma tehlikesi baş gösterince, yıkılması bekleneceğine devlet eliyle burası yıkılıyor. Tabii ki o zamanki Osmanlı İmparatorluğu'nda bu gerçekleşiyor. Ve sadece kaidesi geriye kalıyor. Ve bu kaide de bugün apartmanların arasına sıkışmış durumda. Tabii ki bu bir takım söylencelere de neden olmuş. Özellikle Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu taştan bahsediyor. Ama oraya geçmeden önce bu bölgenin bir adı var. Avrat Pazarı deniyor. Söylence odur ki bu taşın bulunduğu meydanda geçmişte hem esir ticareti yapılıyordu ya da burada sadece satıcılarının kadın olduğu bir pazar kuruluyordu. Ve bu nedenle buraya Avrat Pazarı denmiş. Ama az önce de söyledim, Evliya Çelebi seyahatnamesinde İstanbul'da 27 tepe olduğunu ve 27 tepe üzerine Bizanslıların birer tılsım diktiğini söylüyor. Ve bununla ilgili de bakın seyahatnamesine neler yazmış. Avrat Pazarı adlı yerde bin parça beyaz ham mermerden minare gibi içi boş merdivenli bir yüksek sütun yapıp Madyanoğlu Yanko'nun Hindistan'ı fete gittiği askerlerinin şekilleriyle anılan sütunun dört tarafına baştan başa Bukalemun nakşı resimler yapılmıştır. Gören bunları canlı salır. Bu sütunun tepesinde tek parça beyaz mermer üzere bir balkon vardır ve burada peri yüzlü zamane güzeli yılda bir kere çığlık atıp yeryüzünde ne kadar kuş var ise düşüp İstanbul halkı yerlerdi. Daha sonra bu minarem ile Hazreti Risalet doğduğu sırada büyük bir deprem olup tepesindeki peri sureti düşüp minarem ile depremin etkisiyle parça parça olmuştur. Ama tılsım olmasından dolayı yıkılmayıp bugün hala ayakta büyük bir seyirliktir ki anlatılamaz.

Osmanlı tarihinin en önemli ve en bilinen kadın karakterlerinin başında Hürrem Sultan gelir. 1520 yılında kendisi Ukrayna'da bir köyde esir alınarak İstanbul'a

getiriliyor. Tatarlar tarafından esir alınmış, saraya verilmiş ve sarayda hareme girmiştir. Ancak güzelliğiyle hemen dikkat çeker ve kısa sürede de Kanuni Sultan Süleyman'ın gözdelerinden biri olur. Ve kendisine Hürrem, yani neşeli olan kişi adı verilir. Ve daha sonra Cihangir'i bu dünyaya getirir. Şehzade Cihangir'in doğumundan sonra ise uzun süredir Osmanlı padişahlarının yapmadığı bir şey yapılır. Hürrem Sultan nikahlı eşi olur Kanuni Sultan Süleyman'ın. Bu uzun süredir uygulanmayan bir şeydir ve neredeyse o dönem için bir devrim sayılabilir. Ve ondan sonra da artık Hürrem saray içinde yükselmeye, gücünü pekiştirmeye başlar. Daha sonra dünyaya getirdiği çocuklarıyla bu gücü zirveye ulaşmıştır. Ve Osmanlı Sarayı'nda kadınlar saltanatını başlatan kadın olarak da tarihe geçer. Bu spekülasyonların başında da özellikle Şehzade Mustafa'nın katledilmesi vardır. Ve bu Rüstem Paşa ile işbirliği sonucu olmuştur. Ve bir takım aslında entrikalara dayanır. Ve bu nedenle de bazı hakkında olumsuz söylentiler çıkmış olsa da kendisi hayırsever bir kadındır. Ve hemen arkamda gördüğünüz külliyeyi de işte o inşa ettirmiştir. Mimar Sinan, mimarbaşı olduktan sonra yaptığı ilk cami onun külliyesinin camisidir. Ve o caminin ardından parça parça zaman içinde başka yapılarda eklenerek bu büyük külliye ortaya çıkar. Bugün şifahanesi, imareti, medresesiyle çok geniş bir alana yayılmakta. Özellikle şifahanenin sekizgen mimarisi çok ilgi çekiyor. Ama bütün bunların ötesinde burası aslında bu bölgenin hastane olma geleneğine, Cerrahpaşa Hastanesi'nden tutun da Aseki Hastanesi'ne kadar hep burada olmalarının nedeni biraz da budur. Tabii en başta söylediğim bölgenin temiz havası da buna katkı sağlamıştır. İşte o hastane geleneğini başlatan Hürrem Sultan'ın Darüşşifası'dır. Ancak bu Darüşşifa sadece kadınlara hizmet vermekteydi. Bu da Hürrem Sultan'ın kadınlara özel ilgi ve ihtimam gösterdiğini de bir kanıtı.

Mimar Sinan'ın ilk eseri olmasına rağmen onun deyasını daha ilk adımda anlatan muhteşem bir külliye burası. Darüşşifası, imaretiyle, özellikle de planlaması tam Sinan'ın yapması gereken şeyler. Çünkü hem zemine, hem mekana, hem de topografyaya hükmetmiş ve ona göre şekillendirmiş. Ancak işin bir de acı yanı var. Bunların kıymetini pek bilememişiz. Ve pek çok külliye yapıldığı gibi bunun da sağından solundan yollar geçirilerek külliyenin parçaları birbirinden ayrı düşmüş. Bugün külliyenin diğer tarafında kalmış camisi. Biraz sonra oraya da gideceğiz ve arasından yol geçiyor. Oysa bu bir bütünlüklü yapıdır. Bununla da kalınmamış. Bir zaman metruk durumda hayatına devam etmiş burası. Ve öyle günler yaşanmış ki bir dönem burası bir Fransız firmasına gece kulübü ya da tatil köyü artık neyse yapılmak üzere kiralanmak bile düşünülmüş. Neyse ki bundan vazgeçilmiş. Tabii ki bu külliye ile benim ilginç de bir hikayem vardır. Zaman zaman burayı fotoğraflamak için 20 yıl, 25 yıl önce sıkça geldim. Ama her seferinde kapalıydı ve metruk durumdaydı. Bir türlü girmek nasip olmadı. Ve sonunda işte tarihi rotalar sayesinde ben de bu şahane külliyenin hep ününü duyduğum iç mekanına sonunda girebildim. Ve bu sayede aslında sizler de bu mekanı görmüş oldunuz.

0: Hürrem Sultan bu camiyi yaptırdıktan sonra külliyenin diğer parçaları zaman içinde eklendi demiştim. Ama işin ilginç yanı cami bu büyük külliyenin yanında çok küçük kalıyor. Muhtemeldir ki burayı küçük bir cami olarak planlattı Hürrem Sultan. Ardından eklenen şifahane, imaret, medrese büyük yapılar olarak ortaya çıkınca burası biraz küçük kalmış olabilir. Ve bunun yanında geleni gideni de artmıştır. Doğal olarak imareti, şifahanesi ve hal böyle olunca da belki de bu küçük cami cemaate yetmedi. Bu caminin yapımından 70 yıl geçtikten sonra 1612 yılında bu caminin yanına aynı ölçülerde bir parça daha ekleniyor. Ve böylece dikdörtgen planlı bir cami ortaya çıkıyor. Bu nedenle de bir takım bozukluklar var. Örneğin mihrabı sütunların hemen arkasında kalmış, tam ortaya denk düşürebilmek için. Ve iki yapıyı birbirine bağlamak için de devasa sütunlar kullanılmış ki bunlara baktığımızda muhtemelen bir Bizans yapısından devşirildiğini hemen anlıyoruz. Ancak bu caminin yapılması, büyümesi asıl hikayemiz değil. Asıl ilginç olan şey bambaşka. Bu ilk yapıyı yapanın Mimar Sinan olduğunu söylemiştim. Yan tarafı ekleyen ise Mimar Sedefkar Mehmet Ağa. Yani Sultanahmet Camisi'ni inşa eden kişi. Ve ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. Kentimizin, İstanbul'un en büyük ve en güzel iki camisinden biri. Biri Süleymaniye, biri Sultanahmet Camisi. İşte bu iki muhteşem eseri ortaya çıkan mimarlar aradan 70 yıl geçtikten sonra bir araya gelmişler ve ikisinin ortak imzasını taşıyan küçük ama bu anlamda, hikayesi anlamında büyük bir eser ortaya çıkarmışlar. Evet, Hürrem Sultan'ın külliyesinden artık ayrılıyoruz ve bir Bizans sarnıcına doğru yola devam ediyoruz. Ancak ayrılmadan önce Kanuni'nin, yani Muhibbi mahlasıyla yazdığı Kanuni'nin bir şiirinden bahsetmek istiyorum. Pek çok şiiri var Hürrem Sultan için yazdığı. Bunların çoğu da ona olan aşkını anlatan şiirler. Ama Hürrem Sultan bu dünyadan ayrıldıktan sonra bakın Kanuni Sultan Süleyman nasıl bir şiir yazmış. Bezmi gamda ah edip cananı andım ağladım. Yar ile evvel geçen devranı andım ağladım.
1: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydin.
2: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
3: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
4: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
2: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
5: Doğan bir daha geri dönmez.
6: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı.
7: Oyun bitti. Bugün 16.15'te TV4'te.
8: İşte bu Google Gemini. Gemini beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
12: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da da var.
13: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
11: Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
15: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
11: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.
16: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol.
17: Biziz.
18: Biziz.
19: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
17: Sirke kullanıyorum.
19: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. İşte bunlar hep kireçten. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.

0: Her yıkamada Kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Arçelik'lerin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Geceliği 4200 lira.
3: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
4: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatı mı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Haydi gel.
5: Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Air Wick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.

0: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
2: Zaman kaybetmek yok.
3: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
0: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce Halk, sonra
4: bankayız. Halkbank. Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten

0: serinliğini koru.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçilip beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
3: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
4: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
3: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
4: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
3: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
4: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
5: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor ya da ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
5: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
7: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni dış askısıyla konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet penisiyle cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
0: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
8: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
11: Ama bir mucizeye gerek var.
10: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
11: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Fairy 30 dakikada mucize.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
2: Trivago'da o da var.
4: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet P10.
8: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır.

0: Hazır mısın?
1: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
0: Çok güzel.
1: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Çizi Big Bang'le atıştır, açtığını eğlenerek yatıştır.

0: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
1: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
2: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
0: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Haydi gel! Haydi. Buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: Express içelim. Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at, ister evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimiyle bir adım önde ol.
7: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
8: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
7: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
8: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Geceliği 4200 lira.
10: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
11: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
11: Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

Şu anda Cerrahpaşa'nın biraz daha ilerisinde adı neredeyse unutulmuş, esas adı unutulmuş Altı Mermer semtindeyim. Altı Mermer semtiyle ilgili Evliya Çelebi seyahatnamesinde çok ilginç şeyler yazıyor. İstanbul'daki tılsımlar bölümünü anlatırken bu bölgede 6 tane tılsımlı direk olduğundan bahsediyor. İşte onlardan biri de leyleklerin İstanbul'a gelmesini engelleyen bir dikili taş diyor. Ona göre üstündeki leylek heykeli olan bu sütunun titreşimleri nedeniyle şehir içine leylekler girmezmiş. Bir başka sütunun ise üstünde kurt resmi varmış ve kurtların da şehre girmesini ve sahrasındaki sürüleri rahatsız etmesine izin vermezmiş. Daha da ileri götürüyor söylediklerini. Bu sütunlardan birkaçı ayrı düşenlerin buluşmasını ya da ayrılmak isteyenlerin ayrılmasını sağladığını da seyahatnamesine ekliyor. Altı Mermer semtinin odağını oluşturan ise arkamda gördüğünüz bu park. Bugün her ne kadar bir park gibi görünse de aslında burası günümüzden neredeyse 1500 yıl önce yapılmış bir Bizans açık hava su sarnıcı. Dilerseniz ona yakından bakalım ve hikayesini

İstanbul sıra dışı bir kent. Bunu kanıtlayan yüzlerce, binlerce kanıt var. İşte onlardan birinin içindeyim. Eğer buraya 1500 yıl önce gelseydim şu anda suyun içinde olacaktım. Çünkü burası 510 yılında açık hava su sarnıcı olarak yapılmış. Bizans'a su sağlayan 200'e yakın kapalı, sur içinde 3,

olmak üzere 4 açık hava su sarnıcı var. İşte onlardan birinin içindeyim. Burayı yaptıran İmparator Anastasius. Ve İstanbul'un kuşatma günlerinde hayatını kurtaran ve kuşatmalara direnmesini sağlayan en önemli unsurların başında bu sarnıçlar geliyor. Tabii ki daha sonraki dönemlerde burası kullanılmamış. Osmanlı durgun su kullanmayı sevmediği için buralar binlerce yıldır içinde biriken bereketli topraklardan yararlanılarak birer bostana dönüştürülmüş. Çukur Bostan adıyla anılmış uzun yıllar burası. Ve sonraki dönemlerde ise bir futbol sahasına dönüşmüş. Benim de çocukluğumda burada gelip abilerimi izlediğim ve ara sıra da top oynadığım olmuştur. İşte uzun yıllar futbol sahası olarak kullanılan bir mekan geçtiğimiz yıllarda şahane bir parka dönüştürüldü. Bütün bunların ötesinde buraya bir isim daha verilmiş. İşte semtin adı buradan çıkıyor. Altı Mermer. Çünkü söylence odur ki bunun altı kazıldığında tabanının mermerle döşeli olduğu söyleniyor. Ve bu nedenle de Altı Mermer adı bu semte verilmiş. Buranın bir başka özelliği de her ne kadar 510 yılında yapılmış olsa da 650 civarı, 630 ve 650 arasında burası Bizans İmparatoru tarafından doldurtuluyor. Bunu yapan da İmparator Heraklios. Bunun önemli bir sebebi var. Heraklios enteresan bir imparatordur. Hatta Hazreti Muhammed'in bir mektup göndererek onu İslamiyet'e davet ettiği söylenir. İşte Heraklios bir kehanet yüzünden buraları doldurtuyor. Çünkü kimi söylenceye göre onda bir akvafobi yani su korkusu var. Kimi söylenceye göre bir kehanet onun suda boğulacağını söylüyor. İşte bu nedenle de İstanbul'un sur içindeki bütün açık hava su sarnıçlarını doldurtuyor toprakla. Kapatıyor bu kehanet gerçekleşmesin diye. Ve tabii ki devran dönüyor, o bir dünyadan ayrılıyor ve sonraki dönemlerde tekrar burası temizleniyor ve yine Bizans'a hizmet eden bir su sarnıcı

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Cerrahpaşa semtindeydik. Yolculuğumuz Cerrah Mehmet Paşa'nın camiinden başladı ve son olarak da Mokyos Sarnıcı'na kadar geldik. Ve her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar

0: Herkese merhaba, ben Tuğçe Kurt. Mutfağıma hoş geldiniz. Keyifli bir günde yine beraberiz. Efendim bugün nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Kayseri'ye götürüyoruz sizi. Güzel Kayseri'nin güzel mutfağından güzel lezzetler yapacağız. Kim gelecek mutfağıma? Özlem Narin benimle beraber olacak. Ve ne yapıyoruz Kayseri mutfağından? Şöyle bir anlatayım size. Şerbetinde pekmez, hamurunda tahin olan Kayseri'nin meşhur tatlılarından nevzine tatlısı yapıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Burada kadayıf görüyorum, pastırma görüyorum. Güzel kadayıflı pastırmalı bir börek yapıyoruz. Enteresan bir tarif. Tabii Kayseri denince akla ilk ne gelir? Pastırma gelir benim, bir de mantı gelir. Yine mantının başka bir versiyonu diyebiliriz aslında ona. Son olarak da yağlama yapıyoruz ve Kayseri'ye hep beraberce gitmiş oluyoruz. O zaman lafı uzatmıyorum. Özlem Hanım'ı mutfağıma davet ediyorum. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Kayseri'de 3 defa öpülüyor. Öyle mi?
1: Evet.
0: Öyle 3 defa yanaktan öpüşüyoruz.
1: Evet, aynen.
0: Keyifler yerinde mi?
1: Çok şükür. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Çok şükür.
1: Allah
0: sizi gördüm.
1: Versin.
0: Amin.
1: Çok
0: sizi gördüm. Daha iyi oldum. Ben anlattım ama ilk olarak nevzine tatlısı yapıyoruz değil mi?
1: Evet.
0: O zaman sizi böyle alayım. Tamam. Seyircilerimize nevzine tatlısının malzeme listesini sayayım. Efendim burada hakikaten lezzetli bir tatlı. Ben de Kayseri'ye gittiğimde tatmış oldum daha önce. Yıllar önce galiba 2014 civarında. Malzeme listemiz burada. Ekrana da gelecek neler varmış içinde. Ben

0: de size sayacağım. 125 gram tereyağımız var, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı tahin, 1 yemek kaşığı sirke, kıyır kıyır olacak çünkü değil mi?
1: Aynen.
0: 1 su bardağı ceviz içi, 1 paket kabartma tozu, 3 su bardağı un. Şerbeti için ise 2,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı su, yarım su bardağı üzüm pekmezi, limon suyu, üzeri için ise ceviz. Şerbetini evet. yapalım ilk önce Aynen. değil mi? Hı-hı. Alalım tenceremizi. Güzel bir tatlı sizi bekliyor bugün. Hemen ocağımızı açalım. Evet.
1: Suyumuzu boşalttık.
0: Azıcık yüksek sesle.
1: Tamam. Heh.
0: Suyumuzu
1: boşalttık.
0: Ocağımız niye yanmıyor Bunları bilmiyorum koyuyoruz. Ama... Allah soru mu var acaba ocakta? Şimdi oldu.
1: Tamam.
0: Suyumuzu koyduk. Ne kadar suyumuz vardı?
1: 1,5 su bardağı.
0: 1,5 su bardağı evet, suyumuz var. Şekerimiz ne kadardı?
1: Şekerimiz de 2,5 su bardağı.
0: 2,5 su bardağı. Hakikaten bayağı şerbeti kuvvetli bir tatlı Hı-hı. olacak. Çünkü zannediyorum hatırladığım kadarıyla da ocaktan aldıktan sonra bir de pekmezini Pekmez. İlave evet. edeceğiz. Evet. O zaman şimdi şerbetimiz kaynasın biz hamurunu yapalım. Neler yapıyoruz?
1: Hamurumuza önce bir tereyağımızı koyuyoruz.
0: Oda sıcaklığında. Evet.
1: Sıvı yağımızı koyuyoruz. Tereyağı ve sıvı yağ olan tatlılar genelde böyle kıyır kıyır olma... şeyindelerdir.
0: Daha kıyır kıyır yapmak istiyorsunuz. Onun miktarını azıcık arttırınca daha da kıyır oluyor.
1: Evet.
0: Evet. evet. Sütümüzü ilave ediyoruz.
1: Evet.
0: Ne yaptık? Tereyağımızı koyduk, sıvı yağımızı koyduk, sütümüzü ilave ettik, tahinimizi koyuyoruz.
1: Tahinimizi koyuyoruz.
0: Ne dedim tatlıyı anlatırken? Tahinle pekmez bence bu lezzetler dünyasında en yakışan çiftlerden bir tanesi Kesinlikle. Diye düşünüyorum ben. Hamurunda pekmez. Pardon, hamurunda tahin, şerbetinde pekmez olan evet. bir tatlını ilave ettik.
1: Sirke ilave ettik.
0: Sirke ilave ettik. Sirke de kıyır kıyırlığı sağlar.
1: Kabartma tozunu ilave ettik.
0: Kabartma tozunu koyduk.
1: Biraz da limon suyu koyduk.
0: Limon suyu koyuyoruz. Limon suyunu şerbete koymuyoruz.
1: Şerbete evet koymuyoruz, içine koyuyoruz.
0: İçine koyuyoruz, tamam. Şöyle güzelce bir bileziğimizi azıcık çekeyim.
1: Çektim, yiyeyim de aşağıya.
0: Tamam.
1: Güzel karıştırıyoruz bunu.
0: Azıcık yüksek ses. Ben zor duyuyorum. Zaten bir kulağım kapalı kulaklıkla, tek kulakla
1: Kayseri'nin
0: duyuyorum.
1: Kayseri'nin bayram sofralarında olması
0: bayram tatlısı.
1: Olmazı.
0: Evet. evet. İsterseniz biz cevizle süsleyeceğiz ama dilerseniz üzerine böyle toz Antep fıstığı da yakışır. Hı hı. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Bayram tatlısıdır Kayseri'nin. Özlem'in de söylediği koyduk. Gibi. Evet. Cevizini de koyduk. Hem hamurunda ceviz var hem de üstünde ceviz.
1: Hem de
0: üzerinde
1: süslemesinde
0: Evet var. Süslemesinde var. Şerbetimiz de kaynıyor. Şöyle ben bir karıştırayım şerbeti. Efendim. Kayseri'yi anlatın. Kayserili misiniz?
1: Kayseriliyim.
0: Yaşadınız mı Kayseri'de?
1: Yok yaşamadım. Hiç
0: İstanbul'da
1: yaşamadım.
0: Yaşadınız.
1: Evet İstanbul'da yaşıyoruz. Hı-hı. Kayseri'de doğdum ama.
0: Ha doğum Hı-hı, Kayseri.
1: Doğum Kayseri.
0: Kayseri de güzel memlekettir
1: evet,
0: ya.
1: Evet güzel.
0: Ya Erciyes'e bir çıkılsın ve Erciyes'in bir esintisi gelsin. Zaten şimdi pastırmalı kadayıf tatlısını tatlı diyorum pardon böreğini yaparken yine konuşacağız. Pastırmanın Kayseri'de bu kadar güzel olmasının nedeni içinde derler ki o Erciyes'in esintisini alır.
1: Evet,
0: o esintisiyle
1: evet.
0: güzel olur. Çünkü hava şartı iklimi olarak da gündüzleri sıcak geceleri serindir ya Kayseri.
1: Evet.
0: Kuruması kolay olur muhafazası kolay olur. Pastırmanın Kayseri'de. Öyle biz de bakalım kadayıflı böreğini yapacağız bugün. Evet. Şimdi hamurumuzu yoğurduk.
1: Hamurumuzu yoğurduk.
0: Bu kadar basit bir tatlı aslında.
1: Çok basit evet çok kolay.
0: Böyle çatalla çizeceğiz sanki üstünü.
1: Evet.
0: Ben öyle hatırlıyorum.
1: Evet,
0: Hemen
1: evet.
0: bir çatal
1: Siz
0: getiriyorum.
1: Siz bayağı hatırlıyorsunuz.
0: Evet. Çok okuyan mı çok gezen mi? Benim gibi çok gezenler.
1: Çok gezen.
0: Evet. evet. İşi gücü sayesinde. Sanki o cam kap biraz büyük oldu ama koymuş olduk. Büyük mü oldu?
1: Biraz, evet.
0: Biraz büyük oldu. Neyse idare edelim artık. Zaten içinde kabartma tozu olduğu için kabaracak Hı-hı. da.
1: Evet.
0: Evet. Sert bir kurabiye hamuru diyebilir miyiz? Çok da diyemeyiz
1: Çok da
0: aslında.
1: Sert değil, evet.
0: Çok da sert değil. Şimdi Özlemciğim bir daha seyircilerimizde kaçıranlar vardır. Çok kolay, basit bir tatlı yapıyoruz efendim. Kayseri'nin... Meşhur bayram tatlısı da diyebiliriz. Adı da Nevzine. Özlem bize hamurunda neler vardı bir kez daha anlatsın. Neler koydu?
1: Hamuruna 125 gram tereyağı koyduk.
0: Evet.
1: Bir çay bardağı
0: sıvı yağ,
1: sıvı yağ koyduk. Bir çay bardağı süt koyduk. Tahin koyduk.
0: Kabartma tozu.
1: Ceviz,
0: limon suyu.
1: Limon suyu. Bir de kabartma tozu, ceviz, limon suyu.
0: Ununu ilave ettik.
1: Ununu ilave ettik.
0: Cevizimizi koyduk. Başka da bir şey kalmadı zaten.
1: Aynen öyle.
0: Güzel bir kıvam elde ettik. Böyle cam kabımıza yaydık hamurumuzu. Bir taraftan da şerbetini kaynatıyoruz efendim. Şerbetinde de ben ne kadar su vardı?
1: 1,5 bardak su, 2,5 bardak da şeker var.
0: 1,5 bardak su, 2,5 bardak şeker var. Kaynadıktan sonra şerbetimiz, bir de pekmezimiz vardı. Pekmezimizin ölçüsü neydi Özlemciğim?
1: Pekmezimizde 1 çay bardağı.
0: 1 çay bardağı pekmez var. Şimdi kaynıyor şerbetimiz. Ocaktan aldıktan sonra pekmezini de koyacağız. Sonra ne olacak?
1: Sonra buluşturacağız.
0: Evet. Soğumaya bırakacağız.
1: Evet.
0: Fırından çıktıktan sonra,
1: Bir
0: güzelce üzerine dökeceğiz. Ve tatlımız yemek için hazır olmuş olacak.
1: Aynen öyle.
0: Evet. Şimdi kaç derecede?
1: 175 derecede.
0: Ha, 175 derecede.
1: Cevizlerini de koyalım.
0: Aha, cevizlerini de. Ha, çıkınca koymuyoruz
1: Hayır,
0: cevizini.
1: Hayır, şimdi koyuyoruz. Pişiyor üzerinde. Elimde hamur kaldı ama.
0: Evet. Sanki bu kaynadı ha Özlem.
1: O birazcık kaynayacak. Sonra kapatıp pekmezini ekleyeceğiz.
0: Pekmezini.
1: Çok az bir kaynayacak.
0: Tamam. Bir fokurdadı gibi geldi yaklaşık 3-4 dakikadır da o yüzden dedim.
1: Biraz kaynayacak.
0: Şurada bir yoğunluk olmuş. İstersen biraz bu tarafa tekrar çatalla şöyle bir yapayım ben onu.
1: Evet evet.
0: Burada bir fazlalık var. Ben bu fazlalığı alıp
1: şuraya
0: koyup şuraya koyayım. Evet, burayı da tekrar şöyle, oh mis gibi tahin kokuları da geldi burnuma. Şöyle yaptım.
1: Ben pekmez ve tahine iki kardeş diyorum. Çok yakışıyorlar çünkü.
0: İşte az önce söyledim ya sana, bu lezzetler dünyasında en çok yakışan çift bence.
1: Kesinlikle.
0: Ve kışın hakikaten eğer benim gibi de tatlı severseniz böyle sağlıklı, faydalı tatlılardan da sabah kahvaltılarında bence tahin pekmez böyle karıştırın. Böyle bir iki tatlı kaşığı bence yiyebiliriz.
1: Evet.
0: Değil mi? Doğalını, güzelini de bulursak. Ben fırını da açayım. Evet, kaç derece demiştin Özlemciğim?
1: 175 derece.
0: 175 derecede. Evet, pişirmeye başlayalım. Sen elini
1: ben
0: yıka.
1: Yıkayım, evet.
0: Ben de fırına nevzine tatlımızı koyayım. Evet, kapağını kapatayım. Yaklaşık kaç dakika demiştik?
1: Kızarana kadar ama bir yarım saati buluyor.
0: Kızarana kadar bir yarım saati buluyor. Şerbetimiz de iyice kaynadı. Ben kapatıyorum
1: evet,
0: Özlemciğim
1: onu kapatalım
0: altını.
1: Artık. Evet.
0: Şerbetin altını da kapadık ve ocaktan alıyoruz. Üzerine de pekmezi ilave ediyorum.
1: Evet, pekmezi ilave
0: pekmezi edelim. Pekmezi ilave ediyoruz. Şöyle pekmezini de koyalım efendim. Bir güzel. Evet.
1: Bir karıştıralım.
0: Bir karıştıralım. Ben karıştırayım istersen.
1: Tamam.
0: Hatta biraz şuradan şöyle yapayım da burada da kalmasın pekmez. Bunu da koyalım. Şöyle bir karıştıralım. Koyu renkte bir şey, şerbet oluyor.
1: Evet.
0: Bayağı koyu. Böyle bir karıştırdık. Şimdi soğumaya bırakacağız.
1: Evet.
0: Sonra da tatlımız fırından çıkınca soğuyan şerbeti üzerine ilave edeceğiz. İçine çekecek bir yarım saat, o da bir dinlensin
1: evet.
0: Değil mi? İçine
1: evet.
0: Çeksin. Sonra afiyetle yiyeceğiz. O zaman bunu kenara alıyorum. Günün ikinci lezzetine geçiyorum. Günün ikinci lezzeti neydi efendim?
1: Pastırmalı.
0: Kadayıflı. Pastırmalı
1: evet.
0: Kadayıf. Evet, 500 gram kadayıf, 200 gram pastırma, 200 gram kaşar peyniri, 2 adet yumurta, 200 gram tereyağı, yarım litre süt. Bakalım devamında neler varmış, yokmuş, bu kadar. İşte bu kadar az malzemeyle bu kadar keyifli, güzel bir börek yapacağız sizler için. Şimdi kadayıf aslında tatlıların lezzetidir ama farklı bir lezzet
1: evet,
0: olacak.
1: Farklı bir lezzet var
0: ne
1: burada.
0: Ne yapıyoruz? Çok
1: Şimdi
0: da kolay.
1: Yağımızı eritiyoruz.
0: Tabii ki. Kadayıf deyince evet. Tereyağı olmazsa olmaz. Çünkü niye? Tereyağını şöyle bir kadayıfla güzelce şuraya alayım hatta. Güzelce bir ne yapmamız lazım? Islatmamız
1: evet.
0: Lazım değil mi? Buyurunuz efendim.
1: Yağı
0: tereyağı bende.
1: Çünkü kadayıf.
0: Efendim?
1: Kadayıf yağı çok sever.
0: Kadayıf yağı sever, evet. Çeker, bol yağ sever. Doğru.
1: Kadayıflarımızı biraz açalım.
0: Böyle biraz açalım kadayıfları. Biraz Kayseri'yi anlat bize Özlem.
1: Kayseri hamur işine çok düşkün bir yerdir. Çok
0: evet,
1: severler hamur işini. Biz
0: mantının
1: de çok severiz.
0: Bile kaç çeşidini yapıyorlar değil
1: evet.
0: Mi? Peki Kayseri mantısının özelliği neydi? Bir kaşığa
1: 40 tane sığar. Hı.
0: Minnak minnak olacak. Bir kaşığa da 40 tane
1: 40
0: sığacak.
1: 40 taneyi sığdırıyoruz evet.
0: Evet.
1: Ben de küçük yaparım mantıyı. Yani hani belki Kayseri'dekiler kadar çok küçük olmasa da.
0: Özlem'in diyaframını şöyle açacağım. Arkadan şöyle sıkacağım. Daha çok o sesi gelsin diye.

0: Azıcık daha ya.
1: Azıcık tamam, daha yüksek. Tamam. Evde sık sık yapar mısınız mantı?
0: Yaparız. Evet, yapılıyor. Çok sevilir. Herkes sever. Eşim, çocuklar çok sever. Bayılırlar ve yaparız. Sık sık yapılır.
1: Kaç çocuk var?
0: İki tane.
1: İki tane çocuk maşallah. Kaç yaşındalar?
0: Biri 9 yaşında, biri de 12 yaşında.
1: Hiç yaş iyi. Arkadaş gibi büyüyorlar evet. Yani.
0: Evet.
1: Evet. Eşin nereli?
0: Eşim de Kayserili.
1: O da Kayserili. Gidiyor musunuz peki Kayseri'ye? Akrabalar var mı?
0: Akrabalar var evet. Yani her sene olmasa da. 2 senede bir falan gidiyoruz.
1: Belirli aralıklarla evet. Gidiyorsunuz. Ben en son Kayseri'ye geçen sene, yani 2018'de oluyor. Geçen sene de değil, ne zaman gittim? Nisan'da gittim. Hı hı. Evet, Erciyes'e de çıktık, orada çok güzel çay kahveler de içtik. Hatta oranın meşhur bir restoranı var böyle yağlamasıyla, mantısıyla. Bir oturduk ki, yani mide fesatı geçiriyordum yerken. Hatta bu nezleyi de orada ikram ettiler. Hı-hı.
0: Hamur çünkü çok bol yani. Hamur bol. Hamur memleketi. Çok
1: hakikaten
0: severiz.
1: Hamur memleketi.
0: Çok severiz hamuru.
1: Ben de bir hamur sever oldum. Hamur beyin derim ben hatta kendim. Hakikaten bir hamur beynim yani. Bana hamur ver bir de ot ver yanında. Otlayayım hamur yiyeyim yeter yani benim için. O kadar severim. Kayseri mutfağı o yüzden saygı duyuyoruz Kayseri mutfağına.
0: Kayseriler severler hamur işlerini evet. De çok fazla.
1: Ama kilolar... Ah diyorsun.
0: Maalesef.
1: İşte yani miktar önemli, çok tüketmemek önemli. Karbonhidrat da çok alınca malum kolesteroldü, işte şekerdi, hatta şeker daha fazla karbonhidrat direkt şekere etki eder. Şeker de vücudumuzda olmaması gereken maalesef hatta çok zararlı diyebileceğimiz kanseri de besleyen bir durumdur.
0: Kesinlikle.
1: Dikkat edeceğiz.
0: Evet, evet. Dikkat edeceğiz.
1: Yiyeceğiz, yürüyeceğiz, az yiyeceğiz diyebiliriz. Tiftik.
0: Tiftik. İyice her tarafını yani yağın yemesini istediğim için iyice açıyorum.
1: Açıyorsun. Tamam Özlemciğim.
0: Tamam. Dökelim.
1: Dökeyim mi?
0: Tamam dökelim.
1: Şöyle bir dökelim. Tereyağımızı döktük. Yetecek mi bu tereyağı?
0: Şimdi
1: yetecek bence.
0: Yetecek yetecek.
1: Şimdi tereyağımızı döktük.
0: Tereyağı tekrar
1: iyice yediriyoruz efendim. Şimdi ben bir taraftan sosunu hazırlayayım mı acaba?
0: Evet.
1: Şimdi tereyağını erittik, kadayıfları güzelce tereyağına yediriyoruz. Hı hı. Yine bir cam kabımızda da bir sos hazırlayacağız efendim. Çok iyi bilirim Kayseri mutfağını, o yüzden hazırlamak istiyorum şu anda. 2 tane yumurtamız var. 2 yumurtayı cam kabıma aldım. Hemen bir elimi kurulayım. Çırpma telimi de alayım. İçine süt ilave ediyoruz. Evet. Bu sosu olmuş oluyor.
0: Böreklerde evet. Kullanılır ya hani.
1: Evet.
0: Aynen o şekil.
1: O şekilde bir sos. Bu süt fazla değil değil mi?
0: Değil, hayır.
1: Tamam. Neydi sütümüzün ölçüsü?
0: 2 su bardağıydı.
1: 2 su bardağıydı. Yumurtamızla sütümüzü şöyle güzelce çırpıyoruz. Sosumuzu hazırlıyoruz. Sonra ne yapacağız? Ben size anlatayım. Kendim yapıyorum ha. Bugün bayağı hakimim olaya. Cam kabımıza katmanlı olacak.
0: Evet,
1: bu tereyağıyla iyice yedirdiğimiz evet kadayıfın ilk katını koyuyoruz. Hı hı. Sonra üzerine bak Tolga Pür dikkat dinliyor beni. Tolgacığım sana anlatıyorum. Cam kabımıza, şu kabımıza kadayıfımızı koyduk, tereyağladığımız kadayıfı. Ondan sonra bu sosumuzdan şöyle bir üzerine döktük. Doğru değil mi Özlem?
0: Evet, aynen.
1: Eksik olmasın.
0: Sonra
1: Kayseri pastırmalarını koyduk. Sonra kaşar, ilk önce kaşarı koyduk.
0: Evet.
1: Evet, sonra pastırmayı koyduk. Sonra kadayıfın diğer katını üzerine yerleştirdik. Yine bu sosumuzdan döktük. Sonra fırına verdik, gitti. Enteresan mı? Sen tatlı mı zannetmiştin? Ne oldu? Şaşırdı. Tolga şaşırdı. Ne oluyor? Niye şaşırıyorsunuz? Bir şey mi oldu? Bilmediğim bir şey mi var şu an?
0: Şimdi kadayıfımızı ikiye bölüyoruz. Hı.
1: Evet.
0: Yarısını tepsimizde. Cam tepsimizde.
1: Evet. Efendim siz de Özlem gibi benimle beraber, Tuğçe ile beraber mutfakta, bu güzel mutfakta yemek yapmak isterseniz sosyal medya adreslerimizden, kanalımızın internet sitesinden bizlere başvurabilirsiniz. Ben de sosyal medyamda yayınlıyorum zaten, bir mail adresimiz var. Oraya bazı bilgiler istiyoruz sizden. Gönderirseniz belki burada beraber yemek yaparız. Tekrar
0: evet,
1: hatırlatalım.
0: Evet. Şimdi biraz bastırıyoruz.
1: Öyle fazla konuşmayın rejiden kulağıma. Fazla konuşmayın. Çok amarat görmüşler de beni. Sanki normalde böyle duruyordum. Hep elimi sokuyorum yemeklere.
0: Kaşarlarımızı koyuyoruz.
1: Evet Özlem, benimle ilgisi yok. Kaşarlarımızı koyduk. Evet.
0: Şöyle.
1: Kars kaşarı olması tercihimizdir efendim. Ben hala Kars'ın etkisinden kurtulamadım. Ben yeni bir

0: Kars'a gittim geldim de. Evet, çok güzel memleket. O yüzden hala bir Kars kaşarı, Kars kravyeri diye bir konuşuyorum.
1: Şöyle pastırmalarımızı koyuyoruz.
0: Pastırmalarımızı koyduk. Mümkünse Kayseri'den gelsin o pastırmalar.
1: Kesinlikle.
0: Sizin evde bulunur mu?
1: Bulunur, evet.
0: Anlat, pastırmanın özelliği nedir? Neden Kayseri'de çok meşhurdur? Hadi bakalım.
1: Erciyes, yani pastırma şeyi
0: seviyor. Onu ben söyledim
1: seviyor.
0: Özlem. Erciyes esintisini.
1: Başka
0: bilgiler. Başka bilgiler.
1: Başka da bilmiyorum diyormuşum.
0: Valla 1500 yıllık bir yiyecek olduğunu biliyoruz efendim. Böyle bir bilgi var bende. İşte mevsimin, yani ikliminin Kayseri'nin işte gündüzleri sıcak. Çünkü kurutulması
1: için,
0: gereken evet. bir et olduğu için pastırma. Gündüzleri sıcak, geceleri serin. O yüzden Kayseri iklimi uygunmuş diyorlar. Daha detaylı bilgisi olan mutlaka vardır. Bendekiler bu kadar.
1: Ben de o kadar biliyorum. Daha fazla.
0: Onu da benden öğrendin zaten. Özlem az önce. Erciyes esintisi falan. Evet. Şimdi
1: tekrar
0: ikinci katımızı koyuyoruz. Aa, bunu dökmedin ilk kata.
1: Aa, evet.
0: Aa, dur dökelim.
1: Ama şey, üzerine de dökebiliriz. Bence
0: zaten
1: yer
0: içine
1: onu.
0: Geçer.
1: Kesinlikle
0: evet,
1: yer.
0: Evet, yer. Evet. Doğru.
1: Unuttuk onu konuşurken.
0: Evet. İşte efendim böyle oluyor bazen. Kız kim bilir evinde kaç defa yaptığı lezzet. Ama siz zannediyor musunuz ki böyle 1, 2, 3, 4, 4 kamera. Bir de şurada var değil mi? Tepe kamerası. 5 kameralı bir yerde yemek yapmak kolay mı sizce? Bence değil valla. O yüzden arada böyle eksikler, unutulanlar olabiliyor. Ama siz evinizde ne yapın? İlk katı da bu sostan
1: evet.
0: dökün. Sonra ikinci kata da dökün ama yine bir şey fark
1: ama
0: etmeyecek.
1: Ama yine evet yiyecek bence.
0: Yiyecek iyice.
1: Evet, kesinlikle
0: evet, evet.
1: yiyecek.
0: Çok böyle atla deve bir konu değil bence
1: kesinlikle.
0: De. Döküyorum.
1: Evet, evet dökelim artık. Hı-hı. Şunu şöyle atalım.
0: Evet şöyle iyice bir gezdirelim. Böyle kenarlarına da. Bütün Özlemciğim, bütün reji yönetmenimiz, bütün arkadaşlarımız, Dicle, Büşra, Mert, rejideki arkadaşlar. Herkes kadayıfla pastırmanın bileşiminden ortaya ne çıkacağını
1: merak
0: heyecanla
1: ediyorlar.
0: Bekliyorlar.
1: Evet.
0: Ben de merak ediyorum.
1: Çok güzel bir
0: kadayıf
1: şey çıkıyor.
0: Benim için tatlı çünkü yani. Dök şerbeti ye. Hı-hı.
1: Evet.
0: Gibi bir şey.
1: Çıtır çıtır bir börek yiyeceksiniz şimdi.
0: O zaman götürelim fırına.
1: Evet.
0: Sen ellerini
1: ben
0: yıka. Ben de kadayıflı pastırmalı böreğimizi fırına götürüyorum efendim. Şöyle yan yan gideyim. Evet. Koyduk. Üzeri kızarana kadar, değil mi?
1: Evet.
0: Üzeri kızarana kadar pişiriyoruz. Bir taraftan da gelsene bir nevzineye bakalım.
1: Evet, bakalım.
0: Ne durumda nevzine? Şöyle bir çıkarayım.
1: Biraz olmuş gibi ama.
0: Olmuş mu? Bak istersen.
1: Yok, daha
0: yok birazcık
1: değil.
0: Daha
1: evet,
0: kızarsın, değil mi?
1: Evet.
0: Yok, birazcık daha zamanı var. Zaten bir taraftan da şerbetimiz soğuyor ya efendim. Acelemiz yok nevzine için. Ben bir kez daha seyircilerimize hatırlatmak için bu kadayıflı pastırmalı böreği nasıl yaptığımızı anlatmak istiyorum. Çünkü çok kolay, malzemesi de çok az. Ne yaptık? Tereyağımızı erittik. Kadayıfları güzelce böyle açtık. Tereyağını döktük. İyice yedirdik tereyağını. Cam bir kabımızı aldık. İlk katını koyduk kadayıfın. Ardından bir sos hazırlamıştık. Sosumuzda da 2 yumurta, 2 su bardağı süt vardı. Güzelce çırptık. O ilk kata yerleştirdiğimiz kadayıfların üzerine biraz sosumuzdan döktük. Yani yarısını döktük. Daha sonra kaşar peynirini koyduk, yerleştirdik. Pastırmalarımızı koyduk. Sonra kadayıfın diğer katını da üzerine koyduk. Yine bu sosumuzdan gezdirdik, fırına verdik. Bu
1: evet,
0: kadar pratik.
1: Basit.
0: Malzemesi az. Her yerde bulabileceğimiz kolay bir lezzet. Akşam evinizde artık eşinize mi yaparsınız, çocuklarınıza mı yaparsınız, misafirinize mi yaparsınız bilmiyorum. Kayseri mutfağında aslında yöresel değil bu.
1: Yöresel değil evet.
0: Evet.
1: İçinde pastırma var sadece.
0: Pastırma var. Kayseri'nin yöresel lezzetini böyle aslında renove ettik. Değişik bir formda
1: evet.
0: sizlere sunmak istedik.
1: Evet.
0: Ama şimdi yöresel bir yemeğe geçiyoruz. Hakikaten Kayseri'ye gidildiğinde restoranlarda, evlerde, her yerde bulabileceğimiz
1: çok,
0: çok keyifli, güzel bir lezzet böyle. Hafif lahmacuna benzer ama bir farklıdır lahmacundan
1: evet.
0: da. Farkını da soracağım.
1: Evet.
0: Yağlama geliyor efendim. 4 su bardağı unumuz var, 10 gram kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı toz şeker, 2 su bardağı ılık su. İç harcı içinse 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 400 gram dana kıyma, 3 adet kuru soğan, 2 adet yeşil biber, 1 adet kapya biber, 3 adet domates, 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 yemek kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1 su bardağı sıcak su, üzeri içinse sarımsaklı yoğurt.

0: Ne yapıyoruz?
1: Şimdi hamuru yoğuruyoruz.
0: Hamuru yoğuruyoruz. Ne istiyorsun benden? Cam bir kap istiyorsun. Evet, daha önceden aslında Özlem hamuru mayalamış, getirmiş. Ama biz yine de burada nasıl bir hamur olduğunu göstermek adına size yapacağız. Ne istedin Özlem?
1: Şimdi 4 su bardağı unumuz var.
0: 4 su bardağı unumuz var. Evet. Tuzumuz.
1: Şekerimiz var.
0: Şekerimiz var. Çünkü mayalı bir hamur olduğu için şeker koymamız gerekiyor. Kuru biliyorsunuz onlar etkileşime giriyorlar ve hamur daha güzel kabarıyor. Kuru maya kullandık.
1: Tuz
0: ve su. Evet. Koyayım mı?
1: Yavaş yavaş koyacağım ben onu.
0: Tamam. İstersen ben de koyabilirim daha kolay yaparsan.
1: Şu an hallederim. Tamam. Daha sonra belki.
0: Ne kadar bir dinlenmesini bekleyeceğiz yani mayalanmasını bekleyeceğiz.
1: En az yarım saat.
0: En az yarım saat bekliyoruz efendim.
1: Bekliyoruz. Evet. Hamurumuzu iyice mayalıyoruz. Şöyle güzel yoğuruyoruz.
0: Güzelce yoğuruyoruz. Ve yarım saatte dinlendiriyoruz. Ben şimdi arkadan diğer hamuru getireyim istersen.
1: Evet.
0: Ha, Özlem?
1: Evet.
0: Mayalanmış olanı getirelim. Yarım saat burada beklemeyelim diye mayalanmış hamurumuzu getirdik. Peki ay benim aklıma bir şey geldi. Şimdi kadayıflı börekteyim ben yine. Kadayıflı pastırmalı börekteyim. Onun içine böyle biberli domatesli...
1: Evet, koyulabilir.
0: Koyulabilir,
1: evet, koyulabilir. Evet, çok da güzel
0: olur. O aradaki katmana biber domates de koyabilirsiniz
1: paçanga
0: efendim.
1: Paçanga böreği gibi.
0: Paçanga böreği gibi olur.
1: Evet, koyulabilir.
0: Evet, bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun.
1: Hamurumuzu iyice pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz.
0: İyice pürüzsüz olana kadar yoğuruyoruz. Tüm verdiğin ölçüler gayet
1: tam yeterli.
0: O zaman zaten malzeme listenizde efendim böyle alttan geçiyor. Siz de orada not alabilirsiniz. Ama Özlem bir kere daha miktarını söylesin malzemelerini. Söyle Özlemciğim.
1: 4 su bardağı unumuz var.
0: Evet.
1: 2 su bardağı suyumuz var.
0: Evet.
1: Kuru mayamız var. 10 gram kuru mayamız var. 1 çay kaşığı şekerimiz var. 1 tatlı kaşığı tuzumuz var.
0: Tuzumuz var. Bu kadar. Maya olduğu için şeker koymazsak olmaz. Çünkü mayalanmasına şeker aslında biraz da sebebiyet veriyor.
1: Bu hamuru sütle de yoğuranlar var ama ben suyla yoğuruyorum.
0: Sen suyla yoğuruyorsun. Şimdi oldu mu hamurumuz?
1: Şimdi hamurumuz oldu.
0: Şimdi bunu kapatalım.
1: Ben bir daha ellerimi yıkayayım ve içine
0: hazırlayayım. Sen ellerini yıka. Daha önceden hazırladığımız, daha doğrusu Özlem'in hazırladığı hamuru çıkardık. Biz bunu sizlere göstermek istedik. Bunun da devamını yaparız. Ben bunu yine arkaya koyayım. Ve Özlem ellerini yıkadıktan sonra meşhur... Karadeniz diyordum ha. Kayseri'nin meşhur yağlamasını hep birlikte yapalım. Sana soruyorum şimdi. Mesela bu lahmacun gibi dedim ya ben. Lahmacun gibi. Ama farkı ne?
1: Lahmacun üzerinde kıyma üzerinde pişiriliyor. Bunun ayrıyeten pişiriyoruz sonra birleştiriyoruz.
0: Ha, hamuru ve kıymayı ayrıyeten pişiriyoruz.
1: Evet.
0: Sonra tabii o fırına
1: hamuru
0: böyle...
1: Hamuru lavaş gibi pişiriyoruz ayrıyeten. Üzerine sonra kıymasıyla buluşturuyoruz. Ama diğerini hani hepsini bir arada pişiriyoruz.
0: Bir arada yapıyoruz. Tamam. Ben sana şimdi un getiriyorum.
1: Şimdi önce içimizi hazırlayalım. Tamam. O arada o pişsin.
0: Ben içi hazırlarım bir taraftan istersen.
1: Olur.
0: Tamam. Sana o zaman bir tava veriyorum. Hangisini istersin? Bunu istersin.
1: Onu, evet.
0: Diğerinde çünkü pişireceksin zannediyorum. Açayım ben ocağı.
1: Soğanlarımızı doğrayalım.
0: Orada doğrayabilirsin istersen. Tahtamız da var. O zaman kapatıyorum tavanın
1: altını. Ben direkt tavaya doğruyorum.
0: Ha tavaya mı doğruyorsun? Gel o zaman. İşte anne yöntemi. O zaman yağını koyalım.
1: Evet.
0: Sıvı yağ, zeytinyağı.
1: Sıvı yağ.
0: Sıvı yağ.
1: Bir çay bardağı kadar sıvı yağ koyuyoruz.
0: Jimmy'den mi geldi o ses vık diye? Bir ses geldi. Koyduk. Yeterli mi?
1: Yeterli.
0: Daha da koyayım mı?
1: Şu an için.
0: Tam anne yöntemi. Tam pratik anne yöntemi. Hiç tahta kullanmıyorsun değil mi Özlem?
1: Evet hiç kullanmıyorum.
0: Sıfır. Yalnız bu soğanlar çok büyük bence. İki tane yeterli olur.
1: Evet.
0: Efendim küçük olursa yani orta boy olursa aslında 3 tane kullanın. Böyle 2 tane yeterli bence
1: evet,
0: de.
1: Evet yeterli.
0: Soğanımızı koyduk.
1: Biberlerimizi doğruyoruz.
0: Ben doğrayayım mı biberleri
1: zahmet,
0: ister misin?
1: Evet.
0: Hiç zahmet olmaz. Nasıl istiyorsun böyle şey halka halka.
1: Evet halka halka.
0: Tamam. Canan Karatay hocamız kızmasın diye çekirdeklerini de kullanacağım efendim. Biliyorsunuz kızıyormuş o yüzden dikkat ediyoruz. İnce ince doğruyorum Özlemciğim.
1: Evet.
0: Tamam mı? Domatesler rendelenecek mi?
1: Domateslerin kabuğunu soyup onları da doğrayacağız.
0: Onları da küp küp doğrayacağız
1: küp
0: onları
1: doğrayacağız,
0: da.
1: Evet.
0: Evet. Güzel bir iç harcı olacak. Soğanı, biberi, domatesi, kapya biberi, salçası. Tereyağını nerede kullanacağız?
1: Tereyağını da içine koyacağız. Biraz domatesini falan koyduktan sonra koyacağız onu.
0: Ha, diyorsun ki iyice tereyağının lezzeti.
1: Lezzetini alalım.
0: Alalım. O da bir şeydir ya, klasiktir ya. Tereyağını o sonradan eklemek aslında. Bunun çekin altını... çekin canlarım. Biber doğramama yakın yakın çekin. Söyle.
1: Bunun altını kapatsak evet. Çok iyi olacak.
0: Evet.
1: Şöyle ben kapattım ama.
0: Canım ne istedin?
1: Altını kapattım ocağın. Hı-hı. Şu an.
0: Ha, yanmasın soğanlarımız diye. Tamam. Yapımcım Büşra aileni merak etmiş senin de. Konuştuk Büşra'cığım. İki tane çocuğu var. Biri 9 yaşında, biri 12 yaşında. Evet. Eşi de Kayserili.
1: Ben anne butik baba pasta kurabiyeyle uğraşıyorum. Onu da söyleyeyim
0: biraz
1: size.
0: Biraz anlat
1: evet.
0: Ya. Evet,
1: kendimden bahsedeyim. Butik kurabiye pasta öğretmenliği yapıyorum. Çok seviyorum. Mutfak
0: şeker hamuru?
1: Şeker hamuru, evet.
0: Şeker hamuruyla uğraşıyorsun.
1: Evet, şeker hamuruyla uğraşıyorum.
0: Ha, doğum günü pastaları.
1: Evet,
0: değil
1: aynen.
0: Mi? Şeker hamuru peki biraz anlatsana bize şeker hamurunu. Yani şimdi onun kalıpları mı var örneğin?
1: Kalıpları var. Evet, hepsinin kalıpları var.
0: Ama yine de bir hayal gücü istemez mi şeker hamuru?
1: Tabii ki.
0: İstiyor
1: tabii ki.
0: Değil mi? Peki mesela ya nasıl
1: benim
0: çıkarıyorsun?
1: Genelde, ben dışarıya yapıyorum. Yaptığım kişiler genelde şey diyorlar, kesinlikle senin zevkine bırakıyoruz diyorlar. Hmm. Hani artık iyice bana güveniyorlar sağ olsunlar.
0: Sen pek mesela diş buğdayı için, ay ben hatırlıyorum benim Masal ve Demir adında iki tane yeğenim var ikizlerde. İlk önce kız dişini çıkartmıştı ve ona hani diş buğdayı yapılır ya.
1: Evet.
0: Ve bir tane şeker hamurundan pasta yapmıştık. Ay böyle o kadar güzel bir pastaydı ki ben yaptırmıştım teyzesi olarak. Kocaman böyle bir diş ve Masal'ın dişi çıktı diye çok
1: evet.
0: Tatlıydı. Hakikaten ama şeker hamurunu yenme olayını mesela ben sevmiyorum. Bir içi yensin.
1: Ben de sevmiyorum. Sadece görüntü.
0: Sadece görüntü evet. Şimdi böyle farklı bir pastalar çıktı. Ben onları çok beğeniyorum. Böyle aslında sadece kek ve üzerine böyle kreması sıvanıyor. Sıva
1: naked
0: gibi.
1: Cake.
0: Naked cake.
1: Evet.
0: Evet evet naked cake. O İngilizceyi bilerek söylemek istemedim.
1: Evet evet.
0: Onlar şu anda çok
1: pasta
0: popüler.
1: Deniliyor.
0: Evet evet.
1: Çıplak pasta.
0: Onlar da çok keyifli pastalar. Onları beğeniyorum ben. Çünkü onların dışında, içinde yani her
1: evet,
0: türlü yiyebiliyorsun.
1: Her şekilde yiyebilirsiniz aynen.
0: Evet. Şimdi bu kapyalar biraz bence büyük. Bunları ne yapayım?
1: Onları biraz daha bölelim.
0: Biraz daha bölelim değil mi? Hı-hı. İkiye böleyim ben bunları.
1: Evet.
0: Hı-hı. Tamam.
1: Soğanlar bayağı büyükmüş.
0: Bu bıçak da dünyanın en kötü bıçağı denk geldi bana. Şimdi başka bıçak deneyeceğim. Oh be. Evet, şimdi soğanımızı doğradık.
1: Soğanımızı doğradık. Ben de elimi yıkayayım.
0: Elini yıka sen. Tamam. Şimdi koyalım. Bunları hatta üçe bölüyorum ben bazılarını.
1: Evet.
0: Çünkü bayağı büyük. Baksana.
1: Aynen.
0: Evet, onlarla uğraşıyorsun
1: yakalım.
0: Daha çok. Yani
1: evet,
0: yemek kısmı değil de senin için profesyonel tarafı işin şeker hamuruyla pastalar.
1: Evet.
0: Peki en çok hangi konsepte pasta yapmayı seviyorsun?
1: En çok doğum günleri.
0: Çocuk doğum günleri,
1: doğum günleri evet,
0: bir de
1: doğum
0: değil mi?
1: Doğum günlerinde renkli renkli çok güzel oluyor. Çok seviyorum.
0: Evet.
1: Biberleri alalım mı artık?
0: Vereyim canım. Yeterli değil
1: yeterli,
0: mi?
1: Yeterli evet.
0: Hı-hı. Şöyle verdim.
1: Biraz şunları bölebilir miyiz?
0: Hangisini?
1: Şu büyükleri.
0: Ha, onları bölmemiş miyim aslında bir kısmını?
1: Size zahmet.
0: Yok yok. Başka var mı bölünmesini şu istediğin? Kapya biberleri biraz daha küçültüyoruz. Evet şöyle hatta böldük. Şu bak büyük kalmış bir tane burada. Yine böyle. Tamam mıdır?
1: Tamam.
0: Şunu da böleyim. Evet şuradan çekirdeğini de aldım.
1: Tamam. Hı-hı. Şöyle.
0: Kapya biberi de ilave ettik içine.
1: Şöyle.
0: Evet ben onu hallederim.
1: Evet bunu siz
0: evet,
1: halledin.
0: O bende.
1: Ben de hamuru halledeyim.
0: Sen için rahat olsun. Bu biraz daha bana yağ isteyecekmiş gibi geldi ama ne dersin Özlemciğim?
1: Ona tereyağı da koyacağımız için çok
0: ha, gerek
1: yani
0: yok
1: abartmayalım.
0: Diyorsun.
1: Kıymanın
0: tamam.
1: Yağı da olacak çünkü içinde.
0: Neyin yağı?
1: Kıymanın yağı,
0: yağı
1: da olacak.
0: Daha doğru kıymamızı koyacağız. Ben ocağımın altını o zaman birazcık daha açıyorum.
1: Şöyle ceviz büyüklüğünde parçalar yapıyoruz.
0: Ceviz büyüklüğünde parçalar yapıyormuşuz efendim. Ah buradaymış İsmetciğim pardon görmedim seni. Pardon kusura bakma. Ceviz büyüklüğünde parçalar yapıyor.
1: Evet.
0: Oo, kaşık yanmış. Evet.
1: Mandalina da denilebilir, ceviz mandalina.

0: Ben bir nevzineye bakıyorum.
1: Tamam.
0: Vallahi olmuş nevzine. Ben nevzineyi çıkarıyorum.
1: Evet, onu çıkaralım artık.
0: Evet, yanmadan çıkarıyorum. Sen de anlat seyircilerimize. Hadi bakalım, kameralarla baş başasın Özlem.
1: Tamam. Şimdi bunları yuvarladıktan sonra açacağız. Lavaş gibi.
0: Lavaş gibi incecik açacağız, değil mi?
1: Evet, incecik açacağız.
0: Evet.
1: Unumuzu koyuyoruz.
0: Merdanemiz, unumuzu getirmiştim sana. Hı-hı. Aynen. Büyüklüğü ne kadar olacak?
1: Büyüklüğü bir servis tabağı büyüklüğünde.
0: Servis tabağı büyüklüğünde. Evet, servis tabağı büyüklüğünde. Domatesleri ne yapıyoruz?
1: Domatesleri de doğrayacağız, onları soyacağız.
0: Kabuklarını soyalım. O zaman o işlem bende olsun. Sonra en son mu kıymayı ilave edeceğiz? En son,
1: hayır. Önce kıymayı ilave edeceğiz onlara.
0: Özlem.
1: Size bıraktım ya, ben siz biliyor musunuz gibi davranıyorum şu an.
0: Ben hiç yağlama yapmadım hayatımda. Yedim ama çok güzel yedim ama yapmadım. Kıymamızı ilave ettik efendim.
1: Evet, kıymamızı
0: ilave ettik. Soğanımızı, biberimizi koymuştuk yağımızda. Şimdi kıymayı ilave ettik. Güzelce kavuracağız. Ben bunun altını biraz kısıyorum. Kısmadım, hatta kapadım yanlışlıkla. Güzelce kavrulsun. Sonra domatesini koyacağız.
1: Evet.
0: Sonra tereyağını ilave edeceğiz.
1: Evet.
0: Bir tava, biraz taraftan da ayrı bir tavada bunları pişireceğiz.
1: Evet.
0: Sonra üzerine ilave edeceğiz. Evet. Başka bir işlem?
1: Onun üzerine tek tek böyle üst üste koyacağız onu, bir pasta gibi. Hmm. Sonra üzerine de sarımsaklı yoğurt döküp afiyetle yiyeceğiz.
0: Afiyetle yiyeceğiz, evet. Bir şey söyleyeyim mi? Tavayı keşke daha büyük yapsaymışız, baksana. Malzememiz bolmuş.
1: Evet, malzememiz bol.
0: Hakikaten bolmuş. Şöyle bir kavrulsun. Soğan bol, soğan. Soğanının bol olması mı gerekiyor?
1: Onun evet, özelliği soğanın bol olması. Heh,
0: onu söyleyelim. Özelliği efendim soğanın bol olması gerekiyormuş.
1: Soğan lezzet katıyor çünkü.
0: Yağlama niye adı yağlama?
1: Yani ıslanıyor çünkü. Hani hamurları ıslatıyoruz. Oradan geliyor bence.
0: Hamurları nasıl ıslatıyoruz?
1: Hamuru sosuyla ıslatıyoruz. Onun hani böyle sulu bir sosu oluyor. Oradan geliyor yağlama adı.
0: O yüzden de evet. Şimdi efendim ben bir taraftan domatesi de doğrayayım diyorum. Ya da kabuklarını soyayım yani.
1: Evet, evet. Size zahmet.
0: Yok, estağfurullah. Salçası daha sonra mı ekliyoruz?
1: Birazdan evet.
0: Birazdan
1: biraz
0: da
1: kıymamız kavrulsun.
0: Şunu da soyayım. Çok büyük bir bıçak. Domateslerini soyup küp küp doğruyor. Aslında domatesleri rendeleyebiliriz bence.
1: Evet, o da olabilir.
0: Yani hayır, seyircilerimize söylüyorum. Şimdi ben başladım soymaya da. Şimdi böyle bu büyüklükte, servis tabağı büyüklüğünde hamurlar
1: açıyoruz.
0: Açıyoruz, evet.
1: Lavaşlar yapıyoruz bu şekilde.
0: Lavaşlar İnce yapıyoruz. Lahmacundan farkı ne dedik? Onlar beraber, bak bunlar benim domates soymamı da yakından çekiyorlar. Bakın, hiç siz böyle domates soyabiliyor musunuz? Koparmadan. Ya böyle soyuyoruz. Evet, ne dedik? Salçasını ilave edeceğiz, tereyağını ilave edeceğiz, domateslerini ilave edeceğiz. O tamam, o da var onun zamanı.
1: Biraz şöyle ezelim diye.
0: Ha,
1: ezeceğiz.
0: Kıymayı eziyorsun.
1: Evet.
0: Tamam. Tamam canım.
1: Dediğiniz gibi bu küçük olmuş bu tavamız.
0: Evet, biraz daha büyük tava çünkü malzememiz bu olmuş yani.
1: Evet.
0: Şimdi iki tane domates bana yeter gibi geldi Özlemciğim.
1: Tamam,
0: sence?
1: Yeterli.
0: Soğanını,
1: onları
0: biberlerini
1: bayağı küçük,
0: koyduk.
1: Domatesleri bayağı küçük doğrayacağız.
0: Tamam Özlem, gel doğra.
1: Geleceğim şimdi doğramaya.
0: Küçük küçük, küp küp. O yüzden dedim ya, işte rendelemek daha pratik bir çözüm olabilir
1: evet,
0: diye.
1: Evet.
0: Zamandan tasarruf
1: ama
0: edebiliriz.
1: Ama biraz böyle domatesin içinde ben seviyorum o.
0: Ha, diri,
1: kıymanın
0: diri,
1: içinde biraz,
0: biraz boşuna mı gidiyor?
1: Diri, evet.
0: Tamam.
1: Yakıştırıyorum yani onu.
0: Evet, açtık aslında. Bunları kızartmaya başlayalım mı? Ne dersin?
1: Başlayalım.
0: Al arkadan tavayı Özlemciğim.
1: Domatesini
0: istersen
1: koyalım diye şey yaptım ama domatesi önce doğramayayım mı?
0: Olur, onu ben de yapabilirim. Böyle bir pratik, zamandan tasarruf edelim seninle.
1: Evet.
0: Evet, şöyle alalım çekirdeklerini.
1: Şuraya koysak, bunu buraya alsak mı?
0: Olur, olur. Tabii ki olur. Bakayım, yakmadın onu.
1: Yakmadım. Tamam.
0: Evet, şu an yandı. Sen karıştırmaya devam et. Böyle arkalı önlü az bir yağ koyup pişireceğiz.
1: Hı hı.
0: Lavaşlarımızı incecik.
1: Evet, incecik lavaşlarımız
0: evet,
1: pişecek.
0: Pişecekler. Ay, servis tabağı büyüklüğünde. Domatesler yeterli küçüklükte mi?
1: Evet, yeterli.

0: Böyle böyle küçük küçük yapıyoruz efendim domatesleri. Özlem biraz içinde şey diri seviyormuş. O yüzden rendelemedik. Şimdi lavaşlarımızı pişireceğiz.
1: Biraz evet. Tavamızı ısıtıyoruz ve içine koyuyoruz.
0: Arkalı önlü pişiriyoruz. Evet. Yağlamadık da tavayı.
1: Yok hayır,
0: hiçbir
1: yağlamıyoruz.
0: Şey yapmadık.
1: Bu şekilde pişiriyoruz.
0: Evet.
1: Ben biraz daha açayım.
0: Açacağım. Yo yeterli bence yeterli o kadar açman. Evet evet
1: böyle
0: yeterli.
1: Böyle görüntüsü güzel dursun diye.
0: Seyircilerimize biz örneğini gösterelim. Onlar isterlerse diledikleri gibi kat kat yapabilirler. Geliyor domatesler.
1: Gelsin.
0: Hı hı. Şöyle.
1: Getireyim mi ben sana?
0: Evet. Yo yo hallediyorum.
1: Salçalarımızı da koyalım.
0: Salçamızı da koyalım. Tamam canım. Baharatlarını koyacağız daha.
1: Evet.
0: Çünkü baharatlı olması
1: çok
0: makbuldür.
1: Önemli. Evet.
0: Evet. Baharatlarını da koy. Ben bir tane daha domates.
1: Doğramayı isterseniz daha.
0: Hı hı. Bir tane daha domates doğruyoruz efendim. Hatta bence ne yapın biliyor musunuz? Şimdi kış geldi ya, domates mevsimi geçti ya. Eminim yazdan domatesleri şişelemişlerdir. Evet. O yüzden o şişe domateslerinizden kullanırsanız.
1: Aslında keşke ben bir tane getirseydim ha, ondan
0: keşke
1: size. Keşke.
0: Vallahi çok da iyi olurdu. Biz evde anneciğimle o yazdan yapılan domatesleri kullanıyoruz.
1: Evet. Şu an kışın ben de onu kullanıyorum.
0: Evet. Çok daha lezzetli oluyor. Çok daha güzel oluyor. Şimdi daha artık gökleşti böyle domatesler. O güzel tadını da yitirdi. Siz de öyle yaparsanız daha sağlıklı olur diyelim. Baksana mesela bunun rengini. Anladın mı? Daha şey.
1: Aynen öyle.
0: Maalesef. Bu ya nerede yaz
1: mecburen
0: domatesleri? Nerede yaz domatesleri? Aa bak kabardı. Heh. Çeviriyoruz.
1: Ben şimdi bir çay kaşığı alırsam bunları atayım.
0: Çay kaşığı alıp baharatlarını koyacaksın. Göz kararı yapmıyorsun.
1: Çay kaşığı yani hani izleyenlere belli olsun nasıl yapıldığı
0: alacağım
1: diye.
0: Hı hı. Ha böyle kabarıyor.
1: Kabarıyor
0: bu.
1: Evet.
0: Ha, öyle mi olacak?
1: Ha kabarıyor.
0: Ha. O zaman şu an aklıma bir şey geldi. Evet efendim. Mesela bunun üstüne böyle kat kat yapalım mı onları?
1: Evet çok hoş olur.
0: Ha, çok da güzel olur. Şimdi bir gösterelim seyircilerimize.
1: Şimdi bu biraz daha pişecek.
0: Biraz daha pişecek.
1: Şimdi buna biraz sıcak su ekleyeceğiz.
0: Sıcak su ekleyeceğiz. Hı-hı. Hemen su ısıtıcımızda suyumuzu koyalım. Sıcak su ekliyoruz. Sonra tereyağını ekleyelim
1: evet,
0: mi artık?
1: Şu an tereyağını artık ekleyebiliriz.
0: En sonunda tereyağını ekliyoruz demiştik efendim.
1: Tereyağının lezzetini alsın diye.
0: Hı hı. Evet.
1: Tamam bunu alabiliriz artık.
0: Bunu alabiliriz. Ay çok heyecanlıyım. Bir tane gösterelim istiyorum seyircilerimize.
1: Evet hemen.
0: Hemen diğerini koyalım.
1: Buna biraz da su ekleyeceğiz şimdi. Suyumuz geldi.
0: Suyumuz geliyor. Daha geldi suyumuz.
1: Dökelim.
0: Evet yeterli mi?
1: Biraz daha dökeceğiz.
0: Biraz
1: ıslanması
0: daha
1: gerekiyor ya.
0: Hı-hı.
1: Çok az daha tamam.
0: Çok az daha. Sıcak suyumuzu da ilave ettik. Ve yağlama hazır hemen hemen.
1: Hemen hemen hazır evet.
0: Şimdi böyle kat kat yapacağız. Güzel bir hamur yapmıştık mayalı. Onları servis tabağı büyüklüğünde, pasta tabağı büyüklüğünde açtık. Hı hı. Bir güzel yağsız tavada arkalı önlü kızarttık. Şimdi ne istedin?
1: Şimdi çay kaşığım vardı buralarda ama gitti mi?
0: Yok gitmemiştir. Tuzunu da ilave ettik. Karabiberini koyduk. Pul biber de koydun galiba.
1: Pul biber de koydum. Hı hı. Evet.
0: Biraz da acılı güzel olur. Yutkunmaya başladık. Ah. Evet. İç harcımız hazır. İç harcımızda neler var? Ben bir kez daha size hatırlatayım. Soğanımızı, kapya biberimizi, yeşil biberimizi güzelce kavurduk. Zeytinyağında, sıvı yağda daha doğrusu. İçine domatesleri küp küp doğradık, koyduk. Kıymamızı koyduk, tereyağımızı koyduk, baharatlarımızı koyduk. Biraz da salçamızı ilave ettik, biraz da sıcak su koyduk. Hı-hı. Ne oldu? Sosumuz hazır oldu.
1: Evet.
0: Şimdi bir gösterelim mi?
1: Gösterelim.
0: Hı hı. Ne yapıyoruz?
1: Şöyle koyuyoruz.
0: Hı hı.
1: Üzerine.
0: Evet.
1: Şöyle biraz sulu bir şekilde sosu
0: sulu bir şekilde sosuyla. Çünkü
1: ezdiriyoruz.
0: Neden bilerek sıcak su koyduk? Biraz daha ıslak bir.
1: Evet. Şimdi onu üzerine kapatalım.
0: Birazcık daha koy kız şuraya. Bol malzemeli olsun.
1: Yerken şey dökülüyordu o yüzden.
0: Dökülüyor diye mi?

0: da koyduk.
1: Evet, onu da koyduk.
0: Üstüne.
1: Şimdi üzerine tekrardan bunu böyle.
0: Hayır, şöyle şuraya alacağım, dur. Bu servis tabağımız da olmuş olsun. Böyle kenarlarını tam sunum esnasında temizleriz, süsleriz. Evet, evet. Şimdi üçüncü katı da gelecek. Hamurumuzda bir kez daha neler vardı?
1: Hamurumuzda 4 su bardağı unumuz var.
0: Evet.
1: 2 su bardağı suyumuz var. Bir 10 gram kuru mayamız var. Bir çay kaşığı şekerimiz var. Bir tatlı kaşığı tuzumuz var.
0: Tuzumuz var. Güzel bir hamur. Yarım saat dinlendiriyoruz. Değil mi?
1: Evet.
0: Özlemciğim. Sonra o da olmuştur herhalde. Evet. Katını da koyduk. Evet, şimdi bir daha böyle kat kat güzel bir şekilde.
1: Ben buna lahmacun pastası diyorum.
0: Lahmacun pastası, yağlama pastası. Ben bir tane daha koydum. Bunu da yapacağız. Biz böyle pişirmeye devam edelim. Nevzinemiz çıktı efendim fırından. Şerbetimiz de soğudu. Üzerine dökeceğiz. Güzelce o şerbeti emecek ve servise hazır hale gelecek. Daha sonra ne yaptık? Oo, o da kızarmış. Bakar mısınız?
1: Evet, o da kızardı.
0: Nar gibi. Hemen onu da bir açayım şöyle. Şahane gözüküyor. Bu da bitti.
1: Bitti.
0: Dökmeden inşallah bitti.
1: Biraz
0: değil mi
1: daha,
0: bu kadar?
1: Evet, aynen.
0: Azıcık daha kısayım hatta ben onu. Biraz daha fırında pişsin. Lahmacun pastamız, yağlama pastamız da birazdan hazır olacak. O zaman zaten görüşeceğiz ya şöyle birkaç saniye sonra yaptığımız güzel lezzetlerin sunum haliyle.
2: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
3: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
4: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
5: Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
3: Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
6: Doğan bir daha geri dönmez.
7: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadın.
8: Oyun bitti. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.
2: A101 ucuz. A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
3: Ucuz, hep ucuz. Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: kalkmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
1: Nasıl mı?
0: Çok güzel.
2: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
0: Şipşak, işlem tamam. Önce Halk, sonra bankayız. Halkbank.
3: Abi, ne yapıyoruz şu an?
4: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemeklerin tepsisi bırakmıyoruz.
5: Bu da hala peşimde.
6: Süper.

0: Sipariş'in yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide dönüşüm işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Biziz biz.
6: Biziz.
7: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
5: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
5: Para mı kaybettirir?
7: İşte bunlar hep kireçten. Duş başlığında bile var.
6: Biz en iyisi kalgona geçelim.
7: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
3: Sadece duruladım.
2: Özel bir formülün var mı?
3: Sadece duruladım.
2: Hadi ama.
3: Sadece duruladım.
4: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
5: Bravo valla.
3: Sen de sadece Duru'la.
6: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
7: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
6: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
7: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsini

0: gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.

0: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimlerde üretkenlik için

0: incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
4: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
5: Biraz fazla almadınız mı?
6: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
5: Yok mu bunun bir çaresi?
7: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve...

0: Evet, bugün Özlem'le birlikte Kayseri'ye uzandık. Güzel Kayseri'nin güzel lezzetlerini yaptık beraber. Özlem'cim çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Hakikaten keyifli lezzetler oldu. En çok bu kadayıflı pastırmalı böreği merak ediyorduk. Onu da görmüş olduk. Evet. Buram buram zaten şu anda mutfağım pastırma kokuyor. Evet. Yine gel.
1: Çok
0: teşekkür ediyorum. Emeğine sağlık, eline sağlık. Görüşürüz. Efendim, bizden bugünlük bu kadar. Umarım siz de evinizde bugün Kayseri'nin güzel yemeklerini denersiniz. Hep ne diyoruz? Evlerinizden neşe, sofralarınızdan bereket, yüzünüzden de tebessüm. Hiç eksik olmasın. Unutmayın, yemek yapmak iyileştirir. Hoşçakalın.

Metrekare'de bu bölüm Ömerli'de iç mimar Eda Kamış ve Tuğba Demirboğa'nın tasarımını gerçekleştirdiği modern country tarzın hakim olduğu 500 metrekare büyüklüğündeki villadayız. Doğal tonlarda malzemelerin kullanıldığı, yaşanmışlık hissi ve zamansız parçaların ön planda tutulduğu bu tasarım harikası evi iç mimarlarımızdan.

0: Merhabalar, İç Mimar Tuğba Demirboğa ben. İstanbul Ticaret Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı mezunuyum. 15 yıldır sektördeyim. Mesleki tecrübelerimizi birleştirerek Eda ile birlikte birlikten kuvvet doğar diyerek kendi firmamızı kurduk. Yaptığımız projelerde, o günden bugüne yaptığımız projelerde müşterilerimizin beklentileriyle kendi tasarım anlayışımızı harmanlayarak yaşanmışlık hissi olan, konforlu ve zamansızlık akımını takip eden mekanlar yaratıyoruz.
1: Merhaba, ben İç Mimar Eda Kamış. İstanbul Teknik Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Tuğba'nın da bahsettiği gibi belli inşaat firmalarında çalıştıktan sonra beraber güç birliği yaparak Artrendroga firmasını kurduk. Bugün son yaptığımız projelerden biri olan Ömerli'deki konut projemizdeyiz. Biz şu an sitenin 4. etabında bulunuyoruz. Ve bu etabın en büyük evinin bahçesinde sizi ağırlıyoruz. Evimiz yaklaşık 500 metrekare, 3 kattan oluşuyor. Bahçemiz 700 metrekare civarı. Projeyi teslim aldığımızda inşaat firmasından talep ettiğimiz şekilde kabası bitmiş şekilde teslim aldıktan sonra içerideki bütün mekanik, sıhhi

0: tesisat, elektrik uygulamaları tarafımızdan yapılıp tasarımımıza göre organize edildi. Ve sonrasında dekorasyon ve imalatlarla, uygulamalarla projeyi tamamladık. Bugün beraber burayı gezeceğiz. Umarım beğenirsiniz. Umarım siz de bizim yaptığımız zamanki kadar keyif alırsınız. Bahçemiz yaklaşık 700 metrekare bahsetmiştim. Biz konum olarak sitedeki en güzel konumlardan birine sahibiz. Direkt ormanlık bir alana bakıyoruz. O yüzden bu manzarayı hem evin içinde devam ettirmek istedik hem de bu alanda belirli oturma alanlarıyla odak noktaları oluşturmak istedik. Çeşitli ağaçlar ve bitkilerle bunu yaşatmaya çalıştık. Örneğin bu bölgedeki bu tik uygulaması zaten inşaat firması tarafından yapılmıştı ama bu alan komple sadece çimdi. Biz ufak bir kış bahçesi ekledik bahçeye. Bu kış bahçesinin etrafında onunla uyumlu bir kompozisyon yarattık ve taşlarla bir organizasyon yaptık ve onu da içine alan, tek başına bir kütle olarak durmaması için elimizden geleni bitkilerle oluşturmaya çalıştık. Buna ek olarak bahçenin bu uç köşesinde güzel bir oturma alanımız var, aileyi bir arada toplayacak bir uygulama.
1: Burası ev sahiplerimizin keyif alanı olarak adlandırdığımız bölümü. Zeminde kayrak taşı kullandık. Bir bahçe şöminesi yer almakta oturma alanlarının ortasında. Doğal malzemelerden gittik. Binanın cephesiyle, bahçenin uyumuyla olabildiğince doğal malzemeler seçmeye çalıştık.
0: Bu bölüm oldukça kullandıkları bir bölüm. Hatta biz de onları ziyarete geldiğimizde çok keyif alarak vakit geçirdiğimiz bir bölüm. Şimdi dilerseniz biraz da içeriği gezelim.

0: Şu an evin salonundayız. Biz bu projeyi ev sahipleriyle proje için anlaştığımızdan sonraki süreç tam 9 ay sürdü. 9 ay sonra inşaat firması bize teslim etti evi. Fakat biz o sırada bütün çizimleri, tasarımları, firma tespitlerini tamamını hazırlamış olduk. Ev bize teslim edildikten sonra da 3. ayın sonunda da ev sahiplerimiz evlerine yerleşmiş oldular.
1: Evimiz konumu itibariyle Ömerli'de olduğu için ve ormanlık bir alanda olduğu için evin tarzını belirlerken müşteriyle yaptığımız toplantılarda kendileri de bize olan güvenlerini bize sonuna kadar yansıttılar. Ve biz bu evi country modern diyebileceğimiz bir tarzda tasarlamaya karar verdik. Modern country tarzındaki bu evde, bu salonda da gördüğünüz gibi çok yüksek tavanlarımız var. Bu bazen avantaj, bazen dezavantaj olabiliyor. Isınma gibi konularda dezavantaj olurken ferahlık gibi konularda bir avantaja dönüşebiliyor. Salon ve yemek bölümünü ayıran bir şömine sistemimiz var. Biz projeyi teslim aldığımızda burada çok kütlesel ve çok modern dikdörtgen formlarında bir şömine vardı. Ancak biz projeyi oluştururken bu modern country tarzını devam ettireceğiz ve renk tonları beyjler, siyahlar üzerinde gidecek dediğimiz noktada bazı kıvrımlı formlar kullanmaya karar vermiştik. Burada çok etkili bir şekilde onu daha kıvrımlı bir forma dönüştürdük ve bu salonun en önemli parçalarından biri haline geldi. Yemek bölümü yine country tarzı takip eden meşe ağaçlardan oluşan bir büfe ile başlıyor aslında. Bu büfe yemek bölümüne hem biraz ışık hem biraz hareket katıyor. Hem de bazen müşterilerimiz ürünlerini sunmak istediklerinde bu tarz büfeler bizim için çok avantajlı oluyor. Yine yemek bölümünde sanatçı eserlerimiz var yemek bölümünün arkasında. Yine masif meşe bir masamız ve bununla uyumlu country tarzı sandalyelerimiz bulunuyor. Ufak bir konsolumuz var çünkü bu misafir ağırlandığında istenen bir şey. Servis ve benzeri ihtiyaçlar için kullanılması açısından.

0: Oturma bölümüne gelirsek, bizim form olarak ve model olarak genelde ürün tercihimiz zamansız ürünler oluyor. Yani çok moda ya da çok trend olduğu için bir kanepeyi ya da sandalyeyi kullanmayı tercih etmiyoruz. Uzun vadede, uzun süre kullanılabilecek ürünleri tercih ediyoruz. Burada göreceğiniz kanepeler, koltuklar, sehpa ve TV bölümü ortalama her eve uyabilecek, her dekorasyonla bütünleşebilecek parçalar. Ve bir diğer önemli etken de burada tabii ki ışık, her projede olduğu gibi. Biz genelde ikimiz de ticari alanlarda uzmanlaştığımız için çok fazla otel ve restoran yaptık ve ışığın modu belirleme konusunda biraz iyi olduğumuzu düşünüyoruz. Bir evde sadece tek bir aydınlatma değil, birkaç alternatifle aydınlatma sistemi oluşturup müşterimizin evinde vakit geçirirken bazen dinlenme modunda, bazen misafir ağırlama modunda, bazen eğlence modunda ışıkla oynayıp bu keyfi yaşamasını ümit ediyoruz.
1: Yemek bölümünde konsolun üzerinde sanatçı Mithat Şen'in keten bir çalışmasına yer verdik. Normalde deri üzeri çalışmalar yapan bir sanatçımız. Fakat bu eve keten çalışmasını yakıştırdığımız için bu eserini kullanmak istedik. TV bölümünde TV dolabının üzerinde Dinçer Güngör'ün eseri yer almakta. Kanepenin arkasında Erman Özbaşar'ın bizim bir galerinin açılışına gittiğimizde vurulduğumuz bir eserini evde tercih ettik. Ev sahibimiz de bizimle aynı şeyi düşündüğü için eve bir şekilde
0: bunu getirmiş olduk. Aslında bitirdiğimiz projelerde bu sanat eseri temini biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü bu tamamen kişisel bir zevk. Ama yapılan dekorasyonla bunun da bir yerde uyumlu olması gerekiyor. O noktada biz de bu sürece dahil oluyoruz. Tuğba'nın bahsettiği gibi Erman Özbaşar'ın bu işini biz bir sergide gördük ve serginin bitmesini bekledik eseri eve getirebilmek için. Hatta sizi buraya davet edemedik. Evet. Çünkü bu eser daha sergide sergileniyordu. O da gelince aslında ev tamamlanmış oldu. Bir de koridorda bazı eserlerimiz, evet. Onlardan da bahsedeceğiz.
1: Koridorda da girişte sol kısımda Ahmet Çerkez'in bir eseri, diğer koridorun diğer kısmında da dörtlü bir eseri kompozisyonu yer almakta.
0: Projeyi teslim aldığımızda bu alanın oturma bölümü olacağına zaten karar vermiştik. Ama bu düz ve kütle ve üçgen tavan formundan bir şekilde kurtulmak istedik demeliyim. Belki daha doğrusu bu olacak. Ve burayı görür görmez dedik ki bu tavanı bu şekilde teslim etmemeliyiz. Burayı ahşap kaplamaya karar verdik. Salonda gördüğünüz aslında bu açık tonlar, bejler evin genelinde de devam edecek zaten. Ahşap tonları, kremler, evet. Biraz siyah, biraz farklı malzemeler yani beton efektleri. Bu tarz doğal dokunuşlar var. Aksesuar kısmına gelince bu da aslında bizim müşteriyle beraber alışveriş yaparak tamamladığımız bir alan. Çünkü bunlar tamamlanmadan aslında proje tamamlanmış olmuyor. Yanlış mıyım?
1: Evet, kesinlikle öyle. Belli aralıklarla bazen 3 gün üst üste, bazen ara verip tekrar bir aksesuar alışverişine çıkmamız gerekti. Çünkü evin metrajından kaynaklı bir seferde aksesuar almak gibi bir durum söz konusu olmadı. Çukurcuma'dan, çeşitli dekorasyon mağazalarından, birçok yerden yurt içi yurt dışı
0: ürün temini
1: sağladık.
0: Burada göreceğiniz büfenin içi, bu sehpanın üzeri, konsolların üzeri, giriş konsolunun üzeri, çocuk odalarındaki aksesuarlara kadar aslında hepsini beraber karar verip satın alma yaptık.
1: Evet.
0: İşte aslında iyi proje böyle çıkıyor.
1: Evin genelinde Eda'nın da az önce bahsettiği gibi kremler, bejler, yer yer siyahlar ve gold renkler hakim. Doğal malzemeden yana olduğumuz için kanepe önlerindeki kahve sehpalarını pirinç ayaklı ve mermer tablolu kullanmaya özen gösterdik. Onun dışında orta sehpamızda siyah olarak gördüğümüz meşe özleri kumlama siyah ahşap orta büyük hacimli bir sehpa görüyoruz. Kanepe arkasında hem dekorasyonu devam etmek için hem de ışıklandırmayı, yer yer ışıklandırmayı sevdiğimiz için mekanlarda konsol üzerine abajurlarla destekledik.
0: Bazen çünkü bu önemli bir detay evet. olabiliyor. Yani aslında biz genelde projede hep bir fotoğrafa bakar gibi bakıyoruz. Tabii ki artık teknoloji geliştiği için 3D renderlar hazırlanıyor ama burada ne görmek istiyoruz? Burada bir fotoğraf karesi olduğunda bu kanepenin arkasında ne göreceğiz gibi aksesuarı, dekorasyonu aslında o fotoğraf karesinin hayali gerçekleştiriyor. Evet, mesela için... perdeler. Tavandan dolayı üst kısımdaki doğramayı nasıl yaparız? Burada otomatik bir sistem mi yaparız? Ulaşılabilir bir alan değil, nasıl temizleriz gibi düşünüyorduk. Sonra buraya gelip burada vakit geçirince baktık ki burada çok güzel bir orman manzarası var üst kısımda. Dedi ki bu kısma perde yapmayalım ve gün içinde buradaki ışık eve yerleşmiyor.
1: Salonda ayrıca ev sahiplerimizin iki kızı var. Onlar piyano çaldıkları için özel bir piyano köşemiz mevcut.
0: Hatta zaman zaman geldiğimizde bize de evet. ufak resitaller veriyorlar.
1: Yemek bölümünde de hazelen sandalyeler, meşe ağacından masa ve sandalyeler.
0: Orada da konsolda bir traverten tablomuz var. Evet. O da çok güzel bir traverten.
1: Evet, konsolda meşe üzerine traverten bir tablo kullandık. Patlatma yaptırdık üstüne. Şu an evimizin giriş kısmındayız. Bu kısımda giriş misafir vereceğimiz çalışma odamız, misafir yatak odamız, onun banyosu, mutfak ve kış bahçesi bulunmakta. Giriş kısmında evin genel modern country tarzını da unutmamak adına lambriler kullandık. Duvarla aynı renkte, beş tonunda devam ettik. Girişte daha önceden de bahsettiğim gibi Ahmet Çerkez'in bir eseri yer almakta. Çalışma odamıza geçtiğimiz zaman çalışma odamızı genellikle evin beyefendisinde kullanacağını düşünerek aslında bir tasarım yaptık. İş yerinde olmadığı zamanlarını buradaki çalışma odasında geçiriyor. Masamızı gene meşe üzeri ceviz boyalı, gold ayaklı bir masa tercih ettik. Biraz daha modernleştirmek istedik o klasikliklerin arasında. Üzerinde gold bir masa lambası kullandık. Evin çalışma odasında masanın hemen karşısında camların önünde keten dokulu bir kanepe duvardan duvara görüyoruz. Perdelerimizi burada kanepenin üzerinde kaldığından kaynaklı gene keten dokulu olan katlanır perde sistemi kullandık. Bizim için her zamanki gibi bahsettiğimiz aydınlatma çok önemli olduğu için kütüphanede muhakkak mikrospotlarla kütüphanemizin aydınlattık. Tavanda siyahlı goldlu şapkalı aydınlatma, tavan aydınlatması kullandık. Koridorda, L koridorumuzda zeminde kokos sisal halılar kullandık. Boylu boyunca koridorda bordürlü bir şekilde bunları tasarladık. Koridorda boylu boyunca devam ediyor. Tavanda aynı zamanda mekana da şıklık katması açısından boylu boyunca tavan aydınlatmaları kullandık. Extra clear camlı metal çerçeveli aydınlatmalarımız. Evin merdiveninde özel imalat, özel üretim küpeş de kullandık. El işçiliğiyle yapılmış bir malzeme. Bayağı günlerce yerinde ölçüleri, kalıpları çıkarılarak yapılmış bir imalat oldu bizim. Çok kıymet verdiğimiz, yaşta biraz büyükçe olan bir ustamız tarafından yapıldı. Eve girdiğimizden itibaren aslında ilk dikkatimizi çeken şey salonun arkalı kapısı oluyor. Meşe malzemeden, meşe üzeri siyah kumlama malzeme kullandık. Evin genel bütününde de çok fazla göreceğiniz bir malzeme bu bizim için. Hem salonun salonla koridor arasında bölmesi açısından hem de dekoratif olarak yoğun bir etkide kalması açısından bu kapıyı kullanmak istedik. Evin koridorunun diğer tarafında gene Ahmet Çerkez'in dörtlü bir kompozisyonunu göreceksiniz.

Şu anda evin üst katında ebeveyn yatak odasındayız. Biz evi teslim aldığımızda burası tek bir kütle halinde oldukça büyük bir yatak odasıydı. Ancak artık tüm konut projelerinde yatak odalarına ek olarak bir giyim odası ve ebeveyn banyosu da düşünülüyor. Yatak başında güzel bir dekoratif duvar kağıdı kullandık. Yine yatak başımızda keten kumaş kullanarak İngiliz formunda klasik bir yatak başı kullandık. Bunun dışında okuma lambaları ekledik. Bu çok önemli çünkü gene uyku modu, okuma modu, farklı modlarda burada da ışık alternatiflerimiz mevcut. Yatak başı komodinlerimizde yine meşe üzeri siyah ahşap kumlama uygulaması yaptık. Kumlama dediğimiz aslında burada bu dokuyu belli eden, mobilyanın detaylarını ortaya çıkaran bir son katman işlemi. Biz bunu kullanmayı seviyoruz. Siz de eminim pek çok projede görüyorsunuzdur. Buraya bakarsak, burada uzun bir sedirimiz var. Yine bir keyif köşesi olarak kullanılabilir. Özenle seçtiğimiz bir tablo kompozisyonumuz var. Ve dekoratif olarak kullandığımız bir niş mevcut. Yine bizim tasarımımız olan bir aydınlatma ürünüyle köşe sehpa ve yine bu oturmanın altında bulunan depolama alanıyla aslında güzel bir çözüm üretmiş oluyoruz. Evin genelinde kullandığımız elektrik anahtarları genelde çok ilgi görüyor. Müşterimizle bu satın almayı yaparken kendilerine bunu önerdiğimizde aslında fiyat ve bütçe açısından ilk başta bizi zorlayacağını düşünmüştük. Ama onlar da bunu çok beğendi ve şimdi uygulamadan sonra gelen herkese ilk olarak elektrik anahtarlarını soruyorlar. Ebeveyn banyoya geçersek zeminde özel bir mermer uygulaması var. Carrara ve Toros Black mermerin birleşimi olan. Gene beyaz, gri ve siyah tonlarında. Buna ek olarak banyo lavabomuz ve tezgahlarımız, gene duş içi ve banyonun belli bir yüksekliğine kadar Carrara mermer kullandık. Burada kullandığımız bataryalar, evin tüm genelinde kullandığımız bataryalar yine İtalyan bir markanın ürünü. Bunları da olabildiğince klasik formlarda seçmeye çalıştık. Lavabolarımız da klasik formlarda, vintage formlarda diyebileceğimiz ürünler.

giyim odası aslında en keyifli yerlerden biri. Çünkü müşterilerimiz için genelde evlerinde ürün depolamak ya da giysilerini yerleştirmek biraz zor olabiliyor. Giyim odasını o yüzden hep beraber çiziyoruz. Yani onların taleplerine, ürün adetlerine, ihtiyaçları olan çekmecelere, askılara göre beraber bir çizim yapıyoruz ve beraber sonuçlandırıyoruz.

Evin genelinde göreceğiniz karton piyerler ve tavandaki karoloj uygulamaları bizim işlemlerimiz. Mevcutta bunlar yoktu. Burada da aydınlatmanın etrafında devam ediyor. Aynı zamanda bu üç alanı birleştiren giyim odası, ebeveyn banyo ve yatak odasını birleştiren alanın holünde de spot uygulamaları vardı. Bu inşaat firmasının uygulamasında bunlar farklı noktalarda. Biz bunları azalttık. Yaklaşık 10 taneydi, 4'e indirdik. Ve sonra evin genelinde uyguladığımız karton, piyer ve detay uygulamaları onların da etrafında uygulamaya karar verdik. Dilerseniz şimdi giyim odasına geçebiliriz. Şu anda ebeveyn yatak odasının giyim bölümündeyiz. Burada yine 5 tonlarında lake, ahşap dolaplar kullandık. Bunları gene klasik formdaki dolap kutularıyla birleştirdik. Ortada bir ada bölümümüz var. Bu ada bölümü daha çok aksesuar ve günlük ürünlerimizi depoladığımız bir alan olarak kullanılıyor. Aynı zamanda giyinirken ya da bir şey denemek istediğinizde sizin için bir tezgah alanı da oluşturmuş oluyor. Bu alanda aydınlatmalı dolap kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü panikle ya da aceleyle evden çıkarken istediğiniz bir şeyi bulmakta zorlanabiliyorsunuz. Dolapların içi ne kadar aydınlatılırsa o kadar konforlu olduğunu düşünüyorum. Adanın üzerinde dekoratif bir aydınlatma kullanma gereği duyduk. Çünkü o zaman buradaki hacim tek bir kütle halinde duruyordu. Yukarıdan gelen bir kütleyle onu birleştirmek istedik. Bunun dışında tabii ki giyim odasında en önemli detaylardan biri ayna. O yüzden dekoratif, yine tarzımıza uygun, klasik formda bir ayna kullandık. Yine burada da evin genelinde devam eden keten tüllerimiz var. Tabii ki burada arkasında izole edebilmek amacıyla store perde kullandık.

Ev sahibimizin iki kızı var, Derin ve Beren. Derin büyük kızımız, Beren de küçük kızımız. Derin'in odası yaşı itibariyle metrekare olarak biraz daha büyük. Yani ablaya biraz inisiyatif kullandık diyebiliriz. Bu sebeple Derin'in odası, arkadaşlarının da gelip burada kalabileceğini düşünerek 1,5 kişilik olarak düşünüldü. Yine onun zevkine uygun bir yatak başı uygulaması yaptık ve onun sevdiği

renk tonlarından ilerledik diyebilirim. Berenin de yatak odalarında kendilerine ait banyoları var. Aslında evin genelinde bütün yatak odalarının kendi banyosu mevcut. Bu da bence çocuklar için ekstra bir konfor oluşturuyor ve onların kendi alanlarıyla uyumlu devam eden renk tonlarında birer banyoları olmuş oluyor. Beren'in odasına geçersek, Beren'in sevdiği renk tonları pembe tonları olduğu için orada biraz pembeler, somonlar devreye giriyor. Ve yaşı itibariyle orada biraz daha eğlenceli aksesuarlar mevcut. Aydınlatmalar yine bizim için en önemli noktalardan biriydi. Daha eğlenceli formlar, gene yuvarlak formlar, doğal malzemeler kullanmaya çalıştık. Gene yatak başındaki abajurlarda da daha eğlenceli ürünler seçmeye çalıştık. Bu süreçte bu alanların renderları oluştuğunda zaten Derin ve Beren'le bir araya gelip onlara da bunları sunup ve onların yorumlarıyla revizelerimizi yapıp aslında bu iki yatak odasını ve banyolarını son haline kavuşturduk diyebiliriz. Sanıyorum şimdi ikisi de bu keyifli odanın keyfini çıkarıyorlardır.

Mutfağa geldiğimizde ise inşaat firmasının tasarladığı mutfak bizim evin genel tasarımına uygun değildi. Bize sundukları mutfak çok modern, yarım tavana kadar olmayan dolap sisteminden oluşuyordu. Biz mutfağı tamamen tesisat yerlerini koruyarak kendimize göre tekrar tasarladık. Parlak gri vizon tonlar kullandık. Dolapları hem depolama sisteminin artması açısından hem de tavan üzerlerinin mutfak dolabının tavanla arasındaki boşluktan hiç hoşlanmadığımız için dolapları tavana kadar uzattık. Tavanla dolap arasında klasik bir çıta kullandık. Orta adamız buranın en çok vakit geçirilen kısımlarından biri. Burada orta adamımızın üzerine dekoratif iki tane çok şık bulduğumuz goldlu camlı dekoratif aydınlatma kullandık. Tezgah malzememiz mermer görünümlü neolit oldu. Çünkü gönül isterdi mermerin kendisini kullanmak fakat leke tutuculuğundan kaynaklı ıslak hacimlerde ve özellikle mutfak tezgahında kullanmayı tercih etmiyoruz. Zemindeki seramiklerimiz mermer görünümlü karara seramik kullandık. Buradan mutfaktan kış bahçesi alanına geçtiğimizde aslında bir kış bahçesi alanımız yoktu. Bu kısım evin en kuytu noktası aslında, en ışık almayan alanı. O yüzden kış bahçesini olabildiğince clear tutmaya çalıştık. O yüzden de kapalı bir sistemden ziyade açık bir kırma çatılı bir cam sistemi tasarladık. Hem doğal malzeme olan ahşap dikmeler, latalarla hem de clear camla desteklediğimiz bir kış bahçesi alanı oluştu. Burada da evin genelinde kullandığımız kumlama üzeri siyah ahşaplar hakim. Kış bahçesindeki sürme. Buranın zemini de mutfakla aynı malzeme olan mermer görünümlü karara seramik. Kış bahçesinde aynı zamanda dış mekana da uygun olması açısından hem dış mekan hem iç mekan ilişkisini de kaybetmemek açısından dekoratif siyah metalden clear camlı çatı sistemine de uyan tavan aydınlatması kullandık. Onun dışında mobilyalarımız güneşe maruz kalmasın diye katlanır perde sistemleri kullandık. Tamamı doğal keten malzemeden oluşuyor. Aynı zamanda bu katta misafir yatak odası ve banyosu yer almakta. Misafir yatak odasına girdiğimizde dikkatimizi ilk çeken şey yatak arkasındaki ağaç formunda yer alan duvar kağıdı. Çok şık bir duvar kağıdı kullandık. Bunu aynı zamanda misafir yatak odasının banyosuna da yansıttık. Şimdi bodrum kattan bahsetmek istiyorum. Bodrum katları tamamen mekanik alandan oluşuyordu. Biz bodrum

0: katlarına. Kiler, çamaşır odası, aktivite odası, fitness odası ve otopark kısmı olarak değerlendirdik. Aslında bu şekilde ev 11 artı 1 ev haline geldi. Tamamen yaşayan bir bodrum katı oldu aslında.
1: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
2: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
1: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
2: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
3: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, geri içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
1: Siz de yaman kadın.
3: Ha, ne demezsin şekerim.
1: Büyük kız meydanlarda yok.
3: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
1: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
3: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
1: Desene bir hayale aşıksın sen.
3: Belki bir zamanlar öyleydi.
2: Seni terk etmiş.
1: Hayır, bunu yapamazsın.
3: Tevfik Bey'in katili oldum.
1: Doğru.
3: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
4: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz. Fosforlusundan özür diler.
5: Fosforlu Cevriyem. Bugün 18'de TV4'te.
6: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
7: Piyasaları takip et. Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyoruz.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
10: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
9: Yok mu bunun bir çaresi?
11: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimle. Hacim 1, kepek 0.
1: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
2: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
3: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
1: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.

0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra bankayız.
2: Halkbank. Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum.
3: Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
4: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
5: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
6: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri pirinçsiz bırakmıyoruz.
7: İkisi birlikte çok iyi.
8: Tıpkı bizim gibi.
9: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.

0: O, hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
1: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Yollara düşelim, kim tutar seni?
1: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
2: Tabii.
3: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatları...

0: yatırımlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo valla.
2: Sen de sadece durula.

0: Regl gecelerimi.
1: Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da öğrendi.
3: Yeni Magnum Sandwich. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası. Nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
4: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
5: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
4: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
6: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
4: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
6: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

0: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
1: Sadece duruladım.
0: Özel bir formülün var mı?
1: Sadece duruladım.
0: Hadi ama.
1: Sadece duruladım.
2: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
0: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
1: Sen de sadece durula.
4: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
5: Ama bir mucizeye gerek var.
4: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
5: İşte bu Fairy mucizesi.
4: Fairy 30 dakikada mucize.
6: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

yıldır hep seninle. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son

0: emanet tutuyor.
1: Evet, o da zaten çok emanet davranıyor şu an farkındaysanız.
2: Tamam tamam yaparım. Hiç sorun değil yani, hiç sorun değil. Bir mesleğin yerine geçip o işi o gün yapmaya çalışıyorum.
3: Bitti diyeceksin lan. Nasıl hani daha neyi bitti ya? Ben ya.
2: Nasıl yakışıyor mu bana?
1: Sünger çok büyük olan yazsınız.
4: Ne yapıyorsun?
1: Hava asacağız bu sırada.
2: Eyvah yakalandım.
5: Kolay mı sandın? Hafta içi her gün 11.45'te TV4'te.

0: Bugün modern country tarzı tasarladığımız evimizi gezdik.
1: Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarız faydalı bilgiler vermişizdir. Başka projelerde görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizde çikolatalı farsal hazırlayacağız. Peki çikolatalı farsalı nedir? Aslında bizim irmik helvamızın çikolatalı hali. Yunanlılar bunu almışlar, evirmişler, çevirmişler, çikolatalı farsalaya döndürmüşler. Hemen malzemelerimizi sayıyorum. İrmiğimiz var, şekerimiz var, damla sakızımız var, çikolatamız var. Üzerine böyle ceviz ekleyeceğiz. Afiyetle de yiyeceğimiz bir tatlı haline getireceğiz bunu. Hemen önce zeytinyağı kullanacağız. Zeytinyağımızı tavamıza dökeceğiz. Zeytinyağı tavayı birazcık bol döktük. Zeytinyağı döktükten sonra o birazcık kızgınlaşacak. Kızgınlaştıktan sonra da üzerine hemen irmiğimizi ekleyeceğiz. O irmikleri kavurmaya devam edeceğiz. Aslına bakarsanız bir devi irmik helvası yapıyor olacağız. Biraz önce de belirttiğim gibi. Bunu akşam 5 çaylarınızda misafirleriniz geldi. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Böyle bir telaş içerisindesiniz. Aniden bir misafiriniz geldi. Bunu hızlı bir şekilde yapıyor olabilirsiniz. Ben hiç unutmuyorum. Çocukken böyle saat 11-12 civarında ablam böyle canımız tatlı şekerdi, evde oturduk, ne yapacağız ne yapacağız diye, büyük ablam İşlev olan, biliyorsunuz artık onu, benim 3 tane, 2 tane kız kardeşim var, birinin adı İşlev, birinin adı Söyle, ben de Türev. İşlev olanla öyle otururduk, derdik ki ya ne yapacağız, ne yiyeceğiz, bir şeyler yememiz lazım yani, bir tatlı yememiz lazım. Hemen ablam irmik helvası yapardı, böyle onu var ya afiyetle o kadar güzel bir şekilde yerdik ki böyle. Her irmikle ilgili bir tarif gördüğüm zaman aklıma o günler geliyor. İyi ki o günleri yaşamışız ve eminim ki sizin de böyle güzel keyifli anılarınız vardır. Böyle güzel keyifli anılarınız varsa Instagram'dan lütfen benimle paylaşın. Instagram'da Türev Uludağ diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Instagram adresimiz bildiğiniz gibi Türev Uludağ. Hemen zeytinyağımız bu arada yavaş yavaş kızgınlaşmaya başlıyor. Şimdi irmiklerimizi ekleyeceğiz. Böyle güzel güzel irmiklerimizi kavurmaya başlayacağız. Tahta kaşık kullanacağız. İrmiği kavuracağız. İrmiği kavurduktan sonra bunun üzerine bir şerbet hazırlıyor olacağız. Yani normalde irmik helvasını nasıl yaparsak aynı şekilde. Toz şekeri.

şerbetimizde, suyumuzla, limonumuzla bir şerbet hazırlayacağız ve bunu irmiğimizin üzerine, biraz sonra kavurduğumuz irmiğin üzerine koyuyor olacağız. Ve en sonunda da damla sakızını ekleyeceğiz ve daha güzel, daha renkli olması için de rendelenmiş çikolatayı kullanacağız. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Genelde şeflerin kullandığı gibi bitter çikolata kullanıyoruz. Bunun sebebi hani o kakao bakımından daha zengin olduğundan dolayı ve kakao ne kadar, bir çikolatanın içerisinde kakao miktarı ne kadar fazlaysa o kadar aslında sağlıklı çikolata. Eğer her ne kadar sağlıklıysa tabii ki de reçel yiyin çikolata yemek yerine. Bu tarifi reçelle yapmayı denemedik ama denersek de bir gün eminim sizlerle paylaşacağız. Hemen bu arada yağımız kızgınlaştı. İrmiğimizi ekliyoruz. Kavurmaya başladık. Kolay, hızlı, keyifli bir tarif bu. Hemen irmikleri kavurduktan sonra şerbetimizi hazırlıyor olacağız. Şerbeti hazırladıktan sonra da üzerine çikolatasını, damla sakızını ve en sonunda da süslemek için de cevizimizi ekliyor olacağız. Hindistan cevizi de ekleyebilirsiniz buna. Hindistan cevizi de çok yakışır. Çok keyifli ve çok güzel, çok lezzetli olur. Ben bugün kullanmayacağım. Ama çok severim Hindistan cevizini de. Çocukken annem pastaların üzerine böyle Hindistan cevizi dökerdi. Büyüleyici olurdu gerçekten. Çok etkilenirdi, çok güzel olurdu. Ya farkındaysanız hep bu geçmişteki anılarla birlikte yaşıyoruz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum ya, çocuklarınız da mutlaka bunları yapın. Çünkü bu onların hayatında o kadar değerli ve o kadar güzel bir yere sahip oluyor ki bunu yıllar geçtikten sonra bile hatırlıyorsunuz ve anımsıyorsunuz. Eminim sizin de böyle güzel, keyifli, hiç unutmadığınız anılarınız vardır. Zeytinyağıyla irmik böyle karışınca mis gibi burnuma kokular geliyor. Şimdi yavaş yavaş irmiklerimiz burada kavrulsun. Biz hemen bunun şerbetini hazırlayalım. Şimdi ben zaten burada kaynamış suyum var. Kaynamış suyumu tencereme yavaş yavaş ekleyeceğiz. İçerisine hemen toz şekerimizi koyacağız. Ocağımızın altında yakalım. Sekiz kaşık toz şeker ekledim. Hemen toz şekeri şöyle bir karıştıralım. Şerbetimiz yavaş yavaş hazırlanıyor. İrmiklerimizi karıştırdık. Şekerim suda eridi. Hemen limonumuzu sıkalım. Şerbetimiz için yarım limonumuzu ekleyeceğiz. Limonumuzu ekledim. Birazcık daha karıştırdım. İrmiklerimiz olmaya devam ediyor. Birazcık daha kavrulmasını bekleyeceğiz. Rengi değişti, kokusu güzelleşti. Çok keyifli ve çok güzel bir tarif oldu. İçerisine birazdan çikolatayı ekledikten sonra da böyle afiyetle yiyor olacağız. Ya böyle yaptığım şeyleri yemek için gerçekten sabırsızlanıyor olmak beni çok mutlu ediyor. Çünkü yani bakıyorsun, diyorsun ki ya çok güzel kokuyor, çok güzel görünüyor, iyi malzeme var. Bunun sonucunda da gerçekten çok güzel bir şey ortaya çıkacak. O yüzden heyecanlı, güzel bir bekleyiş oluyor. Yaklaşık bir 30 saniye daha irmiklerimizi karıştıracağız. Ve içerisine hemen hazırladığımız şerbeti koyacağız. Biraz izin verelim, kendi kendine pişsinler. Şerbetin altını kapattım bu arada. İrmiklerimiz istemiş olduğumuz kıvama geldi. Çok güzel böyle kavruldular. Hemen içerisine yavaş yavaş şerbetimizi ekliyoruz. Bakın nasıl güzel oldular. Şerbet burada dursun. Hemen çikolatalarımızı ekleyeceğiz.

üzerine birazcık daha şerbet ekleyip damla sakızımızı da ekleyelim. Bakın rengi nasıl değişti. Of, mis gibi irmik kokuyor.

Çok güzel, çok keyifli bir tatlı oldu bu. Sabah kahvaltılarınızda, akşam beş çaylarınızda mutlaka bu tarifi denemenizi ve afiyetle yemenizi tavsiye ediyorum. Yunanlıların çok fazla tükettiği, kahvaltılarında olmazsa olmaz bir tarif bu. Evet, bakın şerbeti ekledikçe rengi nasıl güzelleşiyor, nasıl çoğaldı, nasıl keyifli bir hal aldı. Son şerbetimizi de ekleyelim. Ve farsalımız, çikolatalı farsalımız şu an şöyle hazır. Hemen bir tabağa alalım. Ocağımızın altını iyice kapattık.

güzel oldu. Çok güzel görünüyor. Birazcık soğuduktan sonra lezzeti daha da oturacaktır ve daha güzel olacaktır. Üzerine hemen cevizleri ekleyelim. Cevizleri elimle bütün bütün koyuyorum. Tabii ki hemen bir tadına bakalım. Birazcık sıcak ama çok güzel kokuyor. Tam kıvamında, çok lezzetli ve çok güzel. Dilerseniz ben şöyle bir ortadığımı toparlayayım, sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz yulaflı meyveli kefir. Kefir böyle hafif böyle ekşi tat olduğundan dolayı günlük hayatta çok fazla tüketilmeyen bir besin ama çok faydalı. Mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Ben de bunu hani nasıl daha böyle lezzetli ve nasıl güzel hale getirebiliriz diye düşündüm. Bunu meyveli, yulaflı, kahvaltıda yiyebileceğiniz bir tarife dönüştürdük. Hemen burada çilek kullanacağız, kefir kullanacağız, yulaf kullanacağız, bal kullanacağız, tahin kullanacağız ve kuş üzüm kullanıyor olacağız. Bunu isterseniz farklı meyvelerle de renklendirebilirsiniz. Çileklerimizi alacağız. Baş saplarından önce bunlardan kurtulacağız. Saplardan kurtulduktan sonra da hemen bütün malzemeleri sadece karıştırıyor olacağız. Bütün karıştırma işleminden sonra da çok basit, çok lezzetli, çok güzel bir tarif ortaya çıkıyor olacak. Kefir aslında sütten elde edilen, sütün fermentasyonu sonucu elde edilen bir besin. Keçi, inek ve koyun sütünden de kefir elde edilebiliyor. Ta aslında bu Kafkas Dağları'na dayanıyor. Kafkas Dağları'ndaki topluluklar var. O toplulukların tükettiği bir besin. Mutlaka afiyetle içmelisiniz kefirinizi. Çileklerimizi yavaş yavaş doğradıktan sonra bunları birkaç parçaya ayıracağız. Bunu farklı meyvelerle de birleştirebilirsiniz. Örneğin muz kullanabilirsiniz, şeftali kullanabilirsiniz. Şöyle ortadan küçük bıçak darbesiyle çileklerimizi ikiye ayıracağız. Bunu hazırladıktan sonra buzdolabına atın, buzdolabında soğutun. Soğuttuktan sonra da afiyetle çok güzel bir şekilde yiyebilirsiniz. Çilekleri aldım. Çileklerimizi koyduk. İçerisine kuş üzümümüzü koyduk. Birazcık tahinimizi ekliyorum. Birazcık balı ekleyeceğim. Hemen balın dibini sıyıralım. İçerisine hemen kefirimizi ekliyoruz. Ve üzerine de hafif hafif yulafımızı ekledik. Şimdi bunu güzelce karıştıracağız. Çok lezzetli, çok basit ama besleyicilik bakımından çok yüksek olan bir tarif bu. İçerisinde meyve var, kefir var, yulaf var.

iyice karıştırdık. Ve tabii ki tadına bakacağız. Gerçekten çok güzel. O tahinin, balın birbiriyle karışmasının tadını alıyorsunuz. O meyvenin tadını alıyorsunuz. Kefirin o ekşiliği tamamıyla gitmiş durumda. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Umarım bu lezzetli tarifi siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Yulaflı meyveli kefirimiz hazır. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
1: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
0: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
2: İnşallah Tuğba Hanım.
0: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
2: evet.
0: Koltuk şey, yatak başlığı.
2: Bu yatak başlığı efendim.
0: Bunlara düğme dikiliyor değil mi şu anda?
2: Evet.
0: Bitmek üzere.
2: Evet, bitmek üzere.
0: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin.
2: Buradan,
0: kesin ben sonra yaparım
2: buradan
0: zaten.
2: Takıyorsunuz.
0: Evet.
2: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
0: Çektim.
2: Çekin.
0: Tamam.
2: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim
2: çekin, usta. Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
1: Aman Sezai Usta dikkat edin.
0: Doğru yerden mi verdik?
2: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
2: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sarma karayı sar.
2: Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
2: düğmeyi
0: usta.
2: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında
2: evet,
0: ama.
2: Evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
2: Evet.
0: Hop. Tamam.
2: Şimdi bunu tekrar şu buradan. İpi gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
0: Ha şey.
2: Aşağıya.
0: Şuradan.
2: Evet.
0: Geri.
2: Hı-hı.
0: Tamam.
2: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
2: Evet. Düğmeyi buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
2: Şöyle.
0: Ha tamam.
2: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
2: Tamam şu anda tamam.
0: Tamam.
2: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
2: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batır mıyım?
2: Şuralarda olmaz.
0: Ha,
2: şurada
0: tamam.
2: Bak.
1: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
2: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
0: Yanlış mı?
2: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: Yine. Şöyle.
2: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
1: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
2: Yok ona koymayın oraya.
0: Nereye usta?

0: Siz iğneyi takın tekrar. Ha. Yerinize bunu tutun.
1: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
2: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
0: Strese giriyor.
2: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
0: Tekrar buraya geliyoruz.
2: Hadi buyurun başlayalım.
1: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
2: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
0: Evet, tek çalışıyorum.
2: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
0: Olabilir.
1: Hiç iyi bir fikir değil Sezai usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
0: İşlem bitti.
2: Bitti mi? Bitti.
0: Elinize sağlık.
2: Teşekkür
0: Şimdi
2: ederim.
0: Alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
2: Ah, ustam bitti. Ha,
0: burası, dur, bu olmamış.
2: Olmamış mı?
0: Tuğba Hanım.
2: Aa.
0: Evet, şimdi olur.
2: Olduğu kadar değil mi?
0: Düzelteceğiz.
1: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
2: İnşallah karıştırma.
1: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
0: Tamam, fark etmez.
2: Tam sonuna geldim, patladım.
0: Buradan alın. Tamam.
2: Bitti mi?
0: İşlem tamam.
2: Ay, sanki çok yorulmuşum gibi.
0: Bir tane de burada var.
2: Orada mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
1: Üç düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
2: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını değil mi?
0: Evet.
2: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
0: Sandalye yapacağız.
2: Gerçekten
0: Sandalye
2: mi?
0: Sandalye koltuk döşemesi.
2: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
0: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
2: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
1: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
0: Tuğba Hanım, sandalyeyi getirir misiniz?
2: Tamam usta.
0: Onları yapalım.
2: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
0: Öbürünü getirin.
2: Şunu.
0: Evet. Süngeri de getirin.
2: Sünger şu mu?
0: Evet.
2: Buna göre keseceğiz ha?
0: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
2: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
0: Buyurun.
2: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
0: Ondan beşer santim büyük kesiyorsunuz.
2: Ha, büyük keseceğim.
0: Evet.
1: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
0: Süngeri götürebilirsiniz.
2: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
0: Yok, yok, yok.
2: Giderken toplarım, söz.
0: Yok.
2: Evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz?
2: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?
0: Bunun dolgusunu yapacağız.
2: Tamam.
0: Süngerleyeceğiz.
2: Tamam.
0: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
1: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
2: Bundan?
0: Evet.
2: Aa, şey sert durması için değil mi?
0: Evet, evet, evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
2: Aa, bunu kaldıracağım, değil mi?
0: Onu çakacağız buraya normalde.
2: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
0: Evet.
2: Bunu üstüne dolduracağız.
0: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
2: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
0: Evet.
1: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
2: Tamam.
0: Oradan kesiyorsunuz.
2: Şöyle.
0: 3 santim şuraya kadar.
1: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
2: Şeyle mi, makineyle tamam, mi çakacağım? Tamam, makinem nerede?
0: Makineni getireyim.
2: Hani benim makinem.
1: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
2: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
0: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.

0: Tamam. Aa, ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. Aa, çok zevkli.
1: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
0: Allah Allah ya.
1: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
0: Korkmayın arkadaşlar.
1: Oyuncak değil elindeki.
0: Bu nedir efendim bu malzeme usta?
2: Bu kendir sapı.
0: Nereden toplayıp geliyor bunları?
2: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
0: Allah Allah.
1: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
0: Sonra?
2: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
0: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi usta?
2: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
0: Elinizi dikkat edin ustam, ben acemiyim.
3: Ay, ay,
0: ay. Ay usta, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
2: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
0: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
2: Tuba Hanım siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
0: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
2: İş bitmeden takılmak yok. Tamam bitti.
0: Bitti usta.
2: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
0: Tamam. Getirdim ustam.
1: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
0: Evet ustam.
2: Çakmaya başlayın.
0: Ya çok tatlısınız, ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü. Hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Daha ne
2: müşteriye olsun? Teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
0: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
2: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Hemen bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
1: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
2: Şu parmağın... Parmağın ucu şu fatrolün dibinde olacak.
0: Şurası mı?
2: Evet.
0: Ha, oraya çakacağım.
2: Oraya çakacağım.
1: Korkma Tuğba, cesur ol.
2: Olmuyor. Ya.
0: Ne yapacağım, şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
2: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
1: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
2: Çileye kaçırmayın.
0: Aa, bir de o var.
2: Tabii, tabii.
0: Ustam o zaman...
2: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
0: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü onu. Belli oldu. Ha. Yok, ben yapamazmışım zaten. Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
1: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
0: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
2: Bunun şeridi yapışacak.
1: Eh, biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
2: Tuğba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
0: Tabancayı derken?
2: Yapıştırma tabancası.
0: Tamam.
2: Açın onu.
0: Bir dakika ustam. Ha şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
2: Onun ısınması lazım ama.
0: Ha, tamam. Bekleriz. Kestik.
1: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse...

0: havalı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
0: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
2: Ay ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
2: Tozdan vurdum doldu.
0: Çalışma hayatında toz da olur toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
2: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii tabii.
2: Tabii kurumadan yapıştırmam
1: onu
2: lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
2: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
2: Çok içten söylediniz.
0: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
2: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
2: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
2: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
2: Ciddi olamazsın. Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
1: Yok yok. Değil.
2: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür
1: ben
2: ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
2: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

Yürü!

0: Allah! Aç bakalım, aç kısmetimizi görelim ablacığım. Allah! Bu parayla bir hafta tatil yaparız be!
1: Ne yazıyor hüviyetinde?
0: Neciymiş moruk?
2: Emekli memurmuş.
0: Üç aydan üç aya maaş alır bunlar.
2: Yürüyün be haybeciler!
1: Bey amca! Bey amca!
0: Amca! Amca cüzdanın!
2: Amca cüzdanını düşürmüşüm bak!
0: Ye!
2: Al!
3: Allah razı olsun! Ev kirası, bakkalın, kasabın borcu, elektrik, su parası, çocukların, torunların nafakası. Allah ne muradınız varsa versin sizin. Sağ olun çocuklar.

0: Yalçı, bir defa bakmadan geçip gitme. Bedavadan ucuza bunlar. Ne alırsanız 10 lira.
1: 7,5 lira olmaz mı evlat?
0: Saf be bey baba, 10 liranın da pazarlığı olur mu bu zamanda?
1: Olur evlat, olur. Yapma baba. 1 liranın bile icabında pazarlığı
0: sen
1: olur.
0: Sen bunu getir bana, 20 liradan bir vagon.
1: Sen gürültü edip durma, ben hastalıklı bir adam. Sonra tamam. Üstüme dur, üstüme gelme. Allah sen de oradasın,
0: Allah.
1: Değil, durma.
0: Durma, ben hepsini karıştırdın, allak bullak
1: ettim. Ne karıştırıyorum oğlum, ya. Siz de biçim esnafsınız buraya. Adamları kazıklamaya mı geldiniz? Hiç utanma, anlama yok mu sizlerde? Thank you.

0: Durun hanımlar, durun! Telaş etmeyin! Parayla değil, sırayla ayol! Hepinizin falına bakacağız!
1: İşte bayanlar, baylar! İstanbul'un sosyete falcısı Güllü Bacı!
2: Al bakarım, bak açarım! Bir bakışta canlar yakarım! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet! Fal kısmet, fal kısmet! On kuruşa bir yet!
0: Zeliş, zeliş, zeliş! Ben senin bildiğin falcılardan değilim!
3: Yok canım!
0: Sen? Ya!
3: Ya nasıl falcısın bakalım?
0: Ben sosyete falcısıyım ayol, sosyete! Evet hanımcığım, senin de derdine bakalım.
4: Susun, alay etmeyin Cemile'yle!
3: Nasılsın Cemilecik? Bekler dururum.
0: Gözün aydın hanımcığım! Bu kilit nasıl çözüldüyse, kocan da öyle çözülecek.
3: Nerede o günler? 10 senedir hareket bereket yok adamda.
0: Sen bu gece gör! Heriften kaçacak köşe bucak aramazsan, bana da Güllü Bacı demesinler.
5: Kazım abi geliyor! Kazım! Kazım için çıksın!
6: Tahliye oldum Cemile! Tahliye oldum Cemile!
3: Yaşasın! Sünnetten sonra nikahımız var!
1: Ne sünneti be?
3: Nuri'nin be, buna karık sende!
1: Nuri'nin sünneti ya! Aman duymasın köfte, o fena halde bozma!
3: Sonra namussuzum Amerika'ya kadar kaçar!
1: Garanti kaçar!
3: Ulan herif beni hapiste unuttun
6: mu? Unutur muyum be?
3: Ulan sarılın be, sarılın hadi!
6: Ay ya! Ay Cemile'm! Ebedi aşkım!
3: Kaçıyor! Tutun, yetişin, kaçıyor!
1: Nuri! Gel buraya, kaçma!
3: Ne var korkacak be Nuri, kaçma, kafasını
5: sana göre hava hoş, keseceği tırnak değil mi?
1: Oğlum, bunun kesilmesi kanun mecburiyeti! Gel lan buraya!
5: İstemiyorum!
1: Bana bak, fazla büyüdün mü, baltayla kafanı keser gibi keserler sonra, gel buraya!
5: Çarpı getirme beni! Sus dedi! Ne olursun, getirme!
0: Çocuğun canını acıtırsan, ben de seni keserim, hadi mal!
5: İstemiyorum, bırakın beni diyorum!
3: Devam edin, devam edin, ne olacak?
0: Çalın be! Durmayın, çalın!
1: Tamam artık, o gezeleye
6: hadi! Maşallah! Oldu da bitti, maşallah!
1: Oh, oh. Maşallah! Erkek adam oldum be, ne bağırıyorsun? Al şu yastığın kafanın ağzına bakayım, hadi! Bu da, işte artık sana...

0: dedim arpa hediye. Gel bakayım.
1: Oha be! Ulan herkesler bitti de sıra birbirimizi mi kesmeye kaldı?
2: Gönlünü bozma be çarpık!
1: Niye?
2: Bu ara yolsuzum. Nuri'ye bir şey alamadım. 5-10 lira vereyim dediydim. Borcum olsun.
1: Vermezsen faiziyle alırım.
2: Al bakayım benim erkek aslanım.
3: Geçmiş olsun. Yavrum geçmiş olsun.
4: Sağ ol Zelişanla. Senin sayende kurtuldum.
3: Bak bunu senin için arakladım.
4: Sağ ol ablacığım.
5: Al hediyeni. Ah sen olmasan ne yapardık? Böyle sazlı sözlü, şanlı şerefli sünnet cemiyetini nerede bulurduk? Allah seni de bahtından güldürsün bal.
3: Bir tane melaiketim, her derde deva.
5: Her derde devaymışım, ebedi meci miyim ben be?
1: Ne sırası be?
2: Geçen sene deniz hamamında hepimiz gördük.
1: Neyi gördünüz?
5: Hadi uzun etme hadi! Giy şunları! Hadi yürü bakayım! Yürü şuraya hadi! Hadi!
6: Gel yavrucuğum! Gel çocuğum! Gel küçük kuşum! Hadi körpe çiçeği! Gel! Gel!
4: Odun fazla büyüdü mü, baltayla kafanı keser gibi keserler!
1: Bırakın! Bırakın! Bırakın! Kendim gideceğim idam sehpasına!
6: Erkeklik öldü mü be?
1: Ne erkekliği be? Ölse de kurtulsan! Bırakın! Bırakın beni! Nerede lan balta? Balta nerede he?
6: Ne baltası?
1: Beni kandıramazsın! Saklamayın, çıkarın baltayı, göreyim!
6: Yok be oğlum, sen daha körpecik fidansene!
1: Eyüp Sultan'a gömün beni! Elvan okut dağıtın! Şerife Yasin okutun! Yalan mı oğlan, namussuz! Ulan Kazım ağa, ulan hep senin yüzünden oldu. Ne yaptı bulan sana ha? Bir tarafına mı battıydım ha? Durun bakayım bir dakika, bir dakika durun bir dakika! Bu başlık benim başıma küçük, daha büyük işte! Olmaz, olmaz numaraya!
3: Çalın çabuk hadi!

0: Yavaş. Ay, bir dakika. Şunu şuraya koyalım. Hemen.
1: Geçmiş olsun çarpık.
0: Sağ ol Zeliz.
2: Al canım, geçmiş olsun tuldumla. Tıpılmış ol.
0: Kelebek.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ ol.
3: Sayın bayanlar, baylar, şimdi ünlü ve eşli sanatkarımızı dinleyeceksiniz. Uzun parmak Salih'ten olma, yedi bela Lütfiye'den doğma, Zeliş!
4: Çadırımın üstüne çiğ edin.

0: Tamam geliyorum. Zaten geçti artık, o kadar az acıyacak onlara kadar. Haydi.
1: Maşallah. Hop hop. Allah.
2: Şerefe.
0: Bunlar bitir de bana da ver. Allah, sıcağı, sıcağı yukarı olabilirim.
3: Yan kesici kız bu mu beyefendi?
1: Hayır, bu değil memur bey, şey yanılmışım.
3: Neden? Büroda teşhis etmiştiniz.
1: Sayısız hastalıklarım var. Şeker, enfarktüs. Zengin olacağıma şunlardan biri olsaydım keşke.
4: Hakkınızı helal edin. Helal et hakkını. Ben hazırım abi, götürebilirsin.
3: Şikayet yok ki götüreyim. Fehmi Bey'i düğüne davet etmişsin.
1: Unuttun mu kızım? Hani Eminönü'nde, köprü üstünde, iş portacının yanında seninle karşılaşmıştık he?
4: Evet. Buyurun hadi, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk bakın.
1: Kusura bakma kızım, biraz buyurun. Geç kaldım. Karnım da zil çalıyor, öyle acıktım ki.
4: Hey çarpık, sucuk ekmek bir ya.
0: Dur amcaya, nallı kuzu sucuklarımdan çift porsiyon. Buyur amcacığım. Biz de buyuralım mı? Buyurun, buyurun.
5: Siz Cemile Kuru, Kazım Süslü'yü kocalığa kabul ediyor musunuz?
6: Ediyorum.
5: Siz Kazım Süslü, Cemile Kuru'yu karılığa kabul ediyor musunuz?
7: Bu hoş geldi.
5: Şu köpeği be!
7: Hoş, hoş geldi. Ne yapalım?
5: İmzalayın şunu bakalım. Bir saniye memur bey.
8: O ne?
5: Süslü Kazım'ı yan kesicilik suçundan dolayı tutukluyorum.
4: Kazım!
7: Bana nikah! Ne lazım?
4: 17 defadır nikahtan dönüyor Cemile ile Kazım!
0: Böyle şansı köpekler yesin!

0: Adam ölecek güzel Allah'ım. Hayır.
1: Korkma. İkiniz de kurtulacaksınız. Kalkmaya çalış. Hadi biraz gayret et.
2: Yardım etsenize. Kansız herifler. Görmüyor musun, kadıncağız canıyla uğraşıyor.
0: Ölüyorum.
3: Bana ne ya, ben ilk yardım hastanesi miyim?
2: Ay Allah sizi kahretsin be. Biraz daha dişini sık.
3: Geliyoruz.
2: Şimdi hastaneye uçuracağım seni. Hadi.
3: Dur bakayım şöyle. Amma da ağır ya. Hadi erkek olacak erkek. Tamam tamam dur. Sasmayın. Durun bakayım bana.
2: Yavaş. Yavaş.
3: Tamam.
2: Hadi. Hadi eyvallah.
3: Güle güle. Zeliş göreyim seni.

0: oldu sancım ney?
1: Korkudandır. Babasının haberi var mı?
0: He? Babasının mı? Babası burada değil, Almanya'da.
1: Ya, öyleyse telgraf çekelim, hemen gelsin.
0: İnatçı domuzun tekidir, gelmez. 3 sene oluyor gelmeyeli, halımı sormayalı.
1: 3 senedir gelmedi de bu çocuk nasıl oldu? Kimden bu çocuk?
0: Lafını bil, namusuma dil uzattın mı canından ederim seni.
1: 3 senedir gelmedi demedim mi?
0: Gelmedi dediysek, mektup da yollamadı, resim de göndermedi demedik ya. Hadi ben burada inem. Sağ ol abi, sağ ol. Çok teşekkür ederim ama sancım geçti, vallahi geçti.
1: Yo yo, olmaz, bu vaziyette bırakamam
0: eyvallah,
1: seni.
0: Eyvallah, ben gidiyorum.
1: Dur, nereye gidiyorsun?
0: Abi, vallahi geçti sancım.
1: Korkma, sakın korkma. Bu doğumun beni... kolay olacak, tehlikesiz olacak. Çarçabuk kurtulacaksın. Hadi, gel.
2: Hemen doğumhaneye götür.

0: kalk bakalım, Zeliş abla geldi.
1: Abla, Zeliş, Zeliş!
0: Tamam mı ablacığım? Atlattı her yakışıklıyı.
2: Az kalsın biz enseleniyorduk. Herif bırakmadı ki yakamı, hastanede bile peşimden geldi.
1: Bazıları böyledir. İyilik fırsatı bulunca tadını çıkarmak için yapışırlar insana.
3: Hamilelik de yakışmıştı vallahi.
1: Bir gün hakikisi de olur inşallah.
2: Ulan çarp! Bırakın gevezeliği iş başını.
4: Şşt, gelen var, gelen var!
5: Hadi Şişko, uyan, başla bakalım! Başla lan!
6: Yağma yok arkadaş! Söz verdin, satacaksın makineyi!
7: Zorlama ya, keyfimin kâyası mısın be? Satmıyorum, Allah Allah!
6: Keyif işi değil bu, ticaret işi!
2: İşte bak o günküler! Gene bizim çöplükte ötmeye kalkışıyorlar!
1: Zor ötürler, burası bizim stadyumumuz!
0: Ne yapacağız abla?
2: Ava çıkanı avlayacağız!
7: Bak arkadaş, böyle bir makine Amerika'da bile yok! Buradan beyaz kağıdı sokacaksın, buradan 500'lük çıkacak! Anladın mı? Ondan sonra at kasaya! Tamam mı arkadaş? Ey anam ey, dünyanın 7. harikası! Satmıyorum be arkadaş!
6: Satman
7: be.
6: Lazım, bana söz verdin!
7: Söylemedim sana be! Allah.
2: Hey bey kardeşler, acaba bu taraflarda traktör fabrikası var mıdır ki?
7: Ne yapacaksın traktör fabrikasını?
2: Söyleme sahip, bir iki tane satın alacağız da!
7: Yeah. Ben traktörden anlamam, ben bu makineyi icat ettim!
6: Ana! Ne iş eder olacağız makine lan?
7: Para basar hemşerim, para!
6: Abo, bassana bir tane görelim bakalım
7: he! Olur! Hilesi hurdası yoktur ha! Gavurun icadını kat be kat geçmiştir! Şu düğmeye basıp çalıştıracaksın! Sonra da kağıdı şuraya yerleştireceksin! Evet. Koy boş kağıdı, al 500 lirayı!
6: Allah! Herif bir sıhtı çıkardı lan!
0: Vallahi sahi para!
6: Ya! Esahtan 500 kayme!
2: He ya! Hem de Atatürk'ü de var!

0: Kirloş. Kirloş. Kirloş. Kirloş. Allah. Ulan kirloş, kirloş be! Kirloş, kirloş, kirloş! Neredesin ulan? Kirloş! Tadını kaçırdım be! Gel buraya! Kirloş! Kirloş, kirloş! Kirloş! Kirloş, kirloş, kirloş! Ulan kirloş neredesin be?
1: Hey, ev sahipleri! Kusura bakmayın ya! Köpeğimi arıyorum da onun için yani! Allah! Ulan kirloş! Kimse yok bu evde ya! Ulan kirloş neredesin? Aklın varsa elime geçme sakın! Kirloş! Vay canına! Kızım Zeliş, sen bunca zamandır yatakta değil, musalla taşında yatıyormuşum meğer be! Şuraya bak yumuşacık! Gemi midir, yatak mıdır, nedir Allah be! Güzel benim şunu mu yastığım? Ya kaç kişinin elbisesi var burada acaba? Kaç kişi? Vay anam vay! Elbiselere bak be! Vay anasını! Elbiseler de mis gibi kokuyor yani! Şuna bak Allah! Kulakların çınlasın Güllü abla! Bu elbiseyi sana verecekler evvelallah! 7 kat fistan çıkartırsın! Artanından da perde dikersin ha! Ay ay! Ben bunu giyemem be! Huylandırıyor insanı! Ay bir daha buluyorum! Ay şunu alalım bakalım!

Şey, affedersin, kazayla mı taktın bunları? Evime de kazayla girmiş olacaksın herhalde. Tam üstüne bastın abla! Ekmek çarpsın ki kazayla girdim! Bütün bunlar Kirloş yüzünden başıma geldi zaten! Kirloş benim köpeğimdir de! Kirloş! Dur! Sakın kaçayım deme! Seni görmüşlüğüm var sanki, tanır gibiyim! Geç bu tarafa! Şimdi polis gelince görürsün dünyanın kaç bucak olduğunu! Sakın ablacığım, polislik bir işim yok ki benim! Şey, kulun kölen olayım abla, yakma beni ne olur! Ama hırsız değilim ki ben! Vallahi değilim, billahi değilim! Şey, ablam, şey... Kirloş'u kovalarken girdim buraya! Vallahi billahi, ekmek kuran çarpsın yalanım varsa! İmkansız! Olamaz! İnanması zor evet! Fakat oldu bir defa! Köpeğin peşindeydim... Sonra yatak odana girince unutuvermişim! Elbiselerine, kokularına... Mücevherlerine özeni vermişim işte! Bak şu resme! Ne işi var burada? Kim çekmiş? Ne zaman çekmiş bunu? İlk defa görüyorum. Benim fotoğrafım bu. Geçen sene saçlarımı siyaha boyatmıştım. Olamaz! İkiz olsak böyle benzeşemeyiz.

0: Buyurun, ben Leyla Taner.
1: Hürmetler, yarınki gazetelere ilan verdim. 15 gün daha uzatma ilanı. Leyla Taner'e ve programdaki diğer arkadaşlara teşekkürler. Memnun oldunuz mu?
0: Çok sevindim. Büyükçe bir ilan mı? Kaçıncı sayfada?
1: 5. sayfanın en başında. Ve de kocaman. Yaz sezonu için de kontratı hazırlattım. İstediğiniz miktarda avans da kabulümdür. Bu gece takdim edeceğim.
0: Teşekkür ederim Cemal Bey, hayırlısı olsun.
2: Demek duvarlarda, gazetelerde görmüşüm resmini, onun için tanır gibi oldum demin seni. Senin gibi meşhur bir ablamı tanıdığım için iftarım sonsuzdur.
0: Sen kimsin bakalım, ne iş yapıyorsun?
2: İsmim Zeliha, ama Zelişte bal kız da derler. Ortaköy'de mühürcü çıkmazında otururum.
0: Ben Leyla Taner, buyurun.
3: Alo, Papatya dergisi, ben Ertan. İyi günler Leyla Hanım. Gene bu hafta 2 sayfa sizden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ederim alakanıza.
2: Ulan kirliş! Vallahi çeşilir iş değil ablacığım, Allah yardımcın olsun. Her dakika zurt zurt ötüyor be, nedir bu ya? Hadi Allah'a ısmarladık.
0: Zeliş, güle güle. Bir gün gazinoya gel, benim adımı söyle, para almazlar.
2: Gelirim vallahi, gelirim, bayıla bayıla gelirim.
4: Geliş, geliş, neredesin ya? Meraktan patladık da kızım.
2: Neler oldu neler, ama size anlatmam.
4: Ne olmaz ya, anlat anlat.
2: Elin kızı evime gelip giriyor, elini kolunu sallaya sallaya yatak odama kadar çıkıyor, her şeyimi karıştırıyor, ortada kimseler yok.
4: Affedersiniz efendim.
2: Evime giren genç bir kız olmazdı da, gözü kanlı bir erkek, azılı bir hırsız olabilirdi. Ne yapardım o zaman? Ne yapardım?
5: Olmuş bir defa, yorma sinirlerini.
2: Böyle bir düzen içinde insanda sinir mi kalır? Bir daha ben yokken hiçbir tarafa gidilmeyecek, tamam mı?
4: Tamam hanımefendi, tamam.
2: Canan! Sen de bir saat için izin istemiştin, kaç saat sonra döndün?
6: Bir aydır ilk defa çıkıyorum, bitiremedim işlerimi.
2: Vay sekreter hanım vay! Amma da işin varmış.
5: İçme, yeter! Bir müddet dinlensen nasıl olur?
2: Çok kötü olur. Altın çağımı yaşıyorum. Ne kazanırsam şimdi kazanacağım.
5: Hiç olmazsa bir müddet tatil yapmalısın.
2: Menajerim olarak ekstra işler istiyorum senden. Çok zengin ailelerin düğünleri. Büyük balolar falan. Çok para alabilirmiş.
7: Çok çektim elinden, bitsin borcu. Tükettin ömrümü.
2: Ah be Leyla Taner abla, bu şarkıyı ben de senin gibi söylemezsem bana da zeliş demesinler.
4: Tamam, hadi yürüyün bakalım. Tam süper abilerim.
2: Yaramaz bu herif. Saçı uzun olanın cebinde parası yoktur.
4: Orası belli olmaz. Papelle dümenin kimde olduğu bilinmez.
2: Ulan bana mı öğretiyorsun be?
4: Estağfurullah, ne haddi be.
2: Bak işte arpası bol bir beyzade.
4: Tamam. Oldu oldu bu.
2: Yürü, başla numarana. Çek diş macununu, tamam.
4: Ben saralı bir kuşum, yaralıyım berduşum, hoppala.
2: Saray illeti tuttu, vah zavallı dağlara taşlara, aman yarabbim.
8: Nesi var, ne oldu?
2: Sevabına yardım ediver bey abi, şöyle kenara çekelim.
4: Vuruyorum, tak!
2: Başını taşlara vuruyor, baksana ya!
8: Bana ne, alın bir hastaneye götür.
2: Yardım etsene be, sende insanlık yok mu? Yuf be!
8: Hay Allah'ım, nedir başıma gelen?
4: Tamam bal kız, vakit tamam.
2: Ben doktor çağırmaya gidiyorum.
9: Kötsün!
10: Geçmiş olsun.
11: Sana da.
10: Ben hasta falan değilim.
11: Hastasın. Bana dokundun, sen de hastalandın.
10: Yoo.
11: Bırak numarayı.
10: Allah korusun.
11: Bulaştı.
10: Yaklaşma. Bak,
11: yüzün karanlığa başladı. Ağzın köpürüyor. Ağzın.
2: Döktürdün be çarpık! En kral artizi cebinden çıkartırsın vallahi. Demiştim ben size. Bugün mangır günüdür.
11: Allah!
2: Hoppa!
11: At, at, at! Nerede mangırlar?
12: Neymiş, buska mı?
2: Borç listesi.
11: Canım çıktı titreyip sallanmaktan. Boşa mı gitti o kadar zelzele? Ne yazıyor üstünde?
2: Protesto. Yani herifler ödememiş.
11: Amma da profesörsün ha!
2: Bakkala 311 lira. Kasaba 178, manava 226 lira. 3 aylık da ev kirası birikmiş, iyi mi?
11: Yırt o kağıdı Zeliş. Cüzdanı da uzak bir yere fırlat.
12: Demiştim, bugün çarptıklarımız kâfi diye.
2: Kâfi ya! Ucu ucuna ancak yetişir.
11: Ne? Neye yetişir?
2: Demin bölüştüklerinizi geri iade edeceksiniz.
11: Hı? Anlamadım Zeliş!
2: Bu garibin borçlarını ödemek lazım be! Adresi de var adamcağızın. Uçlanın cebinizdekileri. Hı? Hadi!
11: Karnımda diş macunu ağacı çıktı be! Midem bembeyaz, al!
2: Hadi bakalım, şimdi doğru postaneye!

0: Efendim?
1: Günaydın. Leyla çıktı mı?
0: Sen misin? Günaydın. Geliyor musun?
1: Önemli bir vergi meselem çıktı. Gelemeyeceğim.
0: Biraz önce gitti. Fotoğrafçı da bekleyecekmiş seni. İşim bitince eve gel. Ben de bir yere çıkmayacağım bugün.
1: Akşam nasıl olsa görürüm ben onu. Eyvallah.

var. Doktorun söylediklerini rahatlıkla yapabilecek. İyileşecek. Böyle olacağı belliydi. Yoruldukça huysuzluğu, aksiliği artıyordu. Her gece içiyordu. İlaç almadan uyuyamıyordu. Bu kadar para hırsı, şöhret hırsı,

0: oldun ha?
1: Siz de yaman kadın.
0: Ha, ne demezsin şekerim?
1: Büyük kız meydanlarda yok.
0: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
1: Neler söylüyorsun Perihan?
2: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
0: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
1: Desene bir hayale aşıksın sen.
0: Belki bir zamanlar öyleydi. Seni terk etmiş.
1: Hayır, bunu yapamazsın.
0: Tevfik Bey'in katili oldun.
1: Doğru.
3: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
0: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
4: Fosforlu Cevriyem, bugün 18'de TV4'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Geceliği 4200 lira.
8: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
10: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
12: A101'de poşetli bütün bilicin kilosu 79 lira 50 kuruş.
13: İşte bu Google Gemini. Gemini anlatmaktan bıkmadığım o efsane golü resmet bakalım. Beni coşkulu bir stadyuma gönder. Beni ne kadar turnuva varsa şampiyon yap.
14: Şampiyon!
13: Şahanesin Gemini.
15: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
2: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
3: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
4: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
3: Üzüm.
4: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
3: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
4: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
3: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
4: Ceviz de buna çok yakışır bence.
3: Evet, ceviz çok yakışır eminim.
4: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
2: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
8: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
9: Tabii.
10: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: hayatım. Hı-hı. Ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
5: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
6: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
7: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
5: Rivayetleri.
6: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
5: Söylenceleri.
6: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
5: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
6: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
5: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
8: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
9: Nasıl mı?
10: Zaman kaybetmek yok.
11: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
8: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan.

0: fazla serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.
1: Haydi gel, haydi
2: buz gibi eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
1: Express içelim.
3: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.

0: O, hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
1: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
2: Ben Hüseyin Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı

0: her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensitive. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clear ve ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.
2: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
4: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
5: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
6: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
4: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
9: Neydi bu?
10: Evet, bu ne?
9: Nedir bu?
10: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
9: Cadı mı?
11: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
8: Eğlenceli cevaplar.
12: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
8: Kahkaha attıran görüntüler.
13: Var mı daha şey?
9: Bitti.
10: Bitti. Bay bay. Evet,
13: tamam.
9: Artık.
8: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Casper Pet E10.
2: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyoruz.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Süper Kumbara başlıyor.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
5: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
5: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
5: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
6: Ben.
7: Botanik.
6: Abaküs.
8: Kasa.

0: ekip ruhunu paylaşıyoruz.
1: Süper Kumbara!
2: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur D915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
9: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
10: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: Anlaştık. Mutabıkız değil mi? Bir müddet sakin bir hayat. İçki yok. Geceleri erkenden uyku. Durumunuzu olduğu gibi anlattım size. Gençsiniz. Kolaylıkla atlatacaksınız bu yorgunluğu. Bir iki aylık çalışmalarınızı değil, bütün hayatınızı düşünün. İstediğiniz zaman gidebilirsiniz. Hemen seyahate çıkın bence. Veya deniz kenarında bir yalıya taşının.
1: Merhaba Zeynir. Vay ablacım benim! Hoş geldin, sefa geldin, şeref verdin! Bağırma, duymasınlar. Duysunlar be abla, gelip görsünler, onlar da sevinsin. Ve de anlarlar Zeliş'in kim olduğunu. O günden beri hep senin plaklarını çalıyorum be. Sana geldiğimi kimseler bilmeyecek, öğrenmeyecek. Yemin edeceksin. Hay hay, otur evvela. Çok hastayım Zeliş. Sinir hastasıyım. Yok be abla, biraz süzülmüş gibisin ama sana yaraşmış. Hastalığım duyulursa mahvolurum. Bizde sinir hastasına deli derler. Gazeteler, mecmualar hastalığımı yazdı mı bir daha eski yerimde olamam. İyileştiğime hiç kimse inanmaz. Yeniden sapıtırım, işi bırakırım diye hiçbir gazinocu benimle anlaşma yapmaz. Seyircilerim acıyarak bakarlar yüzüme. Düşmanlarım canıma okurlar. Alay mevzu olurum. Birkaç günde de tükenir giderim. Ağlama be! Ben de boşanacağım şimdi. Senelerdir içimde birikmiş ne kadar acı, ne kadar kahır varsa hepsi için ağlayacağım. Beni sevindirmek senin elinde. Ben iyileşip dönünceye kadar yerime geçeceksin. Ben mi? Ben mi senin yerine geçeceğim? Aa, yapamam. Birbirimize o kadar benziyoruz ki hiç kimse fark etmeyecek. Madem sen bu kadar istiyorsun Leyla abla, kabul. Desene şenlik var.

0: Kalkmış trene bakar gibi ne bakıyorsun? Yarım saattir kahvaltı bekliyor.
1: Kahvaltı? Kahvaltı? Alt solunu şimdi getirdim ya.
0: Nerede? Ne zaman, nereye getirdim?
1: Alt salon! Yumurtaları konuşmadık mı?
0: Ne yumurtası? Hasta mısın sen be?
1: Değilim. Fakat... şey... neyse...
0: Hastasın galiba. Doktora götüreyim istersen.
1: Değilim efendim. Dalgınım biraz. Şimdi geçer.
0: Daha ne kadar bekleyeceğim kahvaltını?
1: Getirmedin mi?
0: Ne zaman? Bir saattir bekliyorum.
1: Nerede bekliyorsunuz?
0: Ne demek, nerede bekliyorum?
1: Şey demek istedim... alt salonda mı? Üst salonda mı?
0: Alt salondayım demedim mi sana? Döktüklerini yenile, çabuk getir kahvaltını.

0: Yaşasın. Rıza Efendi ayıramadıktan sonra kimse ayıramaz. İnşallah abla. Şimdi Ekrem'le Canan'dan bahsedeceğim sana. Biri menajerim. İşlerimi o takip eder. Kontratlarımı yapar. Canan da sekreterimdir, yani kadın katip.
1: Bir mucize bu. Olmayacak bir şey başarmışsınız hanımefendi. Benden başkası asla bilmeyecek. Bunu düşünmeyin bile. Zeliş Hanım'a da elimden gelen yardımı yapacağım.
0: Bundan şüphem yoktu. Sana güveneceğimi biliyordum.
1: Yalnız gazino meselesi düşündürüyor beni.
0: Bir müddet sahneye çıkmayacağımı söylersiniz. Bu zarfın içinde 15.000 lira var. Onu da şahsi ihtiyaçların için kullanırsın.
2: Peki siz nereye gidiyorsunuz?
0: Bir motele gidiyorum. Orada müstakil bir daire tuttum. Şermin Uysal ismiyle kalacağım. Çok önemli bir şey olursa ararsın beni. Yarın sabah da menajerim Ekrem'le tanışacaksın.
3: Uşak Rıza Efendi nerede?
4: Ayrılmış.
3: Allah Allah, niçin acaba?
4: Ne bilirim ben, onun yerine beni aldılar.
3: Leyla Hanım nerede?
4: Salonda.
2: Ne oluyorsunuz Leyla Hanım?
3: Bir şey yok, üstüne varmak doğru değil, geçecek.
2: Geçti bile! Fakat 40 yıl yaşasam aklıma gelmezdi.
3: Düşünme bunları. Hastalık sağlık hepimiz için. Bir müddet dinlenince hiçbir şeyin kalmaz.
2: Bence çalışmalı.
3: Deli misin sen?
2: Hemen sahneye çıkmalı. Büyük bir konser vermeli.
0: Ben mi? Sahneye?
2: Hı hı.
0: Konser.
2: Evet.

0: Ay kafam pişti, çıkarın bunu be! Ya beni böyle şatifilli gibi giydirdin, nereye götürüyorsun?
1: Gazinoya gidiyoruz, matine var.
0: Ne yapacağız orada?
1: Seyredeceğiz, herkes seni görsün.
0: Tövbe tövbe!
2: Açık söyle, koptu işte! Bacağım!
3: Hayrola, ne oldu kardeşim böyle ya?
2: Tutmayın! Çok fena! Allah, koptu bacağım! Tutmayın, sarsmayın, Allah!
0: Bari alıp ilk yardıma götürelim bunları.
2: Götürmeyin, bırakın, burada öleyim!
3: Gel seni arabaya alalım, gel!
2: Sarsmayın, sarsmayın beni! Çok fenayım! Dudu,
3: yaklaşın,
2: hadi! Zavallı bacağım! Ay! Ah bacağım dur!
4: Ay baba!
2: Oğlum, oğlum!
0: Cüzdanın düşmüş.
2: Ne oluyor? Geçti, bir şeyim yok!
0: Aaa, olmaz! Bizle geleceksiniz! Kaçamazsınız, hayır! Hayır, hayır, hayır!
2: Nereye götürüyorsunuz bizi?
0: Oturun bakayım, gelin içeriye, gazinoya, gazinoya!
2: Bir dakika, bir dakika!
0: İkinize de ziyafet var!
2: Anne, adam kaçırıyorlar!
0: Oturun bakayım, yoksa polise teslim ederim, gazla şoför bey! Canım! Gel, gel bakayım, gel! Gel!
2: Bir dakika, bir dakika ya! Durun bir dakika, bir şey söyleyeceğim! Anne, anne! Adam kaçırıyorlar! Kaçırıyorlar anneciğim!
0: Ne iyi kadın be! Bizi polis yerine kayıntıya getirdin.
5: Bana dua et oğlum! Kadın bana kesildi be!
0: Bu lafına kirloş bile havladı!
5: Kes ulan!

0: Ne kadar da bizim Zeliş'e benziyor
1: ha? Hadi be, sen de açık göz, hiç mi Zeliş görmedik yani? Yuh be! Herkesi Zeliş görüyorsun.
0: Haklısın, galiba haklısın. Neyse, biz kayıntımıza bakalım. Bravo abicim! Bravo Nurol, çok güzel, aferin, beğendim. Sen bizim gazinoya gel.
2: Sayın davetliler, aramızda biricik ses yıldızımız Leyla Taner bulunuyor. Kendisini sahneye davet ediyorum.
0: Dur be! Vurmuş Leyla Taner be! Allah Allah! Leyla abla! Leyla abla! Baba, gördü gördü!
3: Hasta olduğunu bilmiyor musun? Sahneye çıkmasına niye müsaade ettin?
4: Kendi istedi.
3: Sana olan hayranlığım her gün biraz daha artıyor. Eskiden olsa Leyla Taner lüks bir gazinoda dinlenirdi. Gün geçtikçe ne kadar alçak gönüllü oluyorsun. Çalışmakla da iyi ettin. İradenle her şeyi yenecek güçtesin. Fakirlikten gelmenin, hayatla küçük yaştan beri boğuşmanın neticesi bu.
4: Oh! Hem ne boğuşma! Her dakika başka bir korku, yakalandım yakalanacağım diye. Hiç açma, aklıma getirme.
3: Kızma ama, bu hastalık faydalı oldu sana. O gereksiz öfken çalımın gitti. Sevimli, iyi kalpli, duygulu, o eski Leyla oldun gene.
5: Ablacığım, balı seni çift kızarttı.
4: Çok teşekkür ederim.
3: Daha hazırlanmadı mı?
4: Tanımıyor musun? Hava yapmayı ne kadar sevdiğini bilmiyor musun? İner şimdi.
3: Gidip acele etmesini söyleyeyim.
4: Dünyada Leyla Taner'in işlerinden daha önemli duygular da var. Niçin anlamak istemiyorsun beni? İşkence etme bana.
3: Gene başlama canım.
4: Seviyorum seni. Telaşın ne?
3: Basın toplantısını unuttun galiba. Gazeteciler otelde bekliyor.

Haydi zeliş göster kendine, bu işler sana vız gelmeli, tadını çıkart, boş ver, korkma! Azıcık kırıt, biraz sırıt, biraz lügat parala, hepsi tamam.

0: Ben saçımı siyaha boyatmak istiyorum. Bıktım bu saçtan.
1: Nasıl isterseniz.
2: Çok tuhaf. Bu saç ne kadar yakışmış. Adeta başka bir insan olmuşsun. İçkiyi de mi bıraktın?
0: Elbette. Gelmiyor musun?
2: Acele yapılacak bir işim var.
0: Öyleyse hayırlı işler.

0: buraya sadece çalışmak için geldim. Hingir demeye değil, Leyla Taner müsveddesi.
1: Sen kim oluyorsun da bana hesap soruyorsun be? Ha? Bir daha Ekrem'le koklaştığını duyayım da gör bak kim olduğumu. Hoşt, düdük makarnası, hoşt kayısı kurusu. Kafamı bozma, pişman ederim anandan doğduğuna ha.
0: Ekrem'i baştan çıkarman namussuzluktur.
1: Bana bak! Leyla ablaya verilmiş sözüm olmasa o namussuz lafını yedirirdim sana ama... Hadi kızım al voltanı, daha fazla karışma!

0: Sana ciddi bir iş arkadaşı gibi davrandım şimdiye kadar. Seni ateşleyecek, ümit verecek hiçbir hareketim olmadı.
1: Konuşma ne olur. Beni öpmeni istiyorum.
0: Leyla'yı seviyorum ben. Bunu bildiğine eminim. Ama garip bir ısrarla bırakmıyorsun peşimi.
1: Fakat Leyla seni hiçbir zaman sevemez çünkü...
0: Benimle bu şekilde konuşman hiçbir şeyi değiştirmez. Leyla'yı seviyorum dedim sana.

0: yapıyoruz Leyla abla?
1: Çekil,
0: ben çekil. Ben kendimi merak edip gidip Leyla ablacığım.
2: Ulan kirloş! Ulan hıyar turşusu seni! O kirloşum benim, gel bakayım! Ya ne çabuk unuttun beni ha?
0: Gidip Güllü ablaya haber verelim.
2: Unuttun mu sen?
0: Güllü abla! Leyla Taner abla geldi! Güllü abla, Leyla Taner abla geldi!
3: Şşt kalk! Leyla Taner geldi!
4: Aga! Vay Leyla Taner ablacığım! Bu ne şeref ablam!
3: Ablacığım!
4: Hoş geldin!
3: Seni burada gördüm ya, artık ölsem de gözüm açık gitmez!
4: Vay namussuz, bu yaşta kompartman mı yapıyorsun lan?
3: Yok vagon!
4: Emrin var mı ablacığım?
5: Ne vuruyorsun be?
2: Ah şey, affedersiniz.
4: Aptal Leyla Tanero be, bırak vursun. Ablacığım, bir tane de benim sırtıma vur.
5: Ah sultanım, sultanlar sultanım benim.
2: Şöhretinizi duydum Güllü bacı.
5: Sultanım, senin şöhretinin yanında bizimkinin lafı mı olur? Biz sana mahallece hayranız. Allah'a çok şükür, yakından görmeyi nasip etti biz.
4: Güllü bacı, biz ablamla daha evvel teşebbüs ettik. Bizi gazinoya davet etti, yemekler yedirdi. Zeniş ablamızı biraz andırıyor, değil mi?
5: Ah, ona kimse benzemez. Bir tanedir o.
4: Altın parçasıdır, altın! Kıskandı galiba, ha?
2: Güllü bacı! Deyiver falımızı bakalım.
5: Aa! Allah Allah! Sanki ben senin falına daha önce bakmış gibiyim.
2: Nasıl olur? İlk defa geliyorum.
4: Sen de meşhur oluyorsun artık.

0: koca Leyla Taner'in falına bakmak ne demek?
1: Herkesler duysun da anlasın. Düşmanlarım çatır çatır çatlasın. Çarpık Selim de çatlasın.
0: Çarpık sensin lan! Sen böyle fal bakmaya devam edersen polisler gelir bir gün senin falına bakarlar.
1: Gel alsın.
0: Ne buluyorsun ya? İmdat! Moruğun elinden kurtaran yok mu? Bir dakika dur, ayağım kaydı, elbisem kirlenecek. Düpegündüz cadde ortasında reşit olmayan bir çocuğa tecavüz, imdat! Çek elini kirli saçından! Ah, elin kirlenecek, çok para yapacağım. İmdat! Anne!
2: Leyla Hanım, mutlaka dönmeniz lazım.
3: Neden?
2: Zeliş!
0: Hoştu lan ya Cihit! Bunun da ahlakı değişti ya!
4: Ye kürküm ye dünyası! Bu kirloş adam olmaz!
5: İn ulan Leyla ablanın kucağından! Kirleteceksin üstünü başını!
3: Bırakın, pek sevdim kirloşu! Asil bir köpeğe benziyor!
0: Yapma abla! Şımartacaksın iti, gelip başımıza edecek sonra!
3: Baksanıza ne kadar uslu!
1: Leyla'nın pire falan vardır!
3: Aman varsa var! Kaşınmanın zevkini unuttuk kaç günden beri!
6: Müşte! Müşte!
1: O ne? Kazım tahliye olacak!
3: Kazım yaşasın! Hemen nikah tarihini alalım öyleyse!
6: O kadar acele değil, kefalete rapten tahliye ediliyor.
3: Ne demek o be?
6: Yani serbest olabilmesi için 10.000 lira para ödemeniz gerekiyor.
7: 10.000 lira nereden buluruz?
3: Bu zarfı Leyla abla verdi, ver eli açmamıştım. Bakın, bu zarfın içindekiler yeter mi?
0: Allah! Yeter de açar bile!
8: İstanbul Belediye Reisi adına sizleri karı koca ilan ediyorum.
3: Ulan Kazım! Biz şimdi karı koca mıyız yani?
9: Vallahi inanamıyorum!
1: Gel kızım!
0: Öpüşsenize lan! Şimdi Zeliş burada olsa yerdim tokatı!
3: Lan!
8: Salonu terk edin, başka nikah var!
1: Polis! Polis!
10: Nikah şekerleri de bizde!
9: Vallahi inanmam, içinde kelepçe vardı!
3: Hadi bakalım, düğünde hepinizi gazinoya davet edelim!
9: Hadi yaşasın!

0: Yorgunsun. Uykusuz bırakmayayım. Yarın önemli bir şey konuşacağım seninle.
1: Olur. İyi geceler.
0: İyi geceler.

0: Hoş geldin abla. Hoş bulduk Zeliş, her şeyi mükemmel idare ettin. Yaptık bir şeyler işte. Sana çek yazdım, istersen hemen gidebilirsin.
1: Yazık, bu saatten sonra gitmez.

0: Leyla Hanım biraz önce gitti.
1: Aa! Nereye? Bütün gece düşünmüş. Doktorun sözünü tutmaya karar vermiş. İyileşmeden gelmeyecek. Sen de aynı işine devam edeceksin. Çık yatak.

0: odasına bir güzel uyu.
1: Ne istiyorsunuz?
2: Olaydan haberiniz yok galiba. Leyla Taner bir uçurumun dibinde ağır yaralı vaziyette bulundu. Hastaneye kaldırıldı ama doktorlar ümitli değil.
1: Yanlışınız olacak. İşte Leyla Taner. Gördüğünüz gibi sağ ve sıhhatli.
2: Olur şey değil.
0: Ne olmuş?
1: Bir kadın bulunmuş uçurumda. Çok ağır yaralıymış, ölmek üzereymiş. Sana benzetmişler.
0: Allah korusun. Bir dakika, kim bilir hangi zavallıdır?
2: Herhalde, rahatsız ettim hanımefendi.
0: Gitmeyin, bu kadın Leyla Taner değildir. Leyla sinir hastalığı geçirmiş, çalışması yasak edilmişti. Kendisine çok benzeyen birini buldu. O da bu kız, adı Zeliş'tir. Allah'ım, inanamıyorum, o kadına bunu nasıl yapabildin?
3: İftira etme namussuz! Ben evime dönüyordum, beni yolumdan sen çevirmedin mi? Kalacaksın, Leyla gitti demedin mi?
2: Bu hanımın söylediği gibi Leyla Taner değil de Zeliş misiniz?
3: Evet, Zeliş'im. Ama katil değilim. Değil adam öldürmek, bir çiçek kopartamam ben.
2: Benimle karakola geleceksiniz.
3: Öldürmedim, inan bana.
4: Müteessirim, fakat odasına girmenize, görmenize izin veremem.
0: Durumu nasıl?
1: İyileşecek mi?
4: Henüz komada, kurtulabileceğini pek sanmıyorum.
1: Hiçbir ümit yok mu?
4: Allah'tan ümit kesilmez. Ama yaşasa bile bitkisel hayata girme tehlikesi var. Hiç kimseyi tanıyamaz, konuşamaz, hareket edemez.
0: Artık ne Leyla, ne Zeliş var.
3: İşlemediğim suçun cezası neyse kabulümdür. Ben Leyla ablayı değil, Zeliş'i öldürdüm. Asıl günah bu. Daha yeni yeni fark etmekteyim bunu. O azıcık aşım, kaygısız başım diyen, iyi kalpli, dünyaya boş veren Zeliş'e kıydım ben. Hiç yaşamamıştım öyle. Giyinmemiştim, süslenmemiştim. Kimseler kapımı açıp karşımda iki büklüm durmamıştı. Öyle yemekler yememiş, öyle yataklarda uyumamıştım. Gencim, birazcık da insanım. Başım dönüverdi birdenbire. Şimdiki aklım olsa hemen kaçardım. Beni orada alıkoyan, şuramdaki acı gibi güzel bir şeydi. Sevivermişim farkında olmadan, sevdalanmışım. Kendisi beydi, benden yüksekti. Ben diye Leyla ablayı seviyordu ama ben haddimi bilmeden yanmaktaydım. Bir rüya görüp uyanmaya da izin yokmuş. Leyla ablayı da bitirdiler. Zeliş'i de!
5: Ne oluyor burada? Bakın o tarafa! Burası sanırım ya, ne vesaret!
6: Kim oluyor? Biz gelmiştik!
7: Durun ya, beni bekleyin! Kusura bakmayın hakim bey, bir yanlışlık olmuş, Zeliş benim! Bu hanımefendi de meşhur şarkıcı Leyla Taner!
3: Hayır, olamaz! Leyla Taner olamaz bu kadın! Yaşamasına imkan yok! Ben attım uçurumdan onu! Ben!
4: İtirafta bulunan bu kadını nöbetçi savcılığına teslim edin!
0: Bu aptal kadın, Leyla diye beni öldürmek istedi. Ama başaramadı Allah'a şükür! Çoktan iyileştim. Fakat doktorlarla emniyet sorumluları gerçeğin aydınlanması için müşterek bir karar alarak hastalığımın devam ettiğini bildirdiler. Geçmiş olsun Leyla'nın. Ben Zeliş...
8: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
2: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
8: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri!
2: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
5: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına, gir içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha!
0: Siz de yaman kadın.
5: Ha, neden?

0: Gitmezsin şekerim.
1: Büyük kız meydanlarda yok.
0: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
1: Neler söylüyorsun Perihan?
2: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
0: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
1: Desene bir hayale aşıksın sen.
0: Belki bir zamanlar öyleydi.
3: Seni terk etmiş.
1: Hayır, bunu yapamazsın.
3: Tevfik Bey'in katili oldun.
1: Doğru.
3: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
0: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz, fosforlusundan özür diler.
4: Fosforlu Cevriyem, bugün 18'de TV4'te.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
6: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı?
7: Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim.
6: Vade de bozulmuyor.
8: Finansal özgürlük budur işte.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
9: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
10: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Abi, ne yapıyorsunuz şu an?
13: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
14: İkisi birlikte çok iyi.
15: Tıpkı bizim gibi.
16: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvel Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
18: Süper Kumbara başlıyor.
19: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
20: Ben.
21: Kral Şakir.
22: Armut piş ağzıma düş.
19: Dört arkadaşımızla birlikte.
22: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
19: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
22: Zaten benim ilgi alanımdı sandviç.
19: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
23: Ben.
24: Botanik.
23: Abacus.
22: Kasa.
23: Marul.
22: Kumbara.
19: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
25: Süper Kumbara.
4: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
26: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat.
27: Nasıl mı?
28: Çok güzel.
29: Vergimi Halkbank Mobil'den barkod okutarak ödeyebiliyorum. Benim için fotoğraf çekmek kadar kolay.
30: Şipşak.

0: yapamaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı otellik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin.

0: doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: Üzüm.
2: Kızınla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.

0: anların dondurması Oando.
1: Oando.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar.

0: Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. Keyifle yemeye doyamadığın Öncü Döner, Pidem ve Terra Pizza lezzetlerinden dilediğiniz sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
5: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
4: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
6: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım argonozu sıvı deterjan, yıpranma karşıtı bakım sunar, giysilerin Rinso rengini ilk günkü gibi korur.
7: Doritos'tan yılın twisti, konik şekli, ikonik lezzetiyle karşınızda közlenmiş kırmızı biberli yeni Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
10: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz çamlı kahvenin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
11: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
10: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
10: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
10: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
9: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
12: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madro, haz için tasarlandı.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Bakın,

0: bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Her yemek senin hikayenle dolu bir yolculuk. Çık o yola, anılar bul. Ne varsa hatırla. Tattığından, gördüğünden, ilham al hepsinden. Filiz 50 yıldır Türk mutfağında kendi hikayesini yazanların yanında.
2: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri

0: Hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
2: Eşsiz kahve deneyimiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Express içelim. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet. Garanti BBVA.
6: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
7: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
8: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
9: Bir telefon uzakta olan.
6: Bir bankacı. Tanıştıralım.
10: Benim bankacım Müge.
11: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik.

0: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı?
1: Kuşları.
2: Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
3: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
0: Eğlenceli cevaplar.
4: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
0: Kahkaha attıran görüntüler.
5: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
5: Tamam.
1: Artık.
0: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
6: Sana güle güle.
7: Bize eyvallah.
6: Sen sahnene, biz işimize.
8: Hadi Celişçiğim, bak ileriden bir araba geliyor. Tak yastıklarını, hamile numarasına bakıyor.
9: Bana bakın zırtapozlar, siz Allah'ınızı şaşırdınız galiba. Zeliş benim be.
8: Sana hiç de böyle konuşmak yakışmıyor be Leyla abla, ayıp ayıp. Yürüyün lan!
7: Hadi yürüyün!
9: Durun be! Dalga mı geçiyorsunuz benimle?
8: Yo, o kadar uzun boylu değil! Şimdiye kadar sen bizimle dalga geçtin!
7: Şimdi sıra bizde!
6: Leyla tanırsın sen!
8: Leyla tanır bizim! Yürü hadi, yürüyün! Hadi, hadi!
9: Ben Zeliş'im! Ekrem, hiç olmazsa sen inan! Benim asıl Zeliş! Kirloş, buraya gel! Şimdi görürsünüz Zeliş'in kim olduğunu!
6: Yaşasın! Yaşasın Zeliş!
9: Kirloş! Kirloş gel! Gel benim yanıma! Hay Allah! Gel! Gel Kirloş! Kirloş!
6: Yaşasın gerçek deli!
8: Nasıl, bizi aldatır mısın?
10: Bir de bana fal baktın!
6: Bizi de evlendirdi!
9: Gene de helal olsun!
8: Yaşasın asıl deli!
9: Yaşasın deli!
8: Yaşasın!
9: Bir dakika! Bizi affet Zeliş! Şu dönüş...

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Jimnastik yapmayı, paten sürmeyi ve film izlemeyi çok seviyorum. Süper Kumbara'ya katılacağım için çok heyecanlıyım. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
2: Merhaba, benim adım Zeynep Cemil. 9 yaşındayım ve 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim resim yapmak, piyano çalmak ve tenise gitmek. Diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Herkese merhaba, ben Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım, 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Beşiktaşlıyım, İstanbul'da oturuyorum. Ekip arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum. Görüşürüz.
4: Merhaba, ben Emir Bahtiyar Selim, 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum, Sivaslıyım. Hobilerim yüzmek, futbol oynamak, kitap okumak gibi şeylerdir. Bu yarışmayı çok sevdiğim için katılmaya karar verdim ve buradan bütün yarışmacı arkadaşlarıma da başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, şimdi de her zaman olduğu gibi Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün birinci masamızda Emir var, ikinci masamızda Cemre, üçüncü masamızda Alp ve dördüncü masamızda Masal. Nasılsınız arkadaşlar?
5: İyiyiz.
0: Harika gözüküyorsunuz. Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. O zaman Emir'cim, tekrar hoş geldin. Seninle başlayalım.
6: Ben Sivaslıyım. Dördüncü sınıfa gidiyorum. Başarılı arkadaşlarım.
0: Arkadaşlarına başarılar diliyorsun. İyi ki geldin Emir'cim. Teşekkür ederiz. Cemre'cim, hoş geldin.
7: Merhaba, ben Cemre. Ben dördüncü sınıfa gidiyorum. Hobilerim piyano çalmak, tenis oynamak.
0: Şahanesi.
7: Diğer arkadaşlarıma başarılar dilerim.
0: Biz de sana başarılar diliyoruz Cemre'cim. Alp'cim, hoş geldin.
8: Adım Alp Tuna Boylu. Teşekkür ederim bu arada. Adım Alp Tuna Boylu. 9 yaşındayım. 4. sınıfa gidiyorum. Hobilerim basketbol oynamak ve bisiklete binmek. Takım arkadaşlarıma başarılar diliyorum ve iyi bir ekip olacağımıza inanıyorum.
0: Ben de size çok inanıyorum Alp'cim. Masal'cığım, hoş
9: Merhaba,
0: geldin.
9: Merhaba, ben Masal Kemaloğlu. 4. sınıfa gidiyorum. 9 yaşındayım. Paten sürmeyi, jimnastik yapmayı çok seviyorum. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum.
0: Biz de başarılar diliyoruz. O zaman başlayalım mı arkadaşlar artık?
9: Evet.
0: Duyamadım, bu ses yeterli değil.
9: Evet.
0: O zaman Emir için geliyor harf tablosu.
6: Fatsa'nın F'si.
0: Fatsa'nın F'si 60 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Göz alıcı ve gösterişli olma durumudur. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Göz alıcı ve gösterişli olma durumu. Düşünelim biraz. Süremiz var. Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Alp?
1: Şerafet.
0: Şerafet mi doğru cevabımız? Olmadı. ...55 saniyemiz var arkadaşlar. Düşünelim. Ben bir kutu açacağım o arada. Açalım bir kutu. Alp?
1: Şatafat mı?
0: Şatafat mı görelim? Bravo! Başta şerafet dedin, şerafetten şatafata geldin değil mi? Kutluyorum seni. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ahmet'in A'sı.
0: Ahmet'in A'sı 60 puan değerinde ve temizlikten geliyor sorumuz. Genellikle banyodayken kullanılan kokulu ve köpüklü maddedir. Süremiz başladı.
1: Şampuan.
0: Doğru mu görelim? Bravo Cemre. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Alp'le devam ediyoruz.
1: Lüleburgaz'ın L'si.
0: Lüleburgaz'ın L'si 60 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Koyun, kuzu veya keçinin bağırarak ses çıkarmasıdır. Süremiz başladı.
1: Meleme.
0: Hızlı bir cevap geldi Alp'ten. Doğruysa kumbaramıza 60 puan ekler miyiz? Biraz daha düşünelim arkadaşlar. Çok yaklaştın Alp'cim.
1: Meylemek.
0: Alp çok yaklaştı dedim. Masal da dedi ki, meylemek dedi. Doğru mu görelim? Masal ve Alp'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Masal'la devam ediyoruz.
1: Sulhiye'nin sesi.
0: Kimin?
1: Öğretmenim Sulhiye'nin sesi.
0: Sulhiye Hanım'ın sesi 40 puan değerinde ve yiyeceklerden geliyor sorumuz. Yemeklere lezzet ve renk katan domates veya biber ezmesidir. Süremiz başladı.
1: Salça.
0: Cevabımız doğru mu görelim? Bravo Masal. Yemeklerle aranız iyi mi arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkesin yemeklerle arası iyi. Şimdi ben bir kumbaramıza gideceğim. Bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 190 puanımız var ve hedefimiz için kalan puanımız da 2310. Daha çok sorumuz var. Şahane gidiyorsunuz. Emir için geliyor harf tablomuz.
2: Zehra teyzemin Z'si.
0: Zehra teyzenin Z'si 70 puan değerinde ve dizilerden geliyor sorumuz. Nana, Kulina gibi karakterlerin yer aldığı, çocukların sevdiği bir dizidir. Süremiz başladı.
2: Bez Bebek.
0: Cevabımız doğruysa Emir kumbaramıza 70 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar görselimiz de geldi. Çok da güzel bir görsel. İzlemiş miydik? Emir hemen cevap verdi. İzlemiştin değil mi?
2: Arada sırada.
0: Arada sırada Emir izlemiş. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Mandalın M'si.
0: Mandalın M'si 60 puan değerinde ve oyunlardan geliyor sorumuz. Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş, geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmacadır. Süremiz başladı.
1: Mandalina.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Ne olabilir? Bir kareden belirli düzene göre kesilmiş geometrik şekillerden oluşan Çin kökenli bir bulmaca. Çin kökenli ve geometrik şekillerden oluşuyor. Bir kutu açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Tangram.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Alp için gelecek harf tablomuz ama görselimizde de görüyorsunuz arkadaşlar. Ve Alp'le devam ediyoruz.
1: Rakun'un R'si.
0: Rakun'un R'si 70 puan değerinde ve havacılıktan geliyor sorumuz. Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekip. Bir kutu daha açalım. Arkadaşlarım düşünürken ben bir kutu daha açmak istiyorum. Son 50 saniye, bir kutu daha açalım. Ne olabilir arkadaşlar? Hava kuvvetlerimizin tek kişilik F-16 uçaklarıyla gösteri uçuşu yapan ekibinin adı. Bir kutu daha açalım. Emir.
1: Solla Türk.
0: Alp'ten de cevap vardı galiba. Elim butona gitti. Katılıyor musunuz Emir'e? Evet. Doğru mu görelim? Doğru. Bravo. Arkadaşlar görselimiz geldi ve size Solotürk ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Resmi sayfalarından aldık bu bilgiyi. Türk Hava Kuvvetleri'nin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, kullanımı için gereken yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibimizdir. Buradan kendilerine de sevgilerimizi iletelim ve masalla devam edelim.
2: Babam Bülent'in B'si.
0: Bülent Bey'in B'si 50 puan değerinde ve sosyal bilgilerden gelecek sorumuz. Şartlara bağlı olarak belli bir yöre içinde yer değiştiren topluluklar için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı.
2: Göçebe.
0: Masaldan gelen bu cevapla acaba kumbaramıza 50 puan ekler miyiz? Bravo. Arkadaşlar çok iyi gidiyoruz. Isınma turu için sadece 4 sorumuz kaldı. Emir'le devam ediyoruz.
1: Annem Esra'nın E'si.
0: Esra Hanım'ın E'si 30 puan değerinde ve bilmecelerden geliyor sorumuz. Dumanı tüter, isterse gider. Balık değildir, denizde yüzer. Bilmecesinin cevabıdır. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması Yeme. Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 30 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için gelsin harf tablomuz.
2: Şemsiye'nin şeysi.
0: Şemsiye'nin şeysi 40 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmaktır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Düşünelim arkadaşlar. Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi kazmak ne olabilir? Emir?
1: Aşmak.
0: Aşmak mı doğru cevabımız? Olmadı. Bir kutu açalım. Alp?
1: Eşeme.
0: Eşeme. Eşeme mi doğru cevabımız? Olmadı. Masal?
2: Eşmek.
0: Eşmek mi doğru cevabımız? Bravo. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanımızı attık ve Alp'le devam ediyoruz.
1: Arkadaşım Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 50 puan değerinde ve eşyalardan gelecek sorumuz. İçine sıvı konulan bir tür kaptır. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
2: Bardak.
0: Doğru mu cevabımız? Bravo. Masalcığım, son harfimiz senin için geliyor.
2: Anneannem Nazmiye'nin nesi?
0: Nazmiye Hanım'a sevgilerimizi gönderelim. 50 puan değerinde ve araç gereçlerden geliyor sorumuz. Ağırlık tartmaya yarayan bir araçtır. Süremiz başladı.

0: Olmadı. Haydi ekip çalışması. Bir kutu açalım. Emir?
1: Kantar.
0: Kantar mı doğru cevabımız, görelim. Harikasınız. Arkadaşlar, ısınma turunun sonuna geldik. Nasıl, ısındık mı?
1: Evet.
0: İyiyiz değil mi?
1: Evet.
0: O zaman ben çok merak ediyorum, kumbarada kaç puan birikmiş? Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikti. Kumbaramızda 520 puanımız var arkadaşlar ve 2000'in altına düşmüşüz. Bakın 1980 puana ihtiyacımız var. Harikasınız. Harikasınız arkadaşlar. Nasıldı ısınma turumuz? Şahaneydi değil mi?
1: Evet.
0: Artık ısındık diye düşünüyorum.
1: Evet.
0: O zaman nereye gidiyoruz şimdi?
2: İkinci tura.
0: İkinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane bir ısınma turunun ardından şimdi geldik ikinci turumuza. İkinci tura hazır mıyız arkadaşlar?
2: Evet.
0: Harikasınız. O zaman Emir için geliyor harf tablomuz.
1: Babam İbrahim'in iyisi.
0: İbrahim Bey'in iyisi 100 puan değerinde ve eşyalardan geliyor sorumuz. Yüzerken suyun altında kullanılan bir eşyadır. Süremiz başladı.

0: Haydi ekip çalışması.
1: Deniz gözlüğü.
0: Derken masaldan gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo. Cemre için alalım harf tablomuzu.
1: Arkadaşım Lina'nın L'si.
0: Lina'nın L'si 90 puan değerinde ve canlılardan geliyor sorumuz. Kertenkele, yılan ve timsahı da içinde bulunduran canlı sınıfıdır. Süremiz başladı.
1: Sürüngenler.
0: Son anda gelen bu cevapla kumbaramıza 90 puan ekler miyiz? Bravo. Alp için gelsin harf tablomuz.
2: Babam Alper'in ağası.
0: Alper Bey'in ağası 100 puan değerinde ve bir söz arıyoruz. İnsanların çevresindekilerden yararlanma umudunu anlatan bir sözdür. Nokta nokta nokta nokta bize de düşer. Süremiz başladı. Olmadı, haydi ekip çalışması derken.
1: Komşuda pişer, bize de düşer.
0: Gelen bu cevapla kumbaramıza 100 puan ekler miyiz? Bravo.

0: Masalcığım senin için geliyor tablomuz.
1: Annem Demet'in D'si.
0: Demet Hanım'ın D'si 100 puan değerinde ve coğrafyadan gelecek sorumuz. Karadeniz bölgesinde bulunan denizdeki bir yükseltidir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Neresi olabilir? Bir kutu açalım, öyle düşünmeye devam edelim. Bir kutu daha açalım. Hadi ekip çalışması. Karadeniz bölgesini düşünün arkadaşlar. Denizdeki bir yükselti. Bir de bunu düşünelim. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. ...60 saniyemiz var. Bir kutu daha açalım. Masal?
1: Giresun Adası.
0: Giresun Adası mı doğru cevabımız? Görelim. Bravo. Arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi görselimiz de geldi ve sizinle bir bilgi paylaşmak istiyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Giresun Adası, Karadeniz'de bulunan iki adadan biridir. Giresun Adası kıyıdan 1.6 kilometre açıkta olup 40 bin metrekare alana sahiptir. Hakkında birçok efsaneler anlatılan, Amazonların ve birçok kavmin yaşadığı adada mitolojik çağlara ait birçok kalıntı bulunmaktadır. Yaz mevsiminde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ada günübirlik ziyaret edilerek pikniklerde yapılmaktadır. Bu bilgiyi de sizinle paylaştım ve Emir'le devam ediyoruz.
2: Hangisi? Dinçer'in Ç'si.
0: Dinçer'in Ç'si 130 puan değerinde ve deyimlerden geliyor sorumuz. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmaktır. Süremiz başladı. Olmadı. Ekip çalışması derken Alp'ten cevap gelir mi?
1: Başına iç açmak.
0: Başına?
1: İş açmak.
0: İş açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Emir?
2: Başına dert açmak.
0: Başına dert açmak mı doğru cevabımız, görelim. Kendini kötü bir olay nedeniyle sıkıntıya sokmak.
1: Başına olay açmak.
0: Başına olay açmak mı doğru cevabımız, görelim. Olmadı. Hadi bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz, düşünelim arkadaşlar. Şimdi ekip çalışması başladı. Herkes düşünüyor. Bir kutu daha açalım. Bir kutu daha açalım. Herkesin eller butona gitti.
1: Başına bela açmak.
0: Katılıyor mu diğer arkadaşlar?
1: Evet.
0: Herkesin çünkü butona eller aynı anda gitti ve ekip çok güzel bir çalışma yaptı. Ama cevabımız doğru mu, görelim. Bravo. Arkadaşlar, çok keyifli olmuyor mu bu ekip çalışmaları?
1: Evet.
0: Herkes bir şey söylüyor, sonunda doğru cevabı beraber buluyorsunuz. Şahanesiniz. Cemre ile devam ediyoruz.
1: Ranzanın R'si.
0: Ranzanın R'si 90 puan değerinde ve anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Yaptığı bir yanlıştan dolayı bağışlanmayı istemek anlamındaki ifadedir. Süremiz başladı.

0: Olmadı, haydi ekip çalışması. Ne olabilir cevabımız? Bir kutu açalım. Alp?
1: Özür dilemek.
0: Özür dilemek mi doğru cevabımız? Bravo. Harika gidiyoruz. Alp için geliyor Alp ablamız.
1: Annem Senem'in sesi.
0: Senem Hanım'ın sesi 100 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Hızın önemli olduğu organizasyonlar için üretilen motoru özel olarak güçlendirilmiş otomobildir. Süremiz başladı. Olmadı. Masal?
1: Yarış arabası.
0: Yarış arabası mı doğru cevabımız? Bravo. Masal için geliyor harf tablomuz.
1: Kardeşim Melis'in M'si.
0: Melis'in M'si 80 puan değerinde ve araç gereçlerden gelecek sorumuz. Diğer ismi sürü ölçer olan alettir. Süremiz başladı.
1: Kronometre.
0: Cevabımız doğruysa Masal kumbaramıza 80 puan ekler mi? Harikasınız. Arkadaşlar şimdi çok merak ediyorum. Kumbaramızda acaba kaç puan birikti? Hadi bir tahmin hızlıca. Emir'cim sence kaç puanımız var?
2: 1390.
0: 1390 Cemre.
1: 1500.
0: 1500 Alp.
1: 1300.
0: 1300 Masal.
1: 1200.
0: 1200. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1210 puanımız var ve hedefimize kalan puansa 1290. Harikasınız. Kaldı 4 sorumuz. Emir için gelsin harf tablomuz.
2: Hafin H'si.
0: Hafin H'si 100 puan değerinde ve beslenmeden gelecek sorumuz. Vücudun enerji ihtiyacını karşılayan ekmek, makarna gibi yiyeceklerin dahil olduğu besin grubudur. Süremiz başladı.
2: Karbonhidrat.
0: Düşündü ve cevabını verdi. Eğer doğruysa Emir kumbaramıza 100 puan ekler mi görelim? Bravo. Arkadaşlar karbonhidratlarla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan aldık bu bilgiyi. Karbonhidratlar sağlıklı yaşamın olmazsa olmazlarındandır. Vücudun ana yakıtlarının ve enerji kaynaklarının başında karbonhidratlar gelir. Kan dolaşımından nefes alıp vermeye, karaciğer sağlığından kas sağlığına, hücrelerin işlevlerini sağlıklı bir şekilde yürütmelerinden vücut için gerekli enerjinin sağlanmasına kadar birçok yaşamsal faaliyette karbonhidrat kullanılır. Bu bilgiyi de sizinle paylaşmış olduk ve Cemre ile devam edelim. Hangisi olsun Cemre?
1: Abim Kerem'in K'si.
0: Kerem'in K'si 110 puan değerinde ve şarkılardan geliyor sorumuz. Biz tam 7 cüceyiz sözleriyle başlayan şarkının devamıdır. 14 nokta nokta nokta nokta nokta nokta süremiz başladı.

0: Hadi ekip çalışması demeden alp bastı.
1: Var 14 kollu bir deviz.
0: 14 kollu bir deviz. Mi cevabımız görelim. Bravo. O zaman Alpçim nasıldı? Biz tam 7'deyiz.
1: 14 kollu bir deviz.
0: Var mı bize yan bakan?
1: Ey yan bakan, ey yan bakan.
0: Teşekkür ederiz. Ve seninle devam ediyoruz Alpçim.
1: Yamaç'ın Y'si.
0: Yamaç'ın Y'si 80 puan değerinde ve anlam bilgisinden gelecek sorumuz. Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan sözdür. Süremiz başladı.
1: Bir şey yakın ama ne yakın bilmiyorum.
0: Olmadı. Haydi ekip çalışması ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha açalım. Var daha süremiz. Düşünelim arkadaşlar ne olabilir? Yakınlık gösteren, içten davranan, neşeli kişiler için kullanılan söz. Bir kutu daha açalım.

0: Bir kutu daha açalım. Son 60 saniyemiz arkadaşlar. Alp.
1: Gülen yüzlü. Gülen yüzlü.
0: Gülen yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Olmadı.
2: Güler yüzlü. Güler yüzlü.
0: Güler yüzlü mü doğru cevabımız görelim. Alp Gülen dedi. Masal Güler dedi. Harika bir ekip çalışması yaptınız arkadaşlar. Kutluyorum sizi ve masalla devam ediyoruz. Son harfimiz Masalcığım.
2: Üzümün üssü.
0: Üzümün üssü 90 puan değerinde ve zıt anlamlardan gelecek sorumuz. Yerden uzaklığı az olan manasındaki kelime ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
2: Alçak, yüksek.
0: Doğruysa cevabımız, kumbaramıza 90 puanı atıp finale gider miyiz görelim. Bravo. Arkadaşlar harikasınız. Çok da güzel bir ekip çalışması yaptınız. Sizi kutluyorum. Emir'cim nasıldı bu tur senin için?
3: Güzeldi yani.
0: Güzeldi. Cemre'cim?
2: Harikaydı.
0: Harikaydı dedi Cemre de. Alp'cim?
4: Güzeldi yani genel olarak.
0: Genel olarak Alp de beğendi. Teşekkür ediyoruz Alp'cim. Masal?
2: Güzeldi. Bazı sorularda zorlandım ama onun için de iyiydi.
0: Harikaydınız arkadaşlar. Peki kumbaramızda sizce kaç puanımız birikti? Emir bir tahmin.
3: 1350 ya da 1320.
0: 1350 ya da 1320 dedi Emir. Cemre'cim?
2: 2000.
0: 2000 dedi Cemre. Alp?
4: 1990.
0: 1990 geldi Alp'ten ve Masal?
2: 1700.
0: 1700. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş? Arkadaşlar kumbaramızda 1550 puanımız birikmiş ve hedefimiz için kalan puan 950. Harikasınız. Yani finalde kaç soru bilirsek ödül bizim. Her soru 200 puan, 950
3: beş
0: puansa.
3: 5 soru bilsek.
0: 5 soru bilirsek ödül bizim dedi Emir. O zaten zaman arkadaşlar abi, hızlıca finale gidelim mi artık?
2: Evet.
0: Harikasınız. O zaman biz finale gidiyoruz.
5: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
6: Haklısın şekerim. Fazla şımardılar.
5: Öldürdünüz zavallıyı. Alçaklar, baba katilleri.
6: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
7: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına gir içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
5: Siz de yaman kadın.
7: Ha, ne demezsin şekerim.
5: Büyük kız meydanlarda yok.
7: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
5: Neler söylüyorsun Perihan?
8: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
7: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
5: Desene bir hayale aşıksın sen.
7: Belki bir zamanlar öyleydi.
6: Seni terk etmiş.
5: Hayır bunu yapamazsın.
7: Tevfik Bey'in katili oldum.
5: Doğru.
7: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
6: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
9: Fosforlu Cevriyem bugün 18'de TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
11: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
12: Yoksa sorun değil.
11: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
10: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
13: Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
15: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
15: Trivago'da o da var.
16: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
17: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
12: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sensti. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
10: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
15: Merhaba herkes, ben Ela Tokgöz.
0: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
15: İzlerim.
0: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
15: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
0: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
15: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
0: Ceviz de buna çok yakışır bence.
15: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
0: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
20: Halkbank'la vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
21: Zaman kaybetmek yok.
22: Hızlı vergi ödeme adımından işlem tamam.
20: Hem de kahvelerimiz bile soğumadan. Önce halk, sonra
23: bankayız, Halkbank. Geceliği 4200 lira.
14: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
9: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
16: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
24: A101'de 15'li büyük boy yumurta 72 lira 50 kuruş.
25: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur bir vişne iç.
26: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
18: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. Sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da ustalık eseri grisi.
19: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
18: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
19: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
9: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
27: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
28: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
9: Rivayetleri.
27: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
9: Söylenceleri.
27: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
9: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
27: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için

0: suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Ömer Kokalla Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
7: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
8: Geceliği 4200 lira.
9: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
10: Trivago.
11: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
10: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
12: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
11: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
10: Tekrar söylememe gerek var mı?
12: Otel mi? Trivago.
13: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
14: Sadece duruladım.
13: Özel bir formülün var mı?
14: Sadece duruladım.
13: Hadi ama.
14: Sadece duruladım.
15: Yeni Duru Nem Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
13: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
16: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
17: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
18: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
19: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
1: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
19: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
1: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
19: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
20: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldü.

0: Yıldır hep seninle.
1: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
5: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
6: Neydi bu?
7: Evet, bu ne?
6: Nedir bu?
7: Kukla mı?
6: Şırp.
7: Cadı, canavar.
6: Cadı mı?
8: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
5: Eğlenceli cevaplar.
9: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı paraçılayacağım, geçeceğim.
5: Kahkaha attıran görüntüler.
10: Var mı daha şey?
6: Bitti.
7: Bitti. Bay bay.
10: Tamam. Ben artık anladım. Üç kilo sık.
5: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
11: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sıkıntı.

0: indirimli söyle.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Gillette Venus yeter. Gillette Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Gillette Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
3: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
4: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
3: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
5: Çok güzel.
3: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
4: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearber Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
8: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
7: Her adımda yeni bir mekan.
8: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
7: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
8: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
7: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
8: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumbanın kilosu ne kadar? Nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
7: Gezmek

0: olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
1: Ne yapıyorsunuz şu an?
2: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
3: Bu da hala peşimde.
4: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
5: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 lira ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da da var.
10: Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum.
8: Trivago'da o da var.
11: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
6: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
8: Tekrar söylememe gerek var mı?
11: Otel mi? Trivago.
12: İşte bu Google Gemini.
13: Evet. Gemini bana yazlık bir saç modeli öner.
12: Ay çok güzel.
13: Açılmış rengini göster.
12: Ay tam benlik. Kısa ve kızıl bir model görelim bir de.
13: Ay kızıl mı olsam? Şahanesin Gemini.
0: Süper Kumbara başlıyor.
14: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
15: Ben.
16: Kral Şakir.
17: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
17: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
18: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
19: Ben.
7: Botanik.
19: Abacus.
0: Kasa.
10: Marul.
6: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
3: Süper Kumbara.
0: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
14: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şahane iki turun ardından artık geldik final turumuza. Ben bu ekibe çok inanıyorum. Hazır mıyız arkadaşlar?
3: Evet.
14: Hazırsınız, şahanesiniz. Emir için geliyor kategorilerimiz. Coğrafya, tatlılar, ağaçlar, genel kültür. Hangisi olsun?
16: Çimenin çeyesi tatlılar.
14: Tatlılar, çimenin çeyesi. Sorumuzu görelim. Özellikle Ramazan ayında tüketilen ince yufka ve sütle hazırlanan tatlıdır. Süremiz başladı.
16: Sütlaç.
14: Sütlaç mı cevabımız? Kumbaramıza 200 puan atar mıyız görelim? Olmadı.
16: Güllaç.
14: Emir düşündü, kararını değiştirdi. Doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler mi görelim? Bravo. Sütlaçtan güllaça hızlı bir dönüş yaptın Emir'cim. Evet diyor Emir, Cemre'yle devam
16: zaten
14: ediyoruz. Benziyorlar, doğru. Cemre'yle devam edelim.
19: Ağaçlar İstanbul.
14: Ağaçlar İstanbul'un iyisi. Sorumuzu görelim. Dışı kabuklu, içi yağlı ve omega 3 açısından zengin yemişin ve ağacının ortak adıdır. Süremiz başladı. Eller butonda herkesin.
19: Ceviz.
14: Herkes katılıyor mu masala arkadaşlar?
19: Evet.

Çünkü herkesin eller bir butona gitti. O zaman Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza 200 puan ekler miyiz? Harikasınız. Çok güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir kumbaraya gitsek mi acaba?

0: Devam ediyoruz.
1: Coğrafya Ankara'nın ağası.
0: Coğrafya Ankara'nın ağası. Sorumuzu görelim. Haritalarda denizlerin bulunduğu yerlerde kullanılan renktir. Süremiz başladı.
1: Mavi.
0: Cevabımız doğruysa eğer kumbaramıza 200 puan ekler miyiz görelim? Bravo. Masal için gelsin kategorilerimiz.
1: Tatlılar pastanın P'si.
0: Tatlılar pastanın P'si. Sorumuzu görelim. Şekli genellikle yuvarlak olan ve üstünde yemiş bulunan şerbetli tatlıdır. Süremiz başladı.

0: Olmadı, ekip çalışması derken herkesin eller yine butona gitti arkadaşlar. Alp'cim.
1: Şekerpare.
0: Ekipte de bu cevap mı vardı? Görelim bakalım doğru mu? Harikasınız. Arkadaşlar, kumbaraya gidelim mi bir daha?
1: Evet.
0: Herkes
1: evet.
0: istiyor. Görelim bakalım kumbarada kaç puan birikti.
2: Son 250 kaldı. 1350.
0: Arkadaşlar, ay, kumbaramızda 2350 evet. puanımız var ve 150 puana ihtiyacımız var. Yani bu ne demek oluyor?
1: Son soru.
0: Evet, daha sorumuz var ama bu soruyu bilebilirsek ödül bizim arkadaşlar. Emir için gelsin kategorilerimiz.
2: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si.
0: Genel kültür Lüleburgaz'ın L'si. Sorumuzu görelim. Bir ürünü halka tanıtmak ve beğendirmek için yapılan çalışmaların tümüdür. Süremiz başladı.
2: Reklam.
0: Arkadaşlar, katılıyor musunuz Emir'e?
1: Evet.
0: Herkes evet dedi. Masal, Alp, Cemre ve Emir'in ortak çalışmasıyla acaba biz ödüle gider miyiz görelim? Harikasınız.
3: Süper kumbara.
0: Şahanesiniz. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Emir. Bravo Emir. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Cemre. Bravo Cemre. Süper kumbaranın bugünkü birincisi Alp. Bravo Alp. Ve süper kumbaranın bugünkü birincisi Masal. Bravo Masal. Arkadaşlar, nasıldı? Nasıldı senin için?
1: Güzeldi. Çok güzeldi.
0: Eğlendik
1: evet,
0: çok mi?
1: Ortalarda çok eğlendim.
2: Biraz heyecanlandım
1: evet.
2: ama.
0: Biraz heyecanlandım ama diyor Emir. Sonra güzel geçti diyorsun.
1: Evet, yani.
0: Harikaydınız arkadaşlar. Bir sürü anılar biriktirmedik mi bugün?
1: Evet.
0: Hem güldük, hem eğlendik, hem de öğrendik. Şimdi o zaman ödülü de hak ettik değil mi?
1: Evet.
0: Nerede ödül abla? Ben o tarafa doğru bir gideyim. Gördünüz mü?
1: Evet.
0: Herkes benden önce görüyor. Nerede?
1: Şurada.
2: Şurada.
0: Arkamda mı? Evet. Hadi bakalım ödül ablamız her zamanki yerinde. Teşekkür ediyoruz Duygucuğum. Tabletleri de elinde. Arkadaşlar, bugün çok güzel çalıştık değil
1: evet.
0: mi? Çok
1: evet.
0: güzel bir ekip çalışmasıyla sonunda tabletlerimize ulaştık. İyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler arkadaşlar tekrar.
2: Rica ederim.

Efendim, tatlı tuzluya hoş geldiniz. Nasılsınız? Ben bugün çok iyiyim. İki tane nefis tarifle geldim. Ne yapacağız biliyor musunuz bugün? Kafeste elma yapacağız. Elmayı kafese soktuk. Tam şimdi kış mevsimi ya. Elma gerçekten böyle tatlılar.

0: çok yakışıyor.
1: Bu tatlıda şöyle bir şey var. Elma milföyün içinde pişiyor. Üzerine de bir sos yapıyoruz. O da öyle çıtır çıtır bir lezzet veriyor ki. Gerçekten uyumu bir harika. Bayıldım ben bu tatlıya. Eğer bunu mesela yaz mevsiminde yaparsanız, o zaman üzerine bir top dondurmayı kesinlikle esirgemeyin efendim. Güzel güzel ve bir top dondurmayı sunabilirsiniz. İkinci lezzetimde geçen gün bana bir arkadaşım geldi. Daha doğrusu misafir gelecekler. Dedi ki Özge, ben diyetteyim, bana sakın bir şey yapma. Ya ne yapılır diyette olana? Salata yapılır. Böyle avokadolu çok güzel bir salata yaptım. O yüzden sizle de paylaşmak istiyorum. Yani hem lezzeti çok güzel, yapması çok kolay, çok pratik ama lezzeti ve görüntüsü bir o kadar güzel. Efendim, paylaşmak için buradayız. Siz de iyi ki varsınız. Hadi başlayalım. Bugün tatlı tuzluyu birlikte bitirelim. Evet, hemen malzemelerimi sayıyorum. Milföyüm var, esmer şeker, tarçın, tereyağı ve elmam var. Bu kadar. Hiç gördüğünüz gibi çok az malzeme var. Şimdi şöyle yapacağım. Tereyağımın içine esmer şekeri ve tarçını koyacağım. Sonra onları böyle güzelce karıştıracağım. Ve onlar böyle bir sos olacaklar. Ve kenarda bekleyecekler. Evet, şöyle kenarda duruyorlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz de şöyle yapıyoruz. Milföyümüzü tezgaha alıyoruz. Ortadan ikiye kesiyoruz. Evet. Şöyle milföyümüzü küçük küçük kesiyoruz. Aynı bir kafes gibi bir görüntü elde ediyoruz. Sonra içine koyacağız o kafeslerin elmaları. Evet, şimdi elmayı böyle kafese koyuyoruz. Buralarından tutturuyoruz. Evet, şöyle. Ve böyle. Ve döndürüyoruz. Şöyle elimizde hafif sıkıştırıyoruz. Evet, elmamız kafese girdi bile. Şöyle hatta çok da kafes belli olsun. Kapanırsa aralar. İşte efendim, elmamız kafese girdi. Şimdi hemen onu tepsiye koyuyorum. Daha üzerine soslayacağız. Üzerine tereyağı sos gelecek. Ne yapmıştık? Esmer şeker, tereyağı ve tarçın. Nasıl güzel kızartıyor biliyor musunuz elmayı fırında? O elma böyle çıtır çıtır bir şey oluyor. Böyle çok bağlandırarak anlatıyorum çünkü gerçekten çok lezzetli. Muhakkak deneyin. Çok beğeneceksiniz. Evet, bunun adına kafeste elma koydum. Ama mesela ne olabilir? Armut olabilir. Eğer arzu ederseniz armutla da deneyebilirsiniz. Yani fırına girdiğinde yumuşayacak bir meyve olabilir. Mesela yaz zamanı şeftali olabilir, değil mi? Çok yakışır, çok güzel olur. Şöyle kapatıyoruz ve ters çeviriyoruz. Bazı yerleri de böyle kapanıyor ya, onları da açıyoruz. Tam bir kafes şeklini verip biraz da elmanın üstüne bastırıyoruz. Çünkü milföy kalkmasın, iyice otursun diye. Evet, ikincisini de koyalım. Geldi sıra üçüncü milföye. Ne yaptık? Şöyle ortasından kesiyoruz. İki tarafla bağlantısını koparmıyoruz. Kafes gibi elma, milföyü böyle kesiyoruz. Evet, şöyle. Elmayı böyle oturtuyoruz. Sonra kenarlardan tutturuyoruz. Çok basit. Aslında elma yemek için de bahane. Çocukların da çok sevebileceği bir tatlı. Bunu yazın yaparsanız dediğim gibi sıcak sıcak fırından çıktı mı üzerine bir top dondurmayı ekleyin. Aslında böyle misafire de çok güzel olur bu. Ve dışının lezzeti bu sosla birlikte çok güzel oluyor. Bakın tam böyle. Hadi sonuncuyu da yapalım. Bunu yapması da çok zevkli biliyor musunuz? Evet, şöyle.

ve elma dilim, elmayı koyuyorum. Ben böyle bütün koydum ve bütün gerçekten çok keyifli oldu. Arzu ederseniz mesela daha büyük elma olabilir. Bu Amasya elmasıydı. Tam böyle kafese girecek büyüklükteydi. Ama olmadı, denk gelemediniz, daha büyük elmanız var. O zaman dilimleyin efendim. Çok daha güzel olur. Dilimleyebilirsiniz. Böyle bütün de kolabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Evet, şöyle koyduk. Şimdi ben hemen tepsimi tezgahıma alıyorum. Ve şu sos yapmıştık ya. Esmer şeker, tereyağı ve tarçını şöyle güzelce her yerine sürüyorum. Bu böyle çok koyu, güzel bir sos oluyor. Sadece bir yemek kaşığı tereyağı var. Ama bu sosu bol tutmaya çalışıyorum. Çünkü asıl bu lezzeti gerçekten bu sos veriyor. Evet, şöyle alalım. Ne kadar pratik bir tatlı aslında. Kışın da dondurma yiyorsanız muhakkak kışın da dondurmayla deneyebilirsiniz tabii ki. Ama bunu böyle sıcak sıcak yiyin, olur mu? Benim size tavsiyem sıcak sıcak yenmesi. Çünkü milföy biraz soğuyunca o lezzetini biraz kaybediyor. Yani o ilk fırından çıktığı lezzetiyle bazı tariflerde kalıyor, biliyor musunuz, aynı lezzette. Yani daha dayanıklı oluyor, öyle söyleyeyim. Ama şimdi bu tabii elma da soğumasın. Yani bunu böyle birazcık sıcak yiyin, ılık yiyin. Afiyetle, sağlıkla deneyin inşallah. Çocukların da çok seveceğine inanıyorum. Bizim evde de öyle oldu. Sizde de öyle olacaktır. Evet, şöyle güzelce yayıyorum. Şekeri, tarçını ve tereyağı. Her yerine değdiğime emin oluyorum. Gayet güzel oldu, değil mi? Evet, şöyle her yere değdirdik. Süper. Bol bol oldu. Fırınımı 180 dereceye ayarlamıştım. Evet, ben şimdi kafeste elmaları artık fırına götürüyorum. Görüşmek üzere. Efendim, geldik ikinci tarifime. Şimdi avokadolu çok lezzetli bir salataya hazır mısınız? Evet, hemen malzemelerimi sayıyorum. Zeytinyağı, limon, tuz, karabiber, nar ekşisi, çeri domates, dolmalık fıstık, avokado, mozzarella peyniri ve rokan var. Evet, çok kolay, çok basit, keyifli bir tarif. Şimdi zeytinyağı ve limonu şöyle bir sos haline getirelim, karıştıralım. O bir kenarda dursun. Şimdi rokaları güzelce tabağımıza dizelim. Size bahsetmiştim, bir komşum geldi ve dedi ki, Özge'cim ben diyetteyim, hiçbir şey yemek istemiyorum. Çok hafif bir şey olsun. Avokado gerçekten değişik bir meyve. Aynı zamanda sebze yerine de geçiyor. Yani hem salatada, isterseniz tatlıda kullanabiliyorsunuz, isterseniz kekte kullanabiliyorsunuz. Yağ oranı çok yüksek ve faydalı yağlar içeriyor. Ve bu arada saklama yöntemleri de değişik. Şimdi normalde avokadoyu ben mesela pazardan bulduğumda alıyorum. Bazen böyle fiyatı düşmüş oluyor. Bir de akşamüstü giderseniz iyice düşmüşe rast gelebiliyorsunuz. 3 tane alacaktınız, 4 tane verebiliyorlar. Böyle bakıyorum mesela, hani sert olanından oluyor. Genelde çünkü yumuşak olanı daha zor bulunuyor. Sert olanı daha fazla bulunuyor. Serti aldıktan sonra da evde bir gazete kağıdına sarabilirsiniz. Öyle saklayabilirsiniz. Buzdolabına kesinlikle sokmayın. Çünkü buzdolabında hemen bozuluyor. Ne yapabilirsiniz? Ya da yine bir kese kağıdının içine elma ile birlikte koyabilirsiniz. Elma da onun olgunlaşmasını sağlıyor, biliyor musunuz? Ve daha da çabuk olgunlaşıyor. O yüzden de olgunlaşmasını da çok hani böyle gözünüzün üstünde olması lazım. Çünkü sonra hemen de bozuluyor. Yani taze tutmak, hani böyle tam yemelik tutması biraz
zor ama çok çok keyifli, çok lezzetli. İçinde bir sürü antioksidan var. Cildi yeniliyor, yaşlanmayı engelliyor. Biz hanımlara özellikle çok çok faydalı. O yüzden hani bulursanız, denk gelirseniz eksik etmeyin. Tadına bakın eğer bakmadıysanız avokadonun. Muhakkak hele bu salatayı kesinlikle yapın. Evet, şimdi böyle güzelce rokaları yerleştirdik. Roka yatağı yaptık önce. Avokadomuza bir yatak hazırladık. Sonra avokadomuzu koyuyoruz içine. Evet, bakın bunlar tam mesela, bu biraz artık yumuşamış. Tam yenmedik durumda avokadolarımız var. Mesela bu avokado için söylüyorum. Belki 2 gün sonra o kıvamdan bozulabiliyor. Yani o kadar da çabuk bozuluyor. Şu anda mesela tam kıvamı ama çabuk bozulabiliyor. Şimdi bu top mozzarella'lar da çok güzel. Bu arada bütün marketlerde var. Yani illa da böyle çok lüks marketlerde satılmıyor artık. Her yerde top mozzarella bulabilirsiniz. Benim pazardaki tezgahımda da var, biliyor musunuz? Hem de çok seviyorum. Hem de çocuklar da çok seviyor bu top mozzarella'yı. Aslında top mozzarella diye de geçiyor, top taze peynir diye de geçebiliyor. İlla mozzarella diye de geçmeyebiliyor. Evet, şimdi çeri domateslerim var. Onlar için de bir çatal yardımıyla şöyle süsleyelim tabağımızı. Domateslerimizi koyalım. Bakar mısınız ne karışık duruyor, değil mi? Hem de çok kolay. Yani 5 dakikamızı almadı. Evet. Şöyle dolmalık fıstığımızı da atalım üstüne. Harika bir salata bizi bekleyecek. Çok az kaldı. Salatamızı yememize gerçekten çok az kaldı. Şöyle birazcık karabiber koyuyorum. Evet, şöyle. Biraz da tuz koyuyorum. Evet, az bir tuz koyuyorum. Tamam, süper. Şimdi zeytinyağı ve limon sırası. Şöyle güzelce zeytinyağı ve limonu gezdirelim. Of, harika oldu. En son da nar ekşisi koyacağız. Evet. Şöyle. Evet, nar ekşisini de böyle gezdireceğiz. Evet, hemen akmıyorsa şöyle bıçak yardımıyla alalım. Biraz donmuş. Normalde böyle teker teker gezdiriyoruz üzerine. Bol nar ekşisi koyun çünkü çok yakışıyor. Evet, şöyle. Evet, şöyle nar ekşisini esirgemiyoruz. Bol bol koyuyoruz. Burada neredeyse 1,5 kaşık nar ekşisi var. Evet. Salatamız tamamlandı. Bir kere görünüşü çok güzel, çok sağlıklı, hem de faydalı bir salata oldu. Efendim, sunumda görüşmek üzere. Ben hemen kafesteki elmalarımı alıp geliyorum. Efendim, bir tatlı tuzun daha sonuna geldik. Bugün ne yaptık? Kafeste elmalar yaptık. Çıtır çıtır oldu. Bir de bugün böyle çok hafif, lezzetli ve sağlıklı bir avokado salatası yaptık. Her zaman ne diyoruz? Hayatta ne olursa olsun ağzımızın tadı tuzu yerinde olsun diyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Gezmek Olsun programından bütün ama bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz ve nereyi gezeceğiz, hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz şu anda Gezmek Olsun'da İstanbul Avrupa yakasında Samatya'dayız. Samatya Meydanı'ndayız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi, Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle başlasın diyelim mi Mithat? E o zaman Gezmek Olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Samatya'da başlasın. Samatya'daydık, çıktık geldik Çapa Şehremini'ye. Neden Çapa Şehremini'ye geldik? Biz burada güne çiğ börekle başlayacağız. Hem de efsane bir çiğ börekle başlayacağız. Senelerdir burada olan bir çiğ börekçiye götüreceğim sizi. Ve var ya, yani ben İstanbul'dayım, burayı nasıl bilmiyorum diyeceksiniz sevgili seyirciler. Bu kadarını söyleyeyim. Mithat da böyle yapıyor. Yıldız ciddi misin? Ciddiyim. Şimdi Çapa Şehremini'de has odabaşı Behruz Ağa Camii'nin oradayız sevgili seyirciler. Odabaşı Behruz Ağa Çeşmesi'nin yine önündeyiz. Samatya ile zaten Çapa Şehremini yakın diyebiliriz. Şimdi buradan şöyle yürüyerek Mevlana Kapı Caddesi'nde yürüyerek çiğ börekçiye gideceğiz. Ve bugün çiğ börek yiyerek günümüze başlayacağız. Mevlana Kapı Caddesi'nde geldik. Biraz önce bahsetmiş olduğum çiğ börekçi. 125B numarası da. Bak veriyorum. Tarihi Odabaşı Çiğ Börekçisi. Burası çok eski bir yer sevgili seyirciler. Buranın önünden geçerken bile burayı görmeniz imkansız. Böyle afilli bir yer bekliyorsanız hayır. Gayet salaş. Oturuyorsunuz, çiğ böreğinizi yiyorsunuz ve kalkıp gidiyorsunuz. Bakın lezzetini anlatamam. Ciddi söylüyorum, buraya gelip yemeniz lazım. E ne duruyoruz o zaman? Hadi gelin içeriye girelim ve çiğ böreğimizi yemeye başlayalım.

Şimdi ben çiğ börek ayran yapacağım bugün. Şöyle hemen alayım ayranımı da. Burası 72 senelik bir yer. 1950 yılından beri burası hizmette ve hiç değişmemiş. Hep böyle. Hani böyle bazı yerler geçmişten günümüze gelir, afilli afilli olur. Sonra yolunu öyle devam eder ya, burası hiç değişmemiş. Bu çiğ böreği yediğinizde midenizde kesinlikle bir yanma olmuyor. Karşımda bir beyefendi var, kendisi çekim yapmamızı istemedi. Yani kendisini çekmemizi istemedi. Kaç tane yemiştiniz? 4 tane yedi. Şu an üçüncüsünü bitirmek üzere, birazdan dördüncüye geçecek. Yani buraya geldiğinizde bir tane yemiyorsunuz. Ardı arkası kesilmiyor. Bak o kadarını söyleyeyim.

Valla ben karşımdaki beyefendi 4 tane yedi dedim de. Ben ikinciyi yiyorum. 2 tane daha yerim. Hatta bir 5 tane falan yerim. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8:30'da açılıyor. Her zaman. Akşam ezanına kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum.

Ramazan aylarında sahur zamanı da açık. Buraya dışarıdan içecek getirmenin kesinlikle yasak olduğunu, kredi kartının geçmediğini de belirteyim ki hani nakit paranız olmaz, kredi kartınız vardır. Aa, karttan alır mısınız demeyin.

0: şunu gösterelim. Yerim yerim. Teşekkür ederim. Yerim valla. Valla tam zamanında yemişiz, tam zamanında çıkıyoruz. İçerisi dolmaya başladı. Hanımefendi de sıra bekliyor galiba, değil mi? Valla içeridekiler dörder beşer tane söylüyor. Hatta beşin üstüne falan çıkıyorlar. Mithat bıraksa ben de yerdim. Ama yemedim. Değil mi? Yolumuz uzun çünkü. Gel gel gel. Benim çiğ börekçide olduğumu duyan isim...
1: İlknur Türkeli.
0: İlknur abla çıkmış gelmiş evinden çiğ börekçiye. Keyfin nasıl?
1: Çok güzel. Seni gördüm, çok mutlu oldum.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz o zaman şöyle yürüye yürüye Samatya'ya doğru gidiyoruz. Samatya'da görüşürüz.
1: Görüşürüz.

başladığımız noktaya geri geldik. Gerçekten çiğ börek çok lezzetliydi. Ben yedim, Mithat yemedi diye düşünmeyin, Mithat da yedi. Mithat nasıl da çiğ börek? Süper dedi. Burası Samatya Meydanı. Bugün Samatya'dayız. Bir çiğ börek yemek için Çapa Şehre mi niye gittik? Bu arada yürüme mesafesinde aslında Samatya ile biraz önce gittiğimiz çiğ börekçi. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Burada başladık, buraya geri gelmek istedik. Şimdi Samatya'ya geldiğiniz zaman çok ama çok güzel bir şekilde balıkçılar sizleri karşılıyor olacak. Samatya'nın ara sokaklarında fazlasıyla güzel bir şekilde dolaşabilirsiniz. Samatya'ya geldiğinizde zaten balık yemeden önce oturup bir şeyler yiyip içmeden önce mutlaka ara sokaklarını da keşfedin. Birbirinden güzel tarihi evler var, duvarlarda birbirinden güzel resimler var. Değil mi Mithat? Alt geçitin oraya gideceğiz, sahile doğru birbirinden güzel tarihi evler var. Önce bir Samatya'ya şöyle göz atın. Ben genellikle böyle semtlere geldiğim zaman İstanbul'da ne yapıyorum Mithat? Ne yapıyorsun diyecek şimdi bana. Çünkü birçok şey yapıyoruz aslında. Kahvehanelere gidiyorum. Oturuyorum. Çay ya da kahvemi içiyorum. Şimdi çiğ böreği yedik ayranla. Bir de burada tarihi kahve var Samatya Meydanı'nda. Gidelim kahvede oturalım. Kahvede içilen çayın tadı bir başka oluyor. Bunu her programda hemen hemen söylüyorum böyle kahvehanelere gittiğimde. O yüzden böyle semtlere geldiğiniz zaman ay Yıldız ben kahvede oturamam falan demeyin. Mutlaka gidin o kahvede bir çay ya da bir kahve için diyorum. Önce sizi Samatya ile baş başa bırakıyorum. Sonra da Samatya'da bulunan tarihi kahveye gidiyorum. Çayımı ya da kahvemi söylüyorum. Mithat gelirsin hemen arkamdan.

0: Valla geldik Samatya'da, tarihi kahvede oturuyoruz. Bu kahve, şöyle Mithat gösterebilir misin dışından? Amcam sen de oturmuşsun, oh mis gibi. Esen yeri, hayır kalkma olur mu Öce? Bir el sallasan yeter. El salla bir kameraya. Sağ olasın, teşekkür ederiz. Ne içiyorsun bu arada? Ne içiyorsun? Çay mı içiyorsun? Sen su mu içiyorsun? Sağ olasın Derviş abim. Getirdi çayımızı, sağ olasın. Şimdi bu kahve, tarihi kahve Mithat gösterdi. 1974 yılından bu yana Samatya'da. Şimdi çayın tadına bir bakayım. Haftanın 7 günü açık bu arada burası. Yani Samatya'ya geldiğinizde bence burada bir çayınızı, kahvenizi için. Ondan sonra gezinize başlayayım. Ben öyle düşünüyorum. Tostun falan var mı, yiyecek bir şey? Sadece çay kahve diyorsun. Yiyecek bir şey yok ama siz yiyeceğinizi alıp içeceğinizi buradan söyleyebilirsiniz. Onun dışında dışarıdan içecek getirmek yasak. Zaten yiyeceğimizi dışarıdan getiriyoruz. İçeceği de buradan içelim değil mi Mithat'cığım? Oraletimiz de geldi. Sağ olasın Derviş baba. Afiyet olsun. Oraleti de karıştırayım. Gel otur yanıma, gel gel. Gel otur, gel. Dedi ki ben fazla oturmayayım dedi. Dişlerimi yeni yaptırıyorum dedi. Tam zamanında geldiniz siz de dedi. Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah şifanı eksik etmesin.
1: Cümlemize inşallah.
0: Nasıl işler?
1: Şükürler olsun. Çorbamız kaynıyor.
0: Şükürler olsun. Oh ne güzel konuştun. Burada birçok eski Türk filmi de çekildi.
1: Çekildi.
0: Ki hangi oyuncuları gördün?
1: Türkan Hanım, Türkan Şoray Hanımefendi, Şener Şenbeyefendi, Gönül Yarası'nı biz de çektiler. Yine Şener Şen
0: Gönül Beyefendi. Yarası eski bir Türk filmi sevgili seyirciler. Timuçin Esen'le Meltem Cumbul oynamıştı. Cumbul.
1: Evet.
0: Şener Şen'le Türkan Şoray'da İkinci Bahar dizisinde oynamıştı. O zaman Samatya'da çekilmişti
1: Meydan'da,
0: dizi.
1: Evet.
0: Buralarda çekilmişti. Onu da söyleyelim mutlaka.
1: Ezel'i falan çektiler burada.
0: Ezel'i de burada çektiler.
1: Evet,
0: ooo.
1: Evet. Karşı Manav dükkanı vardı. Şeyin.
0: Oralarda.
1: Ne Kurtiz diyeceğim söyle.
0: Efendim? Tuncel Kurtiz rahmetli. Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Manav.
0: Hangi saatlerde kalabalık oluyor senin kahvehane genelde?
1: Akşamları. Yani.
0: Akşamları. Evet. Peki şey, genelde böyle kahvehanelerde kadın oturmaz, sadece erkekler
1: niye
0: oturur gibi bir algı var. Konuş Derviş abi.
1: Olur mu böyle bir şey ya? Gelen hepsi bizim analarımız, bacılarımız, kardeşlerimizdir. Ne demek bir bayan oturmaz bir kafede?
0: Buraya gelirsiniz, yiyecek yok ama yiyeceğinizi dışarıdan alıp getirip içeceğinizi buradan söyleyebilirsiniz diyelim. Babadan oğula, Derviş abi burayı devam ettiriyor. Derviş abiyle muhabbetime burada devam ediyorum. Siz buralara şöyle bir göz atın. Değil mi Derviş abiciğim?
1: Eyvallah.
0: Çayın da çok iyiymiş bu arada ya.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın.

0: Derviş abi görüşürüz. Valla Derviş abiyle mutlaka sohbet edin geldiğinizde. Ben burayı çok seviyorum. Zaten Samatya'yı ben genel olarak çok seviyorum. Sen Mithat?
1: Evet.
0: Samatya güzel yerde. De önce bence sahildeki evlerin oraya gidelim. Şöyle bir alt geçitin oraya falan. Sonrasında şöyle ara sokakları keşfederiz. Allah hepinizin yüzünü güldürsün sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat aramızda bu. Bir şey söylemişti de ona gülüyordum. Hop kameraya yakalandım. Şimdi Samatya'da alt geçitteyiz. İnsanların bulunduğu yeri ya da geçtiği yerleri güzelleştirmesi bence çok güzel bir şey. Sence Mithat? Evet diyor Mithat da. Şöyle duvarların güzelliğine bakar mısınız? Hani buraya gelindiğinde genellikle balık yenir, işte deniz aklımıza gelir falan ya. Ya da balık alırız ya. Bak duvarlarda yeraltı dünyası var. Yani su altı dünyası var daha doğrusu. Şimdi bu alt geçitten şöyle gidince sahil tarafına çıkmış oluyorsunuz. Şimdi biz Samatya alt geçitten geçiyoruz ve hemen sağ tarafında bulunan çıkmaz sokağa gireceğiz. Burada da iki güzel dostumuz uyuyor. Bu arada bu sıcak havalarda bu güzel dostlarımızı da unutmayalım. Bir kap su, bir kap mama diyelim ve girelim iç kalpakçı sokağına. Burası çıkmaz sokak. Şimdi Yıldız'cığım ne işin var senin Samatya'ya geldin iç kalpakçı sokağında diyeceksiniz ama bu sokakta o kadar güzel evler var ki sizlere anlatamam. Hani genellikle alışmışızdır ya Balat'a gidelim fotoğraf çekelim, işte Kuzguncu'ya gidelim fotoğraf çekelim diye. Hiç gerek yok. Samatya burnunuzun dibindeyse kesinlikle gelin Samatya'nın böyle güzel sokaklarında kaybolun ve buradaki aslında tarihi evlerin önünde bence fotoğraf çekin derim ben. Kolay gelsin. Ne de güzel süpürüyorsun. Ver biraz da ben süpüreyim.
2: Yok
0: ver.
2: Sağ ol teşekkür ederim.
0: Yok sağ ol teşekkür ederim dedi istemedi. Ay Allah senden de razı olsun. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi bayıldım. Gel oturayım mı azıcık şurada soluklanayım mı o zaman? Oh. Vallahi bayıldım buraya. Rengarenk pembe, yeşil, mavi, yavru ağzı. Şurada ileride kırmızı, mor. Mis. İçim açıldı. Ay azıcık soluklanacağım şurada. Vallahi içim açıldı. Sağ olasın. Güzel ya renkleri. Vallahi renkleri görünce içim açılıyor böyle. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesine bayılıyorum.

0: Sevgili seyirciler, Samatya'da Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'ne geldik. Hemen meydandaki merdivenlerden yukarı çıkınca orada bu cadde. Sizi tarihi bir fırına getirdim. Samatya'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bu fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. Belki senelerdir Samatya'ya geliyorsunuzdur. Sadece sahildeki balıkçılarda vakit geçiriyorsunuzdur ve bu fırına gelmemişsinizdir. Bu fırında ne mi var? Taze taze kurabiyeler, kekler, hem de şöyle paketli paketli. Çatal, al bunu. Git Derviş abinin kahvehanesine çay eşliğinde ye. Al buradan simidini, poğaçanı. Git sahile, bağdaşını kur. Manzarayı izleyerek ye. Burası 1952 yılından beri. Ha 51 çok pardon. Burası 1951 yılından bu yana hizmet veriyor. Tatlısı ayrı güzel, tatlı kurabiyesi. Tuzlu kurabiyesi ayrı güzel. Günlük taze taze çıkıyor. Yıldızcığım ben oralara kadar gidip de yiyemem diyorsanız önünden geçerken paket yaptırın, eve götürün, misafirlerinize ikram edin ya da kendi kendinizi şımartın. Çay eşliğinde bu güzel kurabiyeler size eşlik etsin. Yanlış mı söylüyorum? Peki bir şey söyleyeceğim. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 7.30, akşam 8.30, 9'a kadar.
0: Sabah 7.30'dan akşam 8.30, 9'a kadar bu pastane açık. Samatya'da Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde mutlaka 1951 yılından bu yana burada olan bu güzel tarihi pastaneye, fırına uğrayın diyorum. Ay çok lezzetli. Mutlaka buraya gelip bu güzel kurabiyelerin tadına bakın. O kadarını söyleyeyim size.

Şimdi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde de Samatya'ya geldiğinizde bir şeyler yiyip içebilirsiniz ya da alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz yine Samatya Meydanı'na çıkan Şarap Sokağı'na gireceğiz. Buradaki merdivenlerden ineceğiz bu sefer de. Yine meydanın oralara gideceğiz. Ve Samatya'ya kadar gelmişken balık yemeden bence buradan gitmek olmaz diye düşünüyorum ben. Bir balıkçıda da gideriz, otururuz, balığımızı yeriz. Biraz daha şöyle yürüyüş yaptıktan sonra. Sence Mithat? Kesinlikle dedi. E o zaman inelim bu güzel merdivenlerden ve Samatya'yı keşfe devam edelim.

0: Samatya'da Büyük Kuleli Sokağı'ndayız şu anda. Bu sokak da bence çok güzel. Sence Mithat? Çok güzel diyor Mithat da. Şimdi Büyük Kuleli Sokağı'nda sizi alışveriş yapabileceğiniz, buraya geldiğiniz zaman çok keyifli bir yere götüreceğim. Eskiye dair ne ararsanız var bu birazdan gideceğimiz yerde. Aa, eve bakar mısınız? Nasıl güzel. Biraz önce sarılı bir evin de önünden geçtik. Orası da gerçekten çok güzeldi. Bayılıyorum böyle eski tarihi evlere. Samatya'ya geldiğiniz zaman Büyük Kuleli Sokağı'nda bulunan bu güzel dükkana mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Temel amca var arka tarafta, 10 seneden fazladır burada. Burada şöyle bakın, tepsilerden tutun, şöyle eskiden evlerimizde kullandığımız bardaklara kadar ne ararsanız var. Şu gazete veriyordu şunları, hatırlıyor musunuz? Onlardan falan, yani ne arıyorsan var. Bir ara burada kırılmaz bardak da vardı. Var mı hala kırılmaz bardak? Temel amca varmış vallahi hala. Temel amca, dayanamadın, yanımıza geldin. Nasılsın?
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de vallahi. Ne güzel şeyler satıyorsun. Hem de uygun fiyata satıyorsun.
1: Tamam da sen Alanya'dan buraya nasıl geldin ya?
0: Ben Alanya'dan buraya nasıl geldim ben de bilmiyorum. Hatta Alanya'dan buraya geldim, okudum, çalıştım. Sonrasında yaş kemale eriyordu ki bence önemi yok bunun. Evlendim.
1: Maşallah, maşallah.
0: Vallahi.
1: Allah bahtiyar kullarına eylesin.
0: Amin inşallah. İşler nasıl? Ne var ne yok?
1: Çok yoğun. Allah'a çok şükür. Şükrediyoruz. Adına hep bereket versin.
0: Allah daha iyi yapsın inşallah.
1: Amin, sağ olasın.
0: Sende kırılmaz bardaklar vardı. Bir kere ben gelmiştim buraya. Var mı hala?
1: Var var.
0: Nerede? Getir de bir kırmayalım. Nerede bir gösterelim şöyle izleyicilerimize. Bak bak, atıyor, kırılmıyor bak. Bak bak bak, atıyor. Bardak değil ama şey getirdi, tabak getirdi bize. Tamam atma, yeter, kırılacak, korkuyorum.
1: At at.
0: Bak bak, atıyor, kırılmıyor. Temel amca hem ucuz hem kaliteli satıyor. Aman olsun, kırılmıyor diye de atıp atıp durmayalım ya, dur. Atmayalım. Gel Temel amca, gel. Şunları şöyle yerine bırakalım. Temel amca gel. Gel Temel amca. Seni bir görsünler. Gel gel, koyarız onu yerine. Ben yanlış yere koydum diye hemen alıyor, onu yerine koyuyor. Büyük Kuleli Sokağı'nda Temel amca. 10 seneden fazladır burada. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip etsin sana. Daha uzun yıllar burada ol ki biz de gelelim. Bir şey söylemek istiyor musun seni izleyenlere?
1: Bütün insanlığa hizmet ediyoruz. İnsanlığa hizmet ediyoruz. Amacımız bu.
0: O kadar. Son ama kez şöyle bir buraya bakın. Sonrasında Yıldız sizi tekrar karşılasın. Buyurun.

0: Merhaba. Ben de diyorum ki ben bu eve bayıldım rengine. Hanımefendi de çıktı, bir el sallar mısınız? Ben seni izliyorum sürekli dedi. Bir su ikram et bari, kapıyı aç da. Aa, ne şanslıyım ya, değil mi Mithat? Eve var ya, bayıldım bayıldım. O kadar güzel duruyor ki size anlatamam yani. Çok tatlı ya. Hatta bu evin önünde benim bence fotoğraflarımı çekelim. Mithat, şurada benim fotoğrafımı çeker misin? Suyum geliyor şimdi. Teşekkür ederim güzel fotoğraflarımı çektiğin için Mithat'cığım. Vallahi yukarıdan çıktı, geldi, indi. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat'a da verelim bir su. Ay, su verenlerin çok olsun. Allah razı olsun. Böyle istediklerin su gibi olsun. Gitmesini istediğin dertlerin de su gibi gitsin inşallah. Amin, ne güzel bir enerjim var.
1: Teşekkür ederim.
0: Yemin ederim maşallah. Ne şanslıyım ben ya. Ev ne güzel dedim. Hanımefendi benim izleyicim çıktı. Bir şey ikram edin bari dedim. Bir su dedim. Getirdi, oh.
1: Afiyet, şeker olsun. Her zaman beklerim, her zaman. Zaten seyrediyorum seni devamlı.
0: Çok teşekkür, vallahi gelirim ben her zaman. Böyle deme. Samatya'ya geldiğimde kahveye gelirim
1: tabii
0: sana.
1: Tabii ki, beklerim,
0: gelirim. Vallahi yok, dokunmaz. İyi ki soğuk doldurmuşsun bu sıcak havada. Soğuk su çok iyi geldi. Sizin enerjiniz ayrı bir iyi geldi.
1: Teşekkür
0: ederim. Bayıldım, eve bayıldım. Böyle olduğu yeri güzelleştiren insanları çok seviyorum. Allah sizi nazarlardan korusun. Maşallah, çok teşekkür ederim. En kısa zamanda da kahveye geleceğim.
1: Her zaman beklerim. Her
0: gelirim
1: zaman.
0: Vallahi. Gelirim. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere. Kapıyı kilitleyin. Hadi öptüm, görüşürüz. Hoşça kalın. Ne şanslıyız değil mi Mithat? Ay vallahi, Allah ne muradınız varsa versin. Suyumuzu da içtik, susamışız da değil mi Mithat?
1: Evet.
0: Eve hala bakmaya doyamadım. Şimdi Samatya'ya gelmişken ne yapılır Mithat?
2: Balık
0: yenir. Balık yenir dedi. E o zaman ne duruyoruz? Haydi balık yemeye gidelim. Siz de bu arada şöyle bir Samatya'ya benim gözümden göz atın.

Derviş abinin kahvehane de kalabalıklaşmış bak. Hanımlar da oturuyor, sohbet ediyorlar. Oh mis. Ne güzel değil mi tat? Samatya'ya gelmişken balık yenir tabii ki de. Et falan da yiyebilirsiniz ama bizim tercihimiz balık. Taze balık buradan alınır, taze balık burada yenir. Şimdi ben sizi Samatya'da gelebileceğiniz çok ama çok güzel bir balık lokantasına götüreceğim. Arkama ne güzel asmışlar değil mi İstanbul görsellerini? Ha Mithat? Ona bakıyorsun sen de. O zaman şöyle bir balıkçıyı gösterelim izleyicilerimize Mithat'cığım. Şimdi Akın Sokak'tayız Samatya'da. Bu balık lokantasına gideceğiz. Bu balık lokantasının üst tarafında oturacağız, teras tarafında. Samatya Meydan'dan, yani o renkli merdivenlerden hemen aşağı indiğinizde sağ tarafta Akın Sokak. Biz burada terasta oturup Samatya Meydanı'nı izleyeceğiz, balığımızı yiyeceğiz. Ne duruyoruz ya, çok acıktım, hadi gelin.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba. Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
2: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Hadi biraz da ekşi elmayı abartalım. Tatması olay, aurası yüksek, moodu başka, ritmi şekil. Ekşi sende bir tarz. Dimes ekşi elma. Sen de otur, bir ekşi elma iç.

0: atmakla vergi ödemek çok hızlı, çok kolay, çok rahat. Nasıl mı?
1: Otomatik vergi ödeme talimatı verdim. Kafam en az bu koltuk kadar rahat.
0: Siz de bireysel ve kurumsal tüm vergi ödemelerinizi Halkbank'la yapın, hayatınızı kolaylaştırın. Önce Halk, sonra
2: bankayız. Halkbank. Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
3: Türkiye Sigorta, gücü adında.
4: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
8: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
9: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Senin dışında her şeyi çekerim.
2: Üst geçine bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
3: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
7: Türkiye Sigorta, gücü adında.
8: Zor bulaşıkları suda bekletmeye gerek yok. Uzun programlara hiç gerek yok.
9: Ama bir mucizeye gerek var.
8: Fairy 30 dakikada mucize. Yeni 5 bölmeli kapsülüyle şimdiye kadarki en güçlü Fairy formülü. Zorlu yemek kirlerinde bir numaramız.
9: İşte bu Fairy mucizesi.
10: Bir 4200 lira.
11: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
12: Trivago.
13: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
12: Trivago'da da var. Ben hep doğrudan otele ulaşarak yerimi ayırtıyorum. Trivago'da o da var.
14: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar.
10: En iyi fiyatın favori sistemde olduğunu sanıyordum.
12: Tekrar söylememe gerek var mı?
14: Otel mi? Trivago.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
3: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
2: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
3: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da, doğruca Carrefour'saya.

0: Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
1: Trip dışında her şey şekerim.
2: Üst geçine bak abi.
3: Alt yapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
1: Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
5: Oral-B yoğun beyazlık diş macunuyla bir günde daha beyaz ve güçlü bir gülüş. Sadece Oral-B klinik beyazlık teknolojisi lekeleri ovalamak yerine hassasça kaldırır ve yeni leke oluşumunu önler. Hem de bir günde. Oral-B'yi %50 nakit iadeyle şimdi dene.
6: Geceliği 4200 lira.
7: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
8: Trivago.
9: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
8: Trivago'da o da var.
10: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
11: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
12: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
11: Yok mu bunun bir çaresi?
13: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri altın, gümüş ve dünya...

0: Doritos Twist. Hayata bir twist lazımsa denemen lazım.
1: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün

0: karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
1: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar. Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.

Önce şöyle bir limonumu balığa ne yapalım bir tat? Sıkalım mı? Şöyle bir sıkalım. Sonra hafif bir tuzlayalım. Şöyle çok hafif. Sonrasında o meşhur lafımızı söyleyelim. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Çatal bıçak ne için var? Salata için var. Balığı böyle çatalla bıçakla uğraşamayacağım ben açıkçası. Anca somon olur, işte bir kılçıksız balık olur ya da bir et olur. O zaman kullanırız ama onun dışında böyle kılçıklı balığı niye çatalla bıçakla yiyeyim ben ya? Başlıyorum bir tat, olur mu? Hadi. Teşekkürler. Samatya meydan manzaralı burası. Mis gibi vallahi. Hava da çok güzel. Haftanın 7 günü açık burası. Akın Sokak'ta. Kaçta açılıyorsunuz? 10.30'da açılıyormuş. Gece 12.01 müşteri kaçta kalkarsa o saatte kapatıyorlarmış.

tüm balığımızı yedik. Güne çok güzel bir çiğ börekle başladık. Sonrasında gittik Derviş abinin kahvesinde çayımızı da içtik. Samatya Meydanı'ndayız. Son kez buralara şöyle bir göz atın. Sizi çok güzel bir dondurmacıya götüreceğim. Benden söylemesi ama şöyle bir buralara önce göz atın.

0: Sevgili seyirciler, Samatya'dan çıktık geldik. Şimdi Koca Mustafa Paşa'ya tekrar. Koca Mustafa Paşa Caddesi'ndeyiz. Burası Sümbül Efendi Mahallesi. Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nun hemen karşısında, şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin, meşhur bir dondurmacı var. 1985 yılından beri bu dondurmacı buradaymış ve gerçekten dondurmaları inanılmaz güzel. İçeride tatlılar da var ama buranın dondurması meşhur. Diliyorsanız içerideki sütlü tatlıların üstüne dondurma koyup öyle de yiyebilirsiniz. Neyse ben uzatmıyorum, içeriye giriyorum. 1985 yılından bu yana bakın bu dondurmacı burada. Koca Mustafa Paşa'da, Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde, Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nun hemen karşı tarafında. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane sütlü tatlı alayım. Üstüne bir dondurma koyalım. Teşekkür ediyorum. Bakın böyle 30 lira. Şimdi bir de kornete dondurma. Senin külahların ağzı büyük olduğu için dondurma sanki hiç koyulmamış gibi görünüyor. Bir göstersene şöyle Mithat'a. Aslında içinde çok top var. Üzerine ben sos istemiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben dondurmayı burada dayanamayıp yemeye başladım. Yemin ederim çok ya. Benim sol tarafta beni bekleyen bir izleyicim var. Gel abla. Gel. Bana böyle güzel bakıyorsun ki ne ısmarlayayım sana? Hiç denk gelmiyor bana izleyicilerim yolda, sokakta. Çok nadir denk geliyor. O zaman da yemek çekmemiş oluyoruz. Bir şey ısmarlayayım diyorum izleyicilerim denk gelince. Kimse bir şey istemiyor. Sana bir şey ısmarlayayım.
1: Yok, çok teşekkür ederim.
0: Vallahi bir tatlı ye, dondurmayı.
1: Çok teşekkürler. Sizi gördüm. Daha güzelsiniz.
0: Ay çok teşekkür. Bunlar beni çirkin çekiyorlar ya.
1: Yok, bayağı. Size hayranlıkla izledim şu an.
0: Çok teşekkür ederim. Çoksa ben ablayla sohbet edeyim. İsim?
1: Meral.
0: Meral ablayla sohbet edeyim. O arada dondurmamı yiyeyim. Belki dondurma yemeye Meral ablayı da ikna ederim. Siz de buraya içeriden dışarıdan şöyle bir göz atın. Bir de dondurma çeşitlerine daha yakından bakın.

0: mutlaka buraya geldiğiniz zaman dondurmayı külahta yiyin. Nedeni ise külahın burada yapılıyor olması. Bu arada ben tatlımı da söyleyemek istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Gel gel. Merhaba. Böyle gel. Böyle gel gelmişken. O kadar uzağa oturma, gel böyle. Hoş geldin. Neli dondurma yiyorsun? Neli? Çikolata soslu ama neli o dondurma bilemedim ben. Mavi mavi. Çilekli değildir o. Bir şey, ha annesi söyledi, İtalyan karameliymiş. O erimeden ye ama adın ne?
1: Deniz.
0: Efendim?
1: Deniz.
0: Deniz. Ay benimki de eriyor. Burada tatlımın da tadına bakmak istiyorum. Hmm. Ay tatlı da çok güzel. Deniz ne güzel geldi oturdu ya. Başka bir zaman gelin oturun desek kimse oturmaz. Deniz geldi, sandalyesini çekti, oturdu, bir güzel dondurmasını da yedi. Değil mi? Annesinin yanına gitti şimdi. Vallahi koca Mustafa Paşa'ya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka bu dondurmacıya gelin. 1985 yılından beri bu dondurmacı burada. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, gece 1'de kapanıyor. Değil mi? Eda ne olsun? Mithat da şimdi birazdan yiyecek. Söyler bize nasıl olduğunu, değil mi Mithat? Mithat'ın görüşlerini bir sonraki programda sizinle paylaşacağım. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı karıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın, tatlı yiyin, tatlı konuşun her zaman.

0: Oh. Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
1: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
0: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
2: İnşallah Tuğba Hanım.
0: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
2: evet.
0: Koltuk yatak başlığı.
2: Bu yatak başlığı efendim.
0: Bunlara düğme dikiliyor. Değil mi şu anda?
2: Evet.
0: Bitmek üzere.
2: Evet, bitmek üzere.
0: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir

0: Bir tane gösterin. Buradan, kesin ben sonra yaparım
1: buradan
0: zaten.
1: Buradan takıyorsunuz.
0: Evet.
1: Alttan çekiyorsunuz ilmeği.
0: Çektim.
1: Çekin.
0: Tamam.
1: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim
1: çekin,
0: usta.
1: Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
2: Aman Sezai usta, dikkat edin.
0: Doğru yerden mi ben?
1: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
1: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sar makarayı, sar sar sar.
1: Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
1: düğmeyi
0: usta.
1: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında
1: evet,
0: ama.
1: Evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
1: Evet.
0: Hop. Tamam.
1: Şimdi bunu tekrar şu buradan. İpi gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İneği geçiriyorsunuz.
0: Ha şey,
1: aşağıya.
0: Şuradan.
1: Evet.
0: Geri.
1: Hı-hı.
0: Tamam.
1: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
1: Evet. Düğme, düğmeyi buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
1: Şöyle.
0: Ha tamam.
1: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
1: Tamam şu anda tamam.
0: Tamam.
1: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
1: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize, elinize batır mıyım?
1: Şuralarda olmaz. Şurada
0: tamam.
1: Bak.
2: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
1: Yanlış oldu. Tuğba'nın.
0: Yanlış mı?
1: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: Yine. Şöyle.
1: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
2: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
1: Yok onu koymayın oraya.
0: Nereye ustam?
1: Siz iğneyi takın tekrar.
0: Ha.
1: Bir elinizle bunu tutun.
2: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
0: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
1: Strese giriyor.
0: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
1: Tekrar buraya geliyoruz.
0: Hadi buyurun başlayalım.
2: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
0: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
1: Evet tek çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
1: Olabilir.
2: Hiç iyi bir fikir değil Sezai usta. Siz yalnız daha iyisiniz. İnanın bana.
1: İşlem bitti.
0: Bitti mi? Bitti.
1: Elinize sağlık.
0: Teşekkür
1: Şimdi
0: ederim.
1: Şimdi alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
0: Ah ustam gitti. Ha,
1: burası dur bu olmamış.
0: Olmamış mı?
1: Tuğba Hanım.
0: Aa.
1: Evet, şimdi olur.
0: Olduğu kadar değil mi?
1: Düzelteceğiz.
2: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
0: İnşallah karıştırma.
2: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
0: Ah.
1: Tamam fark etmez.
0: Tam sonuna geldim, patladım.
1: Buradan alın. Tamam.
0: Bitti mi?
1: İşlem tamam.
0: Ay. Sanki çok yorulmuşum gibi.
1: Bir tane de burada var.
0: Orada da mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
2: Üç düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
0: Evet efendim, Sezai ustaya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını değil mi?
1: Evet.
0: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
1: Sandalye yapacağız.
0: Gerçekten
1: Sandalye
0: mi?
1: Sandalye koltuk döşemesi.
0: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
1: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
0: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
2: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
1: Tuğba Hanım sandalyeyi getirir misiniz?
0: Tamam usta.
1: Onları yapalım.
0: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
1: Öbürünü getirin.
0: Şunu.
1: Evet. Süngeri de getirin.
0: Sünger şu mu?
1: Evet.
0: Buna göre keseceğiz ha?
1: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
0: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
1: Buyurun.
0: Şimdi tam buraya göre...

0: tane keseceğim.
1: Ondan 5'er santim büyük kesiyorsunuz.
0: Ha, büyük keseceğim.
1: Evet.
2: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
1: Süngere götürebilirsiniz.
0: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
1: Yok.
0: Giderken toplarım, söz.
1: Yok.
0: Evet.
1: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz işte?
1: Bunun dolgusunu yapacağız.
0: Tamam.
1: Süngerleyeceğiz.
0: Tamam.
1: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
2: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
0: Bundan?
1: Evet.
0: Aa, şey sert durması için değil mi?
1: Evet, evet, evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
0: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
1: Onu çakacağız buraya normalde.
0: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
1: Evet.
0: Bunu üstüne dolduracağız.
1: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
0: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
1: Evet.
2: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
0: Tamam.
1: Oradan kesiyorsunuz.
0: Şöyle.
1: 3 santim şuraya kadar.
2: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
0: Şeyle mi, makineyle tamam, mi çakacağım? Makineyle. Tamam, makinem nerede?
1: Makineni getireyim.
0: Hani benim makinem.
2: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
0: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
1: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.
0: Tamam. Aa, ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. Aa, çok zevkli.
2: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
0: Allah Allah ya.
2: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
0: Arkadaşlar.
2: Oyuncak değil elindeki.
0: Bu nedir efendim bu malzeme usta?
1: Bu kendir sapı.
0: Nereden toplayıp geliyorlar bunları?
1: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
0: Allah Allah.
2: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
0: Sonra?
1: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
0: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani değil mi ustam?
1: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
0: Elinizi dikkat edin ustam, ben acemiyim.
3: Ay, ay, ay.
0: Ay ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde değil mi?
1: Boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
0: Ay Allah korusun, biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
1: Tuba Hanım, siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
0: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
1: İş bitmeden takılmak yok. Tamam, bitti.
0: Bitti ustam.
1: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
0: Tamam. Getirdim ustam.
2: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
0: Evet, ustam.
1: Çakmaya başlayın.
0: Ya çok tatlısınız, ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü, hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Daha ne
1: müşteriye olsun? Teslim edeceğiz yarın. Bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
0: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
1: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Ben bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
2: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.

0: şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.
1: Şurası mı?
0: Evet.
1: Ha, oraya çakacağım.
0: Oraya çakacağım.
2: Korkma Tuğba, cesur ol.
0: Olmuyor. Ya.
1: Ne elime yapacağım, şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
0: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
2: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
0: Çileye kaçırmayın.
1: Aa, bir de o var.
0: Tabii, tabii.
1: Ustam o zaman...
0: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
1: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü onu. Belli oldu. Ha. Yok, ben yapamazmışım zaten. Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
2: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
1: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
0: Bunun şeridi yapışacak.
2: Eh, biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
0: Tuğba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
1: Tabancayı derken?
0: Yapıştırma tabancası.
1: Tamam.
0: Açın onu.
1: Bir dakika ustam. Ha, şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
0: Onun ısınması lazım ama.
1: Ha, tamam. Bekleriz. Kestik.
2: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
0: Ters süpürüyorsunuz.
2: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
1: Ay, ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
0: Verin bana. Yapıştıralım.
1: Tozdan vurdum, doldu.
2: Çalışma hayatında toz da olur, toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
1: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
0: Tabii tabii.
1: Tabii kurumadan yapıştırmam
0: onu
1: lazım.
0: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
1: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya, değil mi? Nasıl gidiyor usta?
0: Çok güzel.
1: Çok içten söylediniz.
2: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
1: Oldu mu gerçekten?
0: Güzel oldu, çok güzel.
1: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
0: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
1: Gerçekten mi?
0: Artık yarın teslim edebiliriz.
1: Ciddi olamazsınız. Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
0: Yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
0: Teşekkür ederim size de.
1: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: istekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz, değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala. Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık
2: kızım.
1: Güle
2: güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri, gene buyurun. Teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım. Sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın. Belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron. Bizim şöhrette, servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bize.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı? Tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütüyü. Geç kalıyorsun.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi. Çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız.

0: Acaba arkamdan geliyor mu? Dönüp baksan mı? Yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.
1: Lütfen, sizi evinize kadar arabamla götürmek şerefini benden esirgemeyin.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim. Ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya bağlıyor mu gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum para. Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım, yalnız sinirlenmesen, tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi? Çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim.
2: Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yutursaydın.
2: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
3: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
4: Öyleyse tamam bu iş.
5: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
6: Düğün marşını çalmak da bizden. Hadi beyler bir prova yapalım, hadi!

0: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah Bey'in kızı.
1: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kocamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
2: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
0: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi. Unutmayın ki ben bir tamirci parçasıyım.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet. Alplerde kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret! O tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... insan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: sevgili abicim. Saygıdeğer büyüğüm, benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum, anladık maruzatını, para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta, hayatımda senin kadar zeki bir adam görmedim. Benim kızı yemeğe götüreceğim
1: bu de. Kaçıncı kız ulan?
0: Bu defaki başka usta, 12'den vurdu beni, çarpıldım. Usta bir anlatsam hak verirsin.
1: Hak veririm ama para vermem.
0: Yapma be usta, harcama oğlunu. Bak hiç bu kadar heyecanlı gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım.
1: Bu da benim sana son para verişim, anladın mı?
0: Anladım usta.
1: Hadi gazla.
0: Ustacığım, bir de araba alabilir miyim?
1: Beni rahat bırak da ne halt edersen et. Aa, bıktım artık senden be!
0: Oh, sağ ol ustam.
2: Günaydın.
0: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
0: Özür dilerim, vaktim yok. Hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
0: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
0: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
1: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
0: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasılım abiler?
3: Film takibi.
0: Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah! 41 kere maşallah! Allah nazarlardan korusun! Maşallah!
0: Sağ ol ablacığım!

0: Nasıldım?
1: Bir harikasın!
2: Prensesler gibisin, dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.
0: Sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. Canın en yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim prens hazretleri.

0: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
1: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
0: Ne yazık ki ben prenses değilim.
1: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: Bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, 1000 yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.
4: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
5: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
4: Hazır diyorsunuz, hani nerede?
5: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
4: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
4: Nasıl, oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
4: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
1: Oğlum artık canıma yetti. Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım, aşk.
1: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösteririm ben şimdi sana. Usta. Aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
1: Affetmem.
0: Yalvarırım affet ustacım. Yapma,
1: durma, durma.
2: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
3: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün. Oğlum, telefon!
2: Zeynep! Şu anda seni düşünüyordum.
6: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini. Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
2: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
6: Yani aramızda her şey bitti mi?
2: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
6: Benim için geçmişti.
2: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
6: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
2: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
6: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
2: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
6: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.
7: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
8: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
7: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
8: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını gördüm.
9: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, gir içeri bakalım.
10: Sıkı delikanlı oldun ha!
7: Siz de yaman kadın.
10: Ne demezsin şekerim?
7: Büyük kız meydanlarda yok.
10: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
7: Neler söylüyorsun Perihan?
11: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
10: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
7: Desene bir hayale aşıksın sen.
10: Belki bir zamanlar öyleydi.
8: Seni terk etmiş.
7: Hayır, bunu yapamazsın.
10: Tevfik Bey'in katili oldum.
7: Doğru.
10: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
8: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer Kıtıp Yoz, fosforlusundan özür diler.
12: Fosforlu Cevriyem, bugün 18'de, TV4'te.

0: Bir'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş. Ucuz,
1: hep ucuz. Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
2: Sadece duruladım.
1: Özel bir formülün var mı?
2: Sadece duruladım.
1: Hadi ama.
2: Sadece duruladım.
3: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
1: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
4: Bravo vallahi.
2: Sen de sadece durula.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankast reset veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
8: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
9: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
10: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
11: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
10: Üzüm.
11: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
10: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
11: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
10: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
11: Ceviz de buna çok yakışır bence.
10: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
11: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
9: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
12: Selam, ben Durmuş.

Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah akşam yaz kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.

0: güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
2: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Jeli Çizi Big Bang Çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
1: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
3: Çok güzel.
1: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
2: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, clear ve ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearber Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
1: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
7: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
6: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
7: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
6: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
8: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
9: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.

0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Büyükbaş kurbanlık hisse paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 31.750 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa'da, doğruca Carrefour'sa'ya.
4: Ben Hüseyin Bolt, dünyanın en hızlı insanı. Hayatta hızlı olmayı her zaman, her yerde severim. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh, ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder. Hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Omo Express Fresh, hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Steel. Cildine hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.

0: Abi ne yapıyoruz şu an?
1: Kuryeleri takip ediyoruz. Yemekleri tepsiz bırakmıyoruz.
2: Bu da hala peşimde.
3: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
4: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: yıldır hep seninle.
1: Air Week ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
4: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
5: Persil Jel Okyanus Ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
3: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
6: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi, biri fresh mi dedi?
7: Dışı sert, içi tatlı bir fest.
6: Ananas sende bir tarz. Dimes Ananas. Sen de otur, bir ananas iç.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. DCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle,

0: Çatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Ortama bir twist lazımsa denemen lazım.
4: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Top'tan da. Solo 32'li tuvalet kağıdı 249 lira yerine 199 lira.
5: Geceliği 4200 lira.
6: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
7: Trivago.
5: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
7: Trivago'da o da var.
8: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
9: Süper Kumbara başlıyor.
10: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
11: Ben.
12: Kral Şakir.
13: Armut piş ağzıma düş.
14: Dört arkadaşımızla birlikte.
13: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
14: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
15: Zaten benim ilgi alanımdır. Sandviç.
14: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
16: Ben.
17: Botanik.
16: Abacus.
17: Kasa.
16: Marul.
13: Kumbara.
14: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
18: Süper Kumbara.
9: Deniz Bozkurt'un sunumuyla Süper Kumbara hafta içi her gün 14'te TV4'te.
19: Ben bir müddet çalışmayacağım.
20: Sebep?
19: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
20: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
19: Orası seni ilgilendirmez.
20: Ya izin vermezsen?
19: Basarım istifayı, geri çıkarım seyahate.
20: Peki, hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
19: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
20: Bilirim. Yalnız nereye gideceğini sorabilir miyim?
19: Uludağ.
21: Ne? Uludağ mı? Benden paso. Elin emanet arabasını dağlara gönderemem. Çıldırdın mı sen ya?
22: Yapma be usta. Saadetin mevsubayız.
21: Ulan soydun soğana çevirdin beni be. Ey Allah! Ben ne günah işledim ki bu serseriyi başıma bela ettin.
22: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim. Sıram geldi nasıl olsa.
21: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele. Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü bizim de canımız ciğerimizsin sen. Al istediğin arabayı götür oğlum.
20: Yaşa.
21: Gelinime de benden selam söyle. Sakın üzme onu ha. Yoksa başlarım babanın kanağından.
22: Peki ustam.
21: İt oğlu it. Dünyanın en tatlı serserisisin sen.
19: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Dizden kapik işlemez. Başka kapıya oğlum.
22: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
21: Bizim dostluğumuz buraya kadar. Yeteri kadar soydun bizi.
22: Haklısınız arkadaşlar. Ben haddini bilmeyen, kendini olmadık hayallere kaptıran zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
21: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
19: Ay, hali içime dokundu çocuklar.
21: Boş ver, hepsi numara.
22: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o.

0: yok bunu yapmaya!
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız!
0: Hayır, ölmeliyim ben! Al kardeşim, bütün param senin olsun!
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde!
1: Al, bunlar da benden! Helal olsun sana koçum!
2: Al!
0: İmkan yok, paralarınızı kabul edemem! Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim! Ölmem şart benim! Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık!
1: Ne ki var adam? Ne asil çocuk! Hakiki bir prens, su katılmam!

Church.

0: Bu gece Uludağ'da son gecemiz.
1: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
0: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
1: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
0: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
1: En kötü günümüz böyle olsun.
0: Aşkların en güzeline.
1: Aşkların en güzeline.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız sanıyor.
5: Bırak öyle sansın, kime ne zararı var?
4: Ya gerçeği öğrenirse?
5: İcap ederse seni nüfusuma geçirtir, gerçekten baban olurum. Söyle o hergeleye, gelsin seni benden istesin.
3: Kızınız Zeynep Hanım'ı, oğlum Doğan'a istiyorum.
5: Ah, prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun...

0: Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin canımı vereyim size.
1: Şimdilik kızınız yeter efendim.
0: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahdum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
1: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
0: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
1: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
2: Teşekkür ederim efendim.
0: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
1: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
0: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
1: Haklısınız beyefendi.
0: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
3: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
4: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
5: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
6: Bu ne şıklık ol? Ne yapalım ustacığım, 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
5: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
3: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Ha, oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
6: Olur ustacığım.
3: Hadi,

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz.
1: Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
2: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
1: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
3: Nasıl oldu?
1: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
3: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
1: Sağ olun efendim.
2: Şerefinize prenses hazretleri!
4: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
2: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
4: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
1: Fakat nişanımız bir gerçek.
4: Birbirimizi tanıyamadık.
1: Eğer beni daha yakından tanısaydın belki de...
4: Sen de beni bilsen, bilsen ki ben...
1: Sana anlatmak istediğim çok şey var. Fakat anlatması o kadar zor ki.
4: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
1: Seni seviyorum.
4: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
2: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
4: Ah, Hayrullah!
2: Neriman yavrum!
4: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
2: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
4: Gidelim canım efendim.
2: Ah, efendiler yesin seni.

0: Araban, arabamı çaldılar. Çabuk polise haber ver.
1: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
2: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
1: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
2: İnanmıyorsanız prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Gardenbar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi!
1: Allah Allah!
2: Geçmiş olsun abicim.
1: Eyvallah!
3: Suçun ne?
1: Araba hırsızlığı.
2: Yeğenim ablamın, 40 yılda bir prenses olalım dedik... ...yakayı ele verip kodesi boyladık.
4: Helal olsun anam! Prenseslik de neymiş? Sen sultansın, sultan!
2: Çek elini be!
5: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım!
4: Bozulma babalık! Baksana memleket gibi karı! Sana da yeter, bana da!
2: Vay! Ulan ben hayrat kesmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
4: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
2: Tuh senin kalıbına!
5: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
2: Oldum
5: sen bana. Beni zamane züppesi mi sandın tez?
4: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma!
5: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış!
2: Eski mapushanecilerden kaç kişi olduk onam!
3: Köpek kemiği!
4: Hadi bakayım aslanım! Hoppa! Köpek kemik!
5: Hop!
2: Hey be!
3: Vay be!
5: Bilek derler buna, bilek!
2: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun, hem de aşkta!
5: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın!
2: Al anam, helal olsun sana! Neriman sana kurban!
3: Herkete!
2: Aman toparlanın, siperlerim orta et!
5: Ah, sula!
6: Günaydın hayatım.
7: Günaydın.
6: Sana çok enteresan haberlerim var.
7: Beni rahat bırak, haberin de sende kalsın.
6: Ama haberim Zeynep hakkında.
7: Onun adını ağzına alma bir daha.
6: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum.
7: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o.
6: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum. Senin Zeynep'in bir bar karısı.
7: Olamaz, çirkin bir iftira bu.
6: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi.
7: Yalan! Yalan söylüyorsun!
6: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git. Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör.
7: Defol, defol!
3: Doğan, sakin ol.
0: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
8: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
5: Öyle mi? Peki, şimdi ne olacak?
0: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.

0: için teşekkür ederim.
1: Aşk dolu o pembe güller demek bilir.

0: Ne o? Şaşırdın? Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil. O...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın.
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum. Yalvarırım, inan bana.
0: Bir daha göremeyeceksin beni.
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca. Tatlı rüyadan uyandım. Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış.
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir.
1: Kimsenin bir suçu yok. Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti.
2: Daha bitmedi, oyun henüz ortada kızım.
1: Her şeyi öğrendi. Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı.
2: Üzülme yavrum.
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanıyor.
2: Ne? Halt etmiş hergele! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgilini, ona her şeyi anlatacağım. Anlamazsa kalın kafasını kıracağım o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz...
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye.
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya.
2: Peki, tren ne zaman kalkıyor?
3: Saat 6'da.
2: Doğan nerede?
4: Gitti. Bizleri memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
1: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz? Hani bize krallara layık şahane servisler yapmıştınız? Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: an er geç yaptığı hatayı anlayacaktır.
1: O zaman da kuşlar gibi uçarak tekrar sana dönecek.
2: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
3: Merak etme Zeynep, ne bahasına olursa

0: olsun onu bulacağım.
1: Boşuna uğraşmayın. Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
0: Üzülme yavrum.
1: Kendim için değil. Karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
0: Merak etme. Çocuğun babasız doğmayacak. Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim. O da torunum olacak.
1: Babacığım.
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: ederim kızım.
1: Teşekkür ederim anneciğim.
2: Tebrik ederim tatlım.
1: Teşekkür ederim babacığım.
3: Hadi bakalım.
0: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
2: Buyurun küçük bey.
4: Müdür bey geldiler efendim.
2: Bir dakika.
5: Thank you.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?
0: En aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım! Doğum günümde benimle dans etmeyecek misiniz?
1: Etmez olur muyum yavrucuğum? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha mühim işlerim var.
3: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı, işlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim, hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada, siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
4: Bulamazsın ya!
3: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
3: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
5: Helal olsun be! Safara kadar arkadaşmış!
3: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yurda döneceğim. İnşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan. Biricik Doğan'ımızın şerefine.
4: Şerefe.
2: Şerefine.
5: Şerefine.
0: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
6: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
4: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
7: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
1: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
6: işte bu uçak!
2: Aha geldi! geldi!
8: Which way, please?
2: Maşallah oğluma!
1: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma... ...ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
9: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
1: Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
9: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: Dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
0: Ne muradın varsa versin.
3: Allah seni sevdiklerine bağışlasın.
0: Arkadaşlar, benim hayatta sizden başka dostum, sevdiğim var mı?

kanıyor. Kaçtım, dünyanın öbür ucuna gittim, gene de kurtulamadım. Söküp atamadım bu aşkı içimden. Onu nasıl da sevmiştim. Parayı bana tercih ederek mahvetti her şeyi. Ama yanlış oyun oynadı. Şimdi para bende.

0: Hayrola küçük hanım?
1: Siz bu köşke yeni taşındınız galiba.
0: Evet.
1: Hoş geldiniz. Güle güle oturun.
0: Teşekkür ederim. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Benim de Doğan. Senin gibi güzel bir kızla tanıştığım için memnun oldum Ayşe. Nerede oturuyorsunuz bakayım?
1: İşte şu köşkte. Size komşuyum.
0: Annenin babanın ismi ne?
1: Annemin Zeynep, babamın da Hayrullah.
2: Biraz daha insaflı olamaz mısınız? Bir hafta içinde nasıl ev bulur, nasıl taşınırız? Bize hiç değilse birkaç ay mühlet verin.
3: Özür dilerim, bu yetkimiz dışında.
4: Kanuni mühlet sona erdi.
3: Köşkü derhal tahliye etmeniz gerekiyor. Müvekkilimizin kesin talimatı var.
2: Köşkün yeni sahibi kim?
5: Buyurun efendim.
2: Beyefendiyi görmek istiyorum.
5: Beni takip edin lütfen.

0: Köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!
2: Doğan abi, ne oldu size? Gider!
1: Bunu da nereden çıkardın ha?
2: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da... saklamayın, ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
1: Bir kadını.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Madyo, haz için tasarlandı.
1: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Abi ne yapıyorsun biz şu an?
3: Kolyeleri takip ediyoruz. Yemekleri temizsiz bırakmıyoruz.
4: İkisi birlikte çok iyi.
5: Tıpkı bizim gibi.
6: Siparişin yanında tabii ki Pepsi gider. Pepsi ile hepsi güzel.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
4: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervolt üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervolt'le yıkandı.
5: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
6: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
7: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
6: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
7: Eski bir şey. Gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
6: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
7: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
8: Ben Usain Bolt. Dünyanın en hızlı insanı. Ve artık benim kadar hızlısını buldum. Omo Express Fresh. Ter gibi görünmeyen kirleri 15 dakikada yok eder.

0: hızlı temizlik ve ekspres ferahlık sağlar. Hız hiç bu kadar iyi olmamıştı. Ve Omo'dan yepyeni bir hız. Yeni Omo Express Fresh Sense Deep. Cildin hassas, hızlı temizlik 15 dakikada.
1: Haydi gel, haydi gel. Buz gibi eş.

0: onu da cimle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Dip soslara bir twist lazımsa denemen lazım.
2: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
3: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
4: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
2: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimle hacim bir, kepek sıfır.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Beyaz giymeye bayılırım. Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor.
4: İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
3: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor. Ya da anca sporda gelir grisi. Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
5: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
3: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
5: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
6: Yeni Magnum Signature.

0: ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.
4: Haklısın şekerim, fazla şımardılar.
3: Öldürdünüz zavallıyı, alçaklar, baba katilleri.
4: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
5: Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynacağına geri içeri bakalım. Sıkı delikanlı oldun ha.
3: Siz de yaman kadın.
5: Ha, ne demezsin şekerim.
3: Büyük kız meydanlarda yok.
5: Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.
3: Neler söylüyorsun Perihan? Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın.
5: Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
3: Desene bir hayale aşıksın sen.
5: Belki bir zamanlar öyleydi.
4: Seni terk etmiş.
3: Hayır, bunu yapamazsın.
5: Tevfik Bey'in katili oldum.
3: Doğru.
5: Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Şimdi kız kardeşinde sıra.
6: Milli Emniyet'ten Üsteğmen Çetin. Namı diğer kıtıp yoz. Fosforlusundan özür diler.
7: Fosforlu Cevriyem. Birazdan TV4'te.
8: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
9: Bu kadar insafsız mı bu adam?
8: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
9: Kim bu adam Allah aşkına?
8: Doğan.
9: Doğan mı?
8: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
9: Ya. Demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
8: Memnun mu oldunuz?
9: Elbette. Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
8: Onunla evlenmek mi? Asla. Yeryüzünde bir o bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum.
9: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana.
8: Hayır.
9: Ama o Ayşe'nin babası...
8: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
9: Her şeyi anlatacağım ona.
8: Hayır. Yalvarırım bunu yapmayın. Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı.
10: Doğan abi! Sen benim babamsın.
11: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
10: Annem biraz önce söyledi bunu.
11: Yalan, yalan söylemiş.
10: Benim annem hiç yalan söylemez.
11: Öyle mi? Pekala, yürü bakalım, annene gidiyoruz. Hiç utanma yok mu sende? İğrenç emellerine şimdi de bu masum yavruyu mu alet ediyorsun? Beni kandırmak için bu zavallı çocuktan başka vasıta bulamadın mı? Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun ha?
8: Yeter, yeter!
9: Benim de konuşacaklarım var.
11: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnını mı satacaksın?
9: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım.

Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: yavrusunu satacak kadar. Bunun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Beni affet. Yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

bakın şunun çalımına, yumruk gelsin suratına, bakın şunun çalımına, yumruk gelsin suratına, racon.

0: almamız lazım topraktan. Çok bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Araştırma emrettiğimizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
0: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
3: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
3: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi, hala ne bekliyorsunuz?
0: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
0: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz.

0: sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların, kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklından şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?
2: Necla!
1: Efendim baba.
2: Annene selam vermeyecek misin?
1: İyi geceler Nüveyra Hanım.
0: Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?
1: Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime. Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile.
2: Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre.
1: Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek, kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli.
0: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin Tevfik?
2: Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda.

0: Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
2: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
2: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
2: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen, bir gün evde kalırsın.
2: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
0: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı? Hı
0: hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

0: বাবা, বাবা gel Perihan. Nem var. Ben Necla. Necla. Perihan kendine gel. Perihan. Yavrum kendine gel. Ah, baba. Babacığım. Babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla. İftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun. Mahvetmek istiyorsun.
1: Perihan.
0: Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar!
1: Perihan!
0: Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni.
1: Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen hayatta en sevdiğim insansın.
0: Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek.
1: İşte katil bu. Küçük kızı Perihan. Zavallı kocacığım.
2: Nasıl oldu?
1: Zavallı kocacığım. Kızlarını yola getireyim diye çalışırken. Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar. Kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan!
0: Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey.
1: Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu.
0: Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
2: Peki, sebep?
0: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
2: Her baba çocuklarına bağırır.
0: Belki ama bir şuursuzluk anı, nasıl oldu bilmiyorum.
2: Peki, nereden ateş ettiniz?
0: Nereden mi?
1: Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
0: Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan ateş ettiği yeri unutmaz mı?
1: Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye. Hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
2: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
1: Aşağılık duygusundan. İçine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı babamın hayatına mal oldu.
0: Sus Perihan, kurbanın olayım konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
1: Elbette.
2: Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı?
1: Evet efendim.
2: Savruk tabiatlı mıydı?
0: Hayır, dünyanın en muntazam insanıydı.
2: Bu odadan en son kim çıktı?
1: Ben.
2: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
1: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmıştı.
0: Zannetmiyorum.
2: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
1: Kim karıştırabilir?
2: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
1: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
2: Aslında sorularımı ortaya atıyorum, siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi.
1: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse, herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
2: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
0: Suçu bir başkasına yüklememi mi bekliyorsunuz komiser bey?
2: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
0: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Günaydı memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasınlar. Baş üstüne. Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Baş üstüne.

zaman gözlerinden bellidir fosforlum sende kara sevda var. Oraya da fosforlum.

0: çevreye.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eğit, ağır ol bakalım. Bırak o çipayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanındaki ecdadın da biter.
2: Size bir şey yapmadım ki ben.
1: Bırak kızım şu elindekini, başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfen amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç, saklanıyorum.
1: Gazla öyleyse çık bakalım.
2: Çıkarım.
1: Hop, demek sabah gezintisine çıktın.
2: Alay etmeyin.
1: Oh, alengirli bir gün, polisler de balık avına çıkmışlar.
2: Polisler mi?
1: Çaktım! Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün.
2: Ne münasebet?
1: Münasebeti, üzüm sepeti filan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa, sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
2: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
1: Bileklerini hazır tut süt kuzusu, bileziğin takılması yakındır.
2: Ne olur bırakın şakayı, babamı öldürdüler.
1: Allah rahmet eylesin ama benim bildiğim öldüren kaçar, ölenin kızı değil.
2: Ne olur yardım edin kaçmama.
1: Dur bakalım parlatalım Anzaratu, kelimiz cilalansın.
3: Kayıkhaneleri arayalım.
4: Şimdilik lüzum yok.
1: Soyun bakalım başımın belası.
2: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
1: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
2: Çok.
1: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha!
2: Siz de yaman kadın!
1: Ha, ne demezsin şekerim! Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle!
2: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim!
1: Bırak edebiyatı da yaylan! Adab-ı maşeret karın doyurmaz!

0: Yavrum, boyuna bosuna, titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topuğu bastı mı yere, erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yusunlar senin.
3: Sen benim yumruğumu ya, döveler. Lan lan, topukmuş. Titriyormuş ha, lan yürü.
4: Vay anasını, hale bak buraya.
3: Memur abiler dondum be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Elbisem nerede?
1: Aynasızlar damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval doluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gece kondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop, hop, hop, hop, elden gel, hop, hop, hop, amma da kör nişancıymışsın be!
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin paresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.
0: Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş turna neyine?
1: İster inanın ister inanmayın ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne benimle?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın. Çok sevsemiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım. Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
3: Allah senin canını alsın, emin kedilere mi ateş ediyorsun yine?
4: Ne kedisi hanım, tilki, tilki, hem de kürkü, son model!
3: Allah seni nasıl bile söyle yapsın, şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak!
4: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
3: Katili bulmak sana kaldı! Vah benim talihsiz hanımcığım, vah!
1: Başımıza gelenleri biliyor musun?
3: Ya haberimiz var!
4: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım!
0: Gece şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar!
4: Eller yukarı katil, girdin kapana!
0: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası!
4: Kıpırdama delik deşik ederim ha!
0: Yedik mi ayvayı şimdi?
1: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil, arabaya para veriyordu da!
0: Hafiften akraba sayılırız!
1: İshak amcayla Kadriye teyze, ellerinde büyüdüm!
0: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan! Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin! Taksitini ödemedim daha namussuz.
3: Aa, o nasıl konuşma öyle?
0: Beğenemedin mi cadaloz?
3: Hoşt! Ciğerci köpeği! Cadaloz senin anana benzer, yalı kızı, sen de!
0: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide hanım!
3: Kapat çeneni karışmam sonra, şebek suratlı züppe!
0: Amma film koca karıymış ha! Çene değil, iplikçi karının...
3: Ben seni tuttum!
1: Sakin ol Kadriye teyze! Susar mısın lütfen?
0: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur! Mübarekteki dil değil, yelken bezi!
3: Üstüme iyilik sağlık, ne biçim adam bu böyle?
0: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır!
1: Hadi içeriye girelim!
0: Aldı.
1: Konuşmanız gerçekten bir acayip! Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz!
0: Benzerim Zahir! Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde!
1: Yardımınızı rica edecektim de!
0: Ben dallazze filan mıyım? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap!
1: Ne yapayım, denize düşen yılana sarılırmış!
3: Ayol, ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi! Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
0: Cadalos hikmet yumurtladı gene! Ne kadar çifte atsam boş! Sana yardım edeceğim süt kuzusu!
1: Teşekkürler!
0: Anlat bakalım karanlık mazini!
1: Bana kız kardeşime bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
2: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
5: Zaten vurmamıştım efendim.
2: Hoş bir cevap değil bu.
5: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.
2: O istemezdi ama ben isterim.
5: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
2: Size ne?
5: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
2: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
5: Hay hay efendim.
6: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
2: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
6: Kıskanmaz mısın beni?
2: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: Kim siz?
1: Nüveyra hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi. Ha.

0: ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
1: Utanmıyorsun değil mi?
0: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı, orada öyle bir ateş görürsün ki bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körü çalışsın.
1: Hayatımda içmedim.
0: Yaşamadım desene şuna.
1: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
0: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun, tamam.

0: sokacaksın Necla'nın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, itle yatan pireyle kalkar.
2: Senin gibi taşıyla yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapuru sıraptı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselermiş ama... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Feriha, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Feriha?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Perihan, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Perihan? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bak!
1: Bırak! İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!
1: Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun!

0: Kaçtı.
1: Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar.
2: Zavallı kardeşim, onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
0: Dur bakalım süt kuzusu! Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
2: Hepsi olacak, hepsi! Seni bile geçeceğim, göreceksin!
0: Buraya kulağını tıpalaman için değil, biraz tabanca patlatmasını öğren diye geldik. Patlat da kulağımız neşelensin.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyım, dur da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım! Burada bilek güreşi geçer.
0: Ya! Gel bakalım.
1: Oh, oh, oh, ne diyeceğim, oh!
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavuklumla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavuklum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlu. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var. Ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüzü.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi... Oh. Oh. Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
1: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
1: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bize aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
2: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
1: Evet.
2: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
1: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
2: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
1: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
2: Feza Oteli'nde.

0: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
1: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi miyim?
2: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
0: Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni.
2: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
0: Gene erkek olmaksa...
2: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
1: Ah, ben mi?
3: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç? Sen önüne bakmaz mısın ya? Kabahat senin, birden önüme çıktın.
4: Hep kabahat benim zaten.
5: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
4: Milyoner yeğen mi dedin?
6: Ben Yasemin değilim
4: ki. İyi ki de değilsin.
6: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
4: Zengin dost mu dedin? Benim var ya...
7: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
4: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
6: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
8: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
6: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
4: 10.000 liracık.
3: Ne? 10.000 liracık mı?
6: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
4: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
9: Kimsin? Nesin, neyin nesi? Kimin fesisin?
8: Ya benimki?
5: O evin hizmetçisi.
10: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
11: Darıldın mı cicim bana? Yarın 18'de TV4'te.

0: Bir bankacı düşünün, benim bankacım diyebileceğiniz.
1: Kişisel finansal koçunuz gibi çalışan.
2: Her ihtiyacınızı yanınızda olan.
3: Bir telefon uzakta olan.
0: Bir bankacı. Tanıştıralım.
4: Benim bankacım Müge.
5: Siz de tüm varlıklarınızı Garanti BBVA'da toplayın. Benim bankacım hizmetinden hemen yararlanmaya başlayın. Üstelik 10.000 TL harcamaya 5.000 lir hediye. Garanti BBVA.
6: 33 yıldır kurbanda doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç kurban paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1.800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
11: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
12: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
13: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
12: Üzüm.
13: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
12: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
13: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
12: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
13: Ceviz de buna çok yakışır bence.
12: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
13: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
11: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
14: Ortama bir twist lazımsa... Come on, let's miss again. Denemen lazım.

Büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyat

0: Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
1: Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Yeni Lipton Ice Tea Sparkling'in baloncukları şimdi Migros'ta. Bu lezzeti denemen lazım. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında Lipton Ice Tea Sparkling 330 ml çeşitleri 4 al 3 öde avantajıyla 1 litre çeşitleri ise 49 lira 90 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık çok güzel bir butik.
8: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
9: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
8: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
9: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
8: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
10: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
11: Donuyoruz Yüksel abi.
10: Bu havada.
12: İnternette donuyoruz.
10: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
13: Üst geçine bak abi.
10: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
14: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell
10: gücünde 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
15: Tam da leslik. Sevince.
16: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
18: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: o hayal ettiği mesleğe

0: Ve tesadüf eseri başladı.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
1: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Parasının kıymetini bilenler.
4: Biziz biz.
5: Biziz.
6: Ama siz kalgon kullanmıyorsunuz.
4: Sirke kullanıyorum. Çok güzel oluyor.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Kireç, yıkama performansının düşmesi, çamaşırların tekrar tekrar yıkanması demek. Bu döngü size enerji ve para kaybettirir.
4: Para mı kaybettirir?
6: İşte bunlar hep kireçte. Duş başlığında bile var.
5: Biz en iyisi kalgona geçelim.
6: Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar. Türkiye'de her 10 evden 9'unun suyu kireçli. Her yıkamada kalgon kullanın, makinenizin ömrünü uzatın.
7: Makineniz uzun yaşar kalgonla.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
3: Magnum koleksiyonunun en yeni parçası Magnum Sandviç Badem. İki bisküvi arasında vanilyalı dondurma ve bademli Magnum çikolatası.

0: nereden bakarsan haz. Magnum, haz peşindeysen.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: odaya yırtmıştım, adım Şakir.
1: 417 numaralı oda.
0: Teşekkürler.
2: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
3: Asalet muhafların daireleri hazır efendim.
4: Hey yavrum hey, Raşkapur'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
5: Bir giz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nehru.
4: Ogo buyur Nehru yani.
2: Asalet muhaflar önce pavyonda içki içecekler.
3: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
4: Hıyara Mendo, turşu Mendo! Sen Şakir'in odasını öğren.
2: Hay hay Mento! Keltoşa Mento!
6: Tüm beyi, kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
7: 240.
6: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
7: Peki canım.
4: Ne oldu?
8: Üvey anam Nüveyre o.
4: Rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
8: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin Bey.
4: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmil şüpheliler aleste.
3: Nurettin Bey, sizi odanızdan istiyorlar.
9: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
8: Şimdi ne yapacağız?
4: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
8: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Ha? Sen...

0: Ben Necla'yım Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü nefes alsın.
1: Oh, oh, oh yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şişt, konuşsana Abbas, konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi, biziz. Ben Necla. Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu Hazret.
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi.
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız. Hemen eskiciye iki evlek eder garanti.
2: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış.
0: Bekleyeceğiz.

0: Merve Nurettin Bey'i kaçırdılar.
1: Desene evde yanaların en kadar ayvayı yedi.
0: Gidip yerden kaldıralım.
1: Ne kaldıracağız be, belediye kaldırsın onu.
0: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
1: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncukluk.
0: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
1: Ne oldu?
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki, ölürken saçmalamış.
0: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
1: Yapma, sen oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Topuk kayıyor.
1: Ha işte, bak kaydırdın.
0: O da nesi?
1: Papucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
0: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
1: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: dürmendi.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memnun.
2: Vay mortocular vay!
3: Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
4: Söyleyecek bir şeyim yok!
3: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin.
5: Hey! Var mı bana yan bakan? Gelin cam gözü masasına be!
6: Helal be cam göz abi! Cam göz abi herife bir koydun, kamyon çatmış kibar arabasına döndü.
5: Dua etme sarcımamı da yollamadım. Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz.
6: Herif konuşmadı be cam göz abi.
5: Merak etme, o da bülbül kesilir. İçelim ha, hadi bakalım. Hey, var mı bana yan bakan? Adım cam göz, kem gözle bakan olur kör göz.
7: Cam göz abi de
0: Allah'tan ruhun gıdası derler.
3: Hangi teneşir orası öttü orada?
0: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
3: Hissiyatına da sana da başlarım.
0: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıymığı.
3: Vay kaldırım çiçeği! Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
0: İster arşınla konuşurum, ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
3: Bana be!
0: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
3: Efendim, efendim?
0: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine... ...al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
3: Hey! Ulan imbi... Dua et kadınsın yoksa!
0: Yoksa perşembe pazarında ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken... ...takın adabı meşrubatını... ...yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
3: Ne kene varmış sende be!
0: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük adam merkebi gibi bakacağına... ...otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha terso gidersen... ...o stadyum kafana bir maç koyar... ...Valdenin sülalesine bandomuzu kaçaldırırım.
3: Doğru konuş diyorum yoksa 5 santimle çift bebeğini alırım.
0: Yuf be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Çüş be! Dur bakalım hele! İltifatımızı alıp zevkten çifte atma! Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun!
3: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
8: Ufacık tefeciksin!
3: Osta mı koyuyorsun lan?
8: Sende bir başkalık vardı...
3: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
8: Hayır cicim, turşu kuruyorum.
3: Hey! Kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be?
0: Fosforlu cevreyle?
8: Kıtıpiyoz!
0: Mariye de fosforlum! Sende de kara sevda var.
3: Sen harbi bir kıza benziyorsun! Affettim seni!
9: Umumi hapse biz de gireriz.
3: Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu.
0: Böyle efendice istersen elbette. Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı. Karakol

0: Ya şebe fosforlum! Bizden içer misin?
1: Beleşe hayır diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
0: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
1: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
0: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
1: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
2: Tamam reis, konuşabilirsin, ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
0: Peki, şimdi geliyorum.
3: Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
1: Olur. Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi?

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katır inadı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağının toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz!
2: Züveyra gibi güzel bir kadın o sünefe tevfikle boşuna evlenmedi. Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün.
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef. Ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef. Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa. Duydun. Aldık öldür emrini. Çözün şunu.
5: Bakma.

Bakışının çalımına, yumruk yersin suratına. Bakışının çalımına, yumruk yersin suratına. Racon

0: yapacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Ne işin var lan burada?
2: Hava alayım dedim.
0: Alırsın sen havayı. Yakalayın lan şunu.
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı.
0: Yakalayın lan!

0: alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik! Aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şu mendifere bakar gibi! Hadi, çabuk, çabuk!
2: Yaşa kız, yaman mısın?
3: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi.
2: Yani, senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül, hem de iş ortağımsın. Bağlayın şu sersemi de, hesaplaşırız sonra!

0: Bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak. Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
3: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Yürürüm!
3: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlun! Ben milletler arası iş görürüm! İkinci reisiyim bir şebekenin! Yakında reisi olacağım! Sen de benim kraliçem olacaksın!
3: Desene kel başa şimşirtarak olacağım!
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk!
2: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
2: Ama sebep yok!
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
2: Hayır, olamaz!
4: Oldu bile. Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
3: Ey yana mey, toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi.
2: Sen tapılacak kadınsın Cevriyem! Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni!
3: Sen de tapılacak erkek! Gördüğüm keltoşların en akıllısısın! Nedir son iş, kaçakçılık mı?
2: Milyar değerinde bir dava, bir arazi! Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor!
3: Ne var bu arazide öyle?
2: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim!
0: Onu hemen öldür! Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmam mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Hadi, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla, baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git. Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz. Durma, mahzene git, hadi!

0: Kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme, sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.
4: Her şeyi itiraf ettin mi?
5: Bundan sana ne memdur?
4: Cam göz basıldı. Fosforlu Cebriye adında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
3: Fosforlu Cebriye ha? Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın.
4: Deli misin be?
3: Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam... bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi?
4: Böyle palavralara karnım tok.
3: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
4: Ne istersen veririm.
3: Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
4: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
5: Polis meyhaneyi bastı.
6: Gizli geçitte kaçalım.
4: Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
3: 100.000 kağıt. Hadi sen gazla evladım.
6: Buradalar. Çözün şunları.

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıp Yoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli Nüveyra eşek cennetini boylamamış, o Memduh olacak kırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin, 32 dişine imzamı atmazsan bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Ben de

0: kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
1: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın tahterevalliye. Ama dört kitap, dört peygamber şahidim olsun ki bir fırılda çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin. Iskaladı.
0: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi platisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı o şafından.
1: Yuf be, kaçmasam dövecek.
0: Tabii döveceğim, ne sandın kıtıp yoz bozması?
1: O şafıma gitti bu dayak dalgası.
0: Nedenmiş?
1: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
0: Sen aşkı bırak da adam ol.
1: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike Tül Leyla.
3: Necla, namı diğer fosforlu cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
0: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya. Yeah.

0: Ejda Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu kıtıp yiyorsun? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Bir berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
4: Doğru söyle Camgöz.
0: Yalan şef. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Çevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşinde sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim, beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini.
4: Peki, bu işte benim avantam ne olacak?
0: Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et.
2: 100.000 liraya anlaştık ya.
4: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
5: Hadi tamam, bitir bu işi.
4: Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Bu gece seni seyrettim. Avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım. Fevkaladeydim.
1: Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil.
2: Üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
3: Altına fiyakalı arabayı çekince ya Boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Sayın fabrikatör babanız, nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor?
4: Doğan bir daha geri dönmez.
5: Ayşe senin çocuğundur. Ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadın.
6: Oyun bitti. Birazdan TV 4'te.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
8: Birikim yapmak yetmiyor.
9: Değerlendirmek de lazım. Piyasaları takip et.
8: Bunu al, şunu sat. O tavan yapmış, bu tabandaymış. Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
7: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
10: Tam da leyslik. Sevince.
11: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
12: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
13: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
14: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimli. Hacim 1, kepek 0.

0: 5 yıldır hep seninle. Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Merhaba, ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisiniz?
1: Üzüm.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dediğim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
4: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
3: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
5: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice'nin şeftali lezzetiyle değişir her şey.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: A101'de muzun kilosu 109 lira 50 kuruş. Avokadonun tanesi 29 lira 50 kuruş.
5: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
8: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
3: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
4: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
0: Rivayetleri.
3: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
0: Söylenceleri.
3: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
0: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
3: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
0: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
5: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
6: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
5: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
7: Hayatım, hı? Gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
8: Tabii.
9: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
7: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
8: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
7: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
8: Eski bir şey. Gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
7: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
8: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru. Maçı

0: sigara keyfiyle nice 25 yıllara.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: İnce yapısıyla farklı.

0: 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosil kompleksi.

0: Sabahlarının tatil ritüelini tamamla.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
6: Teşekkürler, teşekkürler.
7: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
8: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
7: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
9: Günaydın baba.
7: Günaydın.
5: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
10: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
7: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
5: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
10: Sen burada yeni misin?
7: Öyle sayılır.
10: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünlerde kırnata çalmaya benzemez.
7: Kırnata değil onun adı, klarnet.
5: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
11: İnşaatına mı başladın?
7: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
12: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
10: Sana söyledim ama değil mi Mehmet?
7: Söyledin Osman abi.
5: Düttürü Dünya yarın 16.15'te TV4'te.
13: Merhaba fosforlu Cebriye.
14: Demek sen de onlarla birliktin.
13: Nasıl kabul edersen et.
14: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
13: Şimdi?
14: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
13: Kızmak sana çok yakışıyor.
14: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
13: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
14: Dur. Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
13: Fosforlum. Bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
14: Kıtıpıyoruz. Sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
13: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
14: Ne söylediğinin farkında mısın?
13: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum ne bunak.
14: Yani?
13: Yanisi kânisi benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
14: Dur.
13: Acelem var fosforlum.
14: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
13: Bana aşıksın süt kuzusu, elin titrer.

0: Sen o serseriyi seviyorsun abla.
1: Bir hırsızım.
0: Gönül bu abla.
1: Aynı şeyi o da söylemişti.
0: Sevmesen ağlamazdın.
1: Nasıl yapar bu hırsızı? Düşün Perihan, hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana, inanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
0: Seviyorsun abla, kendinden saklama.
1: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
2: Bunu size getirdiler.
1: Ne o?
2: Resmi bir zarf.
1: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
0: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
2: Bir de bunu verdiler.

0: askıntı bir fosforlu cevreyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıpıyoruz mu? Nerede?
1: Su kenarında.
0: Çetin.

0: istekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala. Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık kızım.
2: Güle güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri. Gene buyurun. Teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım. Sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın. Belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron. Bizim şöhrette, servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bize.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı? Tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep. Seni para içinde yüzdürürüm.
2: Sen bu parlak tekliflerini barında çalışan kadınlara yap.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütüyü. Geç kalıyoruz.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi. Çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız. Geçmiş olsun.
1: Size de.

0: Acaba arkamdan geliyor mu? Dönüp baksan mı? Yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.
1: Lütfen, sizi evinize kadar arabamla götürmek şerefini benden esirgemeyin.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim, ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya baloya mı gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum para. Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım. Yalnız sinirlenmesen, tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi? Çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim.
2: Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yuttursaydın.
2: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
3: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
4: Öyleyse tamam bu iş.
5: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
6: Düğün marşını çalmak da bizde. Hadi beyler bir prova yapalım, hadi!
1: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah Bey'in kızı.
6: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kodamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
3: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
1: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi. Unutmayın ki ben bir tamirci parçasıyım.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet. Alplerde kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret! O tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... insan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: sevgili abicim. Saygıdeğer büyüğüm, benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum, anladık maruzatını, para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta, hayatımda senin kadar zeki bir adam görmedim. Benim kızı yemeğe götüreceğim
1: bu de. Kaçıncı kız ulan?
0: Bu defaki başka usta, 12'den vurdu beni, çarpıldım. Usta bir anlatsam hak verirsin.
1: Hak veririm ama para vermem.
0: Yapma be usta, harcama oğlunu. Bak hiç bu kadar heyecanlı gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım.
1: Bu da benim sana son para verişim, anladın mı?
0: Anladım usta.
1: Hadi gazla.
0: Ustacığım, bir de araba alabilir miyim?
1: Beni rahat bırak da ne halt edersen et. Aa, bıktım artık senden be!
0: Oh, sağ ol ustam.
2: Günaydın.
0: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
0: Özür dilerim, vaktim yok. Hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
0: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
0: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
1: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
0: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasılım abiler?
3: Filin takibi. Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah, 41 kere maşallah, Allah nazarlardan korusun. Maşallah!
0: Sağ ol ablacığım.

0: Nasılım?
1: Bir harikasın.
2: Prensesler gibisin. Dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.

0: sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. En yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim Prens Hazretleri.

0: Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
3: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
2: Ne yazık ki ben prenses değilim.
3: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: Bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, bin yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.

0: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
1: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
0: Hazır diyorsunuz. Hani nerede?
1: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
0: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
0: Nasıl? Oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
0: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
1: Oğlum artık canıma yetti. Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım, aşk.
1: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösteririm ben şimdi sana. Usta. Aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
1: Affetmem.
3: Yalvarırım affet ustacım. Yapma,
1: durma, durma.
4: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
5: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün.
6: Oğlum, telefon.
4: Zeynep, şu anda seni düşünüyordum.
7: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini.
6: Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
4: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
6: Yani aramızda her şey bitti mi?
4: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
6: Benim için geçmişti.
4: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
5: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
4: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
5: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
4: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
5: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim.
6: Ben bir müddet çalışmayacağım.
4: Sebep?
6: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
8: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
6: Orası seni ilgilendirmez.
8: Ya izin vermezsen?
6: Basarım istifayı, geri çıkarım seyahate.
8: Peki, peki, hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
6: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
8: Bilirim. Yalnız nereye gideceğini sorabilir miyim?
5: Uludağ.
9: Ne? Uludağ mı? Benden paso.
1: Elin emanet arabasını dağlara gönderemem. Çıldırdın mı sen ya?
2: Yapma be usta, saadetim mevzubayız.
1: Ulan soydun, soğana çevirdin beni be! Ey Allah! Ben ne günah işledim ki bu serseriyi başıma bela ettin?
2: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim, sıram geldi nasıl olsa.
1: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele. Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü, bizim de canımız ciğerimizsin sen. Al istediğin arabayı götür oğlum.
8: Yaşa.
1: Gelinime de benden selam söyle, sakın üzme onu ha.
9: Yoksa başlarım babanın.
2: Peki ustam.
1: İtoğlu, dünyanın en tatlı serserisisin sen.
7: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Bizden kapik işlemez. Başka kapıya oğlum.
2: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
10: Bizim dostluğumuz buraya kadar.
4: Yeteri kadar soydun bizi.
2: Haklısınız arkadaşlar, ben haddini bilmeyen, kendini olmadık hayallere kaptıran zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
10: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
7: Ay. Hali içime dokundu çocuklar.
10: Boş ver, hepsi numara.
2: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o.

0: istemeden. Hakkın yok bunu yapmaya.
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız.
0: Hayır, ölmeliyim ben. Al kardeşim, bütün param senin olsun.
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde.
1: Al, bunlar da benden. Helal olsun sana koçum.
2: Al.
0: İmkan yok, paralarınızı kabul edemem. Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim. Ölmem şart benim. Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık.
1: Ne ki var adam? Ne asil çocuk? Hakiki bir prens, su katı.

church.

0: Sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
1: Hep kabahat benim zaten.
2: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
1: Milyoner yeğen mi dedin?
3: Ben Yasemin değilim ki.
2: İyi ki de değilsin.
3: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
1: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
4: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
1: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
3: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
5: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
3: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
1: 10.000 liracık!
0: Ne? 10.000 liracık mı?
3: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
1: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
6: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
5: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
7: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
8: Darıldın mı cicim bana? Yarın 18'de TV4'te.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
10: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
9: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
11: Hadi biraz da vişneyi abartalım. Rengini görünce olay. Tadı her şeyle mi akar? Vişne sende bir tarz. Dimes Vişne. Sende otur, bir vişne iç.
12: Sizi eşsiz dünya tatlarıyla buluşturacak bir Kartdoor'a hazır mısınız? Karşınızda yeni Kartdoor dünya tatları. Çıtır çıtır milföy parçaları nefis çilek sosuyla buluşuyor. Keşfetmeyi sevenlere Kartdoor'dan bir dünya tatlılık.
13: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
14: Maç heyecanını balla bölüyoruz ama %50 yemek sepeti indirimiyle 25. yılımız keyfine keyif katıyor. 25 yıl boyunca keyifle yediğin favori lezzetlerini sepet kuponuyla yemek sepetinden %50 indirimli söyle. Keyfin yerine gelsin
15: yemek sepeti. Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok, her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCMYatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Selam. Ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
5: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
4: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
6: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Uygun fiyattan ev alışverişi Bizim Toptan'da. Solo 30.

0: O, hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
1: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasını

0: özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi Platformu'nda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Bayram hediyenizi şimdiden almak için doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
2: Osim'den yine bank bank goller geliyor. Benden de Çizi'nin yeni transfer haberi gelsin.
3: Çizi'den lezzet patlaması yaşatan yenilik. Yeni Çizi Big Bang çubuk. Tadını doya doya çıkarmaya hazır mısın?
2: Transferi yedin. Çizi gördün mü dayanamıyorsun.
4: Çok güzel.
2: Bir de top gördün mü dayanamaz. Direkt 90'a.
3: Çizi Big Bang'le atıştır, açlığını eğlenerek yatıştır.
5: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
6: Sadece duruladım.
5: Özel bir formülün var mı?
6: Sadece duruladım.
5: Hadi ama.
6: Sadece duruladım.
7: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
5: Sen nereden buldun bizim duruyu?
8: Bravo valla.
6: Sen de sadece durula.

0: Akışkan karamel sosu, enfes yer fıstığıyla 5 gram proteinli Golf Roco yer fıstıklı. En yeni lezzet üçgeni. Bir ısırık alsana.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Arçelik derin dondurucularda bayram fırsatları başladı. İster dikey, ister yatay, ister küçük, ister büyük. Joker özelliğinden No Frost teknolojisine, ihtiyacınıza uygun derin dondurucular 10 bin liraya varan indirimlerle Arçelik mağazaları ve Arçelik.com'da arıyordu.
4: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla Double Sos, Double Lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı, derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Ezmek benim işim diyen Yıldız Yakar İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
9: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
8: Her adımda yeni bir mekan.
9: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini

0: verecek çok güzel bir butik.
1: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
0: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
1: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
0: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumanın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
1: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
4: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Uygun fiyattan ev alışverişi bizim toptanda. 1 kilo ithal muz 99 lira.

0: Bu program annelere ve çocuklara harika tarifler sunuyor.
1: Ne belgesi ben Ela Tokgöz.
2: Ben de Sıla Bilgili Tokgöz. En sevdiğin meyve hangisi senin?
1: İzlerim.
2: Kızımla birlikte mutfakta çocuklarımız için sağlıklı tarifleri sizlerle paylaşıyoruz.
1: Ben de mutfakta anneme yardım ediyorum.
2: Bugün nasıl tarifler hazırladın?
1: Havuçlu kek ve kefirli smoothie.
2: Ceviz de buna çok yakışır bence.
1: Evet, ceviz çok yakışır dedim.
2: Yemek yapmayı hem eğitici hem de eğlenceli hale getirmek için bizimle olun.
0: Annem Mutfak'ta cumartesi pazar 9.30'da TV4'te.
3: Bu gece Uludağ'da son gecemiz.
4: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
3: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
4: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
3: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
4: En kötü günümüz böyle olsun.
3: Aşkların en güzeline.
4: Aşkların en güzeline.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız...

0: Zeynep Hanım'ı oğlum Doğan'a istiyorum.
1: Ah prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun oldum. Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin canımı vereyim size.
0: Şimdilik kızınız yeter efendim.
1: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahtum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
0: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
1: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
0: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
2: Teşekkür ederim efendim.
1: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
0: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
1: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
0: Haklısınız beyefendi.
1: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
3: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
4: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
5: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
6: Bu ne şıklık oğlum? Ne yapalım ustacığım? 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
5: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
3: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
6: Olur ustacığım.
3: Hadi,

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz. Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
1: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
0: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
2: Nasıl oldu?
0: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
2: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
0: Sağ olun efendim.
1: Şerefinize prenses hazretleri!
3: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
1: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
3: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
0: Fakat nişanımız bir gerçek.
3: Birbirimizi tanıyamadık.
0: Eğer beni daha yakından tanısaydın belki de...
3: Sen de beni bilsen, bilsen ki ben...
0: Sana anlatmak istediğim çok şey var. Fakat anlatması o kadar zor ki.
3: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
0: Seni seviyorum.
3: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
1: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
3: Ah, Hayrullah!
1: Neriman yavrum!
3: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
1: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
3: Gidelim canım efendim.
1: Ah efendiler yesin seni.

0: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
1: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
0: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
1: İnanmıyorsanız, prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Garden Bar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi!
1: Allah Allah!
2: Geçmiş olsun abicim.
1: Eyvallah!
3: Suçun ne?
1: Araba hırsızlığı.
2: Ya hanım ablamın? 40 yılda bir prenses olalım dedik... ...yakayı ele verip kodesi boyladık.
4: Helal olsun anam! Prenseslik de neymiş? Sen sultansın, sultan!
2: Çekelim be!
5: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım!
4: Bozulma babalık! Baksana memleket gibi karı! Sana da yeter, bana da!
2: Vay! Ulan ben hayrat çeşmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
4: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
2: Tuh senin kalıbına!
5: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
2: Oldurma
5: sen beni zamane züppesi mi sandın tez?
4: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma!
5: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış!
2: Eski mapushanecilerden kaç kişi olduk onum!
3: Köpek kemiği!
4: Hadi bakayım aslanım! Hoppa! Be kemik!
5: Hop!
2: Hey be!
3: Vay be!
5: Bilek derler buna, bilek!
2: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun, hem de aşkta!
5: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın!
2: Al anam, helal olsun sana, Neriman sana kurban!
3: Herkete!
2: Aman toparlanın, siparişlerim ortaya!
5: Ah ah, sula!
6: Günaydın hayatım!
7: Günaydın!
6: Sana çok enteresan haberlerim var!
7: Beni rahat bırak! Haberin de sende kalsın!
6: Ama haberim Zeynep hakkında!
7: Onun adını ağzına alma bir daha!
6: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum!
7: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o!
6: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum! Senin Zeynep'in bir bar karısı!
7: Olamaz, çirkin bir iftira bu!
6: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi!
5: Yalan! Yalan söylüyorsun!
6: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git! Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör!
7: Defol!
5: Defol!
3: Doğan, sakin ol!
0: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
8: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
5: Öyle mi?

0: Peki, şimdi ne olacak?
1: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
0: Peki, teşekkür ederim.
2: Aşk dolu, o pembe güller demek bir.

0: Şaşırdın. Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil. O...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın!
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum! Yalvarırım, inan bana!
0: Bir daha göremeyeceksin beni!
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca! Tatlı rüyadan uyandım! Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış!
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir!
1: Kimsenin bir suçu yok! Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti!
2: Daha bitmedi! Oyun henüz ortada kızım!
1: Her şeyi öğrendi! Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı!
2: Üzülme yavrum!
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanır!
2: Ne? Halt etmiş her yere! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgiline, ona her şeyi anlatacağım! Anlamazsa kalın kafasını kıracağım o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz!
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye!
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya!
2: Peki, tren ne zaman kalkıyor?
3: Saat 6'da!

0: Babam nerede?
1: Gitti. Bizleri memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
2: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz? Hani bize krallara layık şahane servisler yapmıştınız? Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
1: Merak etme Zeynep, ne bahasına olursa olsun onu bulacağım.
2: Boşuna uğraşmayın, Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
1: Üzülme yavrum.
2: Kendim için değil, karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
1: Merak etme, çocuğun babasız doğmayacak.
3: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim, o da torunum olacak.
1: Babacığım!
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: ederim kızım.
1: Teşekkür ederim anneciğim.
2: Tebrik ederim tatlım.
1: Teşekkür ederim babacığım.
3: Hadi bakalım.
1: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
2: Aa, buyurun küçük bey.
4: Müdür bey geldiler efendim.
2: Ha, bir dakika.
5: Evet.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?
0: En aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım! Doğum günümde benimle dans etmeyecek misiniz?
1: Etmez olur muyum yavrucuğum? Bu meseleyi sonra konuşuruz. Şimdi daha mühim işlerim var.
3: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı, işlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim, hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada, siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
4: Bulamazsın ya!
3: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
3: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
5: Helal olsun be! Safara kadar arkadaşmış!
3: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yurda döneceğim. İnşallah. Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan. Biricik Doğan'ımızın şerefine.
4: Şerefe.
2: Şerefine.
5: Şerefine.
0: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
6: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
4: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
7: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
1: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
8: işte bu uçak!
2: Aha geldi! geldi!
9: Which way, please?
2: Maşallah oğluma!
1: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma... ...ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
10: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
1: Ay! Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
10: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: Dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
3: Ne muradın varsa versin.
4: Ha, Allah seni sevdiklerine bağışlasın.
0: Arkadaşlar, benim hayatta sizden başka dostum, sevdiğim var mı?

Sizlere itiraf etmeliyim ki Zeynep'in bir zamanlar kalbimde açtığı yara hala kanıyor. Kaçtım, dünyanın öbür ucuna gittim, gene de kurtulamadım. Söküp atamadım bu aşkı içimden. Onu nasıl da sevmiştim. Parayı bana tercih ederek mahvetti her şeyi. Ama yanlış oyun oynadı. Şimdi para bende.

0: Hayrola küçük hanım?
1: Siz bu köşke yeni taşındınız galiba.
0: Evet.
1: Hoş geldiniz. Güle güle oturun.
0: Teşekkür ederim. Adın ne senin?
1: Ayşe.
0: Benim de Doğan. Senin gibi güzel bir kızla tanıştığım için memnun oldum Ayşe. Nerede oturuyorsunuz bakayım?
1: İşte şu köşkte. Size komşuyum.
0: Annenin babanın ismi ne?
1: Annemin Zeynep, babamın da Hayrullah.
2: Biraz daha insaflı olamaz mısınız? Bir hafta içinde nasıl ev bulur, nasıl taşınırız? Bize hiç değilse birkaç ay mühlet verin.
3: Özür dilerim, bu yetkimiz dışında.
4: Kanuni mühlet sona erdi.
3: Köşkü derhal tahliye etmeniz gerekiyor. Müvekkilimizin kesin talimatı var.
2: Köşkün yeni sahibi kim?
5: Buyurun efendim.
2: Beyefendiyi görmek istiyorum.
5: Beni takip edin lütfen.

0: Köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!

0: bunu da nereden çıkardın aş?
1: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da... saklamayın, ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
0: Bir kadını.

0: Nefret edecek yerde hala seviyorum onu. Neden? Neden?
1: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
2: Bu kadar insafsız mı bu adam?
1: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
2: Kim bu adam Allah aşkına?
1: Doğan.
2: Doğan mı?
1: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
2: Ya, demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
1: Memnun mu oldunuz?
2: Elbette! Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
1: Onunla evlenmek mi? Asla! Yeryüzünde bir o, bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum!
2: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana!
1: Hayır!
2: Ama o Ayşe'nin babası!
1: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
2: Her şeyi anlatacağım ona!
1: Hayır! Yalvarırım bunu yapmayın! Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı!
3: Doğan abi! Sen benim babamsın!
0: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
3: Annem biraz önce söyledi bunu.
0: Yalan, yalan söylemiş.
3: Benim annem hiç yalan söylemez.
0: Öyle mi? Pekala, yürü bakalım, annene gidiyoruz. Hiç utanma yok mu sende? İğrenç emellerine şimdi de bu masum yavruyu mu alet ediyorsun? Beni kandırmak için bu zavallı çocuktan başka vasıta bulamadın mı? Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun ha?
1: Yeter, yeter!
2: Benim de konuşacaklarım var.
0: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnımı satacaksın.
2: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım. Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

0: Müzisyenlikle ailesini geçindirme çabasında olan bir adam.
1: Teşekkürler, teşekkürler.
2: Kaynım evi müteahhite verdi. Bir aya kadar yıkacaklar.
3: Biraz otur, görürsün bunu. Şunu yaktım da azıcık kırıldı.
2: Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde ben.
4: Günaydın baba.
2: Günaydın.
0: Tüm arzusu kendi evine sahip olmak.
5: Günü gelince müteahhit gözünün yaşına bakmaz vurur kazmayı.
2: Ben bugün eve gelmiyorum Rıfat. Merak etmesinler.
0: Fakat şartlar istediği gibi ilerlemiyor.
6: Sen burada yeni misin?
2: Öyle sayılır.
6: Başka biri oturdu burada da ondan sordum. Doğru dürüst çalış. Böyle düğünde de kırnata çalmaya benzemez.
2: Kırnata değil onun adı, klarnet.
0: Kemal Sunal güldürürken düşündürüyor.
7: İnşaatına mı başladın?
2: Villa yaptırıyorum Gazi Osman Paşa'da.
8: Evi boşaltmadığınız takdirde işgale girer.
5: Sana söyledim ama değer mi Mehmet?
2: Söyledin Osman abi.
0: Düttürü Dünya yarın 16.15'te TV4'te.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün de ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Peki ben ne yaptım? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
12: Bu cumartesi 1 kilogram ESK donuk kıyma Coop'ta sadece 485 lira.
13: Bulunmaz, ben bilirim, ben bilirim.
14: İşte bu Google Gemini.
15: Akşam çok şık olmalıyım.
14: Gemini beni göz alıcı bir kıyafetle göster. Daha şaşalı bir şey lazım. Coşsak mı? Beni az solist gibi göster.
15: Oo, mükemmel. Olaysın Gemini.
16: Hadi biraz da ananası abartalım. Rengi yaz gibi. Biri fresh mi dedi? Dışı sert, içi tatlı bir fest. Ananas sende bir tarz. Dimes ananas. Sen de otur, bir ananas iç.
17: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Lo'da bayram coşkusu başladı. Bu bayram hem size hem de tüm aileye bayram ettirecek fiyatlar. İkinci ürüne %30 indirim fırsatıyla Lo'da sizi bekliyor. Siz de Lo'ya gelin, sevdiklerinizi mutlu edin.
2: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
4: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında su mermeri kullanılmış.
5: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
3: Rivayetleri.
4: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
3: Söylenceleri.
4: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
3: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
4: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
3: Ömer Kokal'la Tarihi Rotalar hafta içi her gün 9'da TV4'te.
6: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
6: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
8: A101'de haftanın yıldızları. Bingo sıvı çamaşır deterjanı 199 lira. Finish Quantum bulaşık makinesi kapsülü 219 lira.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: 33 yıldır Kurban'da doğru adres Carrefour'sa. Kıvırcık Koç Kurban Paketi 4. gün teslimat seçeneğiyle 26.950 lira. Üstelik maksimum karta 1800 lira indirim, 4 taksit fırsatı ve kurumlara bağış seçeneğiyle Carrefour'sa online market ve tüm Carrefour'salarda. Doğrusu Carrefour'sa da doğruca Carrefour'saya.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul. Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
12: Günün en sevilen öğünü için Türev'in mutfağındayız.
13: Tam bir vitamin reçeli yapacağız. İçerisinde greyfurt var, limon var. Dünyanın en güzel reçellerinden birisi.
12: Türev Uludağ mutlu kahvaltılıklar hazırlıyor.
13: İyi bir omlet yapmaktaki asıl sırlardan birisi yumurtanın iyice köpürmesi. Peyniri eriteceğiz. İnanılmaz güzel bir sandviç hazırlıyoruz.
14: Mutlu kahvaltılar hafta içi her gün 11.30'da TV4'te.
15: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
7: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
15: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
16: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver, gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
11: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
17: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar, Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
3: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
19: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
3: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
19: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
3: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
19: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
20: Sallanan, aralıklı veya başka bir gezegenden tüm dişler eşsizdir. Oral-B sağlıklı alışkanlıklar ve gülüşler için harekete geçiyor. Yuvarlak başlıklı şarjlı diş fırçamız manuel fırçaya göre daha iyi temizler. Çürüklerin başladığı, ulaşılması zor yerlere ulaşarak çürüksüz gülüşler sağlamaya yardımcı olur. Diş hekimi onaylıdır. Oral-B IO. Sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak için yarısı bizden. Kaçırma.
0: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'te olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
18: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, 2 kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimle Hacim 1, Kepek 0.
21: Bakın.
22: Sevgiyle büyütülen, özenle yetiştirilen bu patateslerin hikayesi.
21: Tam da leslik.
23: Sevince.
24: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Can Yıldız yarışmacılara sorularını soruyor, bil bile bilirsen diyor.
1: Neydi bu?
2: Evet, bu ne?
1: Nedir bu?
2: Kukla mı? Kuşları... Cadı, canavar.
1: Cadı mı?
4: Gel gelinim gönlüme gel, senden başka yar sevemem.
3: Eğlenceli cevaplar.
5: Yıllardır bu anı bekliyordum. Bu arkadaşı para çalacağım geçeceğim.
3: Kahkaha attıran görüntüler.
23: Var mı daha şey?
2: Bitti. Bitti. Bay bay.
23: Tamam ben artık anladım.
3: Bil bile bilirsen her cumartesi 12.30'da TV4'te.
25: Adriana, saçların çok iyi olmuş. Ne kullandın?
26: Sadece duruladım.
25: Özel bir formülün var mı?
26: Sadece duruladım.
25: Hadi ama.
26: Sadece duruladım.
25: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
27: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
28: Bravo valla.
26: Sen de sadece durula.
29: Lof lof lof lof lof.
30: Lof'la bayram coşkusu başlıyor.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: İşte bu Google Gemini. Gemini, beni akrabalarımın gurur duyacağı bir işte göster. Uçur beni, pilot olayım. Daha da uçur beni. İşte bu, işte bu. Uçuyoruz Gemini, uçuyorsun.

0: tarihi dokusu, coğrafi güzellikleri, bitmeyen enerjisi, nefis lezzetleri ve çok daha fazlasıyla büyüleyici şehir İstanbul. Gezmek benim işim diyen Yıldız Yakar, İstanbul'u adım adım dolaşıyor.
1: Bakırköy, Kadıköy, Anadolu yakasındayız.
0: Her adımda yeni bir mekan.
1: Bebek Arnavutköy Caddesi'nde böyle mini minnacık, çok güzel bir butik.
0: Her adımda farklı bir yaşanmışlık.
1: Aşk-ı Memnu dizisi burada çekildi.
0: Ve her adımda değişik bir lezzet keşfediyor.
1: Çiğ börek yiyeceğiz. Tulumba'nın kilosuna kadar nereye gidiyoruz? Dondurma yemezsek olmaz, evet.
0: Gezmek olsun her cumartesi 11.30'da TV4'te.

Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: aynı yavrusunu satacak kadar. Onun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Söyle. Beni affet. Yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Bakın şunun çalımına, yumruk gelsin suratına. Racon

0: almamız lazım topraktan. Çok bol.
1: Merak etmeyin hanımefendi. Araştırma emrettiğinizden daha dikkatle devam ediyor.
2: Ne oluyor burada Nüveyre? Ne oluyor? Ne arıyor bunlar benim arazimde?
0: Biraz daha yumuşak konuşamaz mısın Tevfik? Yüksek sesten hoşlanmadığımı bilirsin.
2: Affedersin şekerim ama sen de benim bu arazi meselesinde hassas olduğumu bilirsin. Ne yapıyor bu herifler?
3: Herif dediğiniz insan maden mühendisi beyefendi.
2: Her ne haltsa beni ilgilendirmez.
3: İlgilendirmezse de hakaret etmeye hakkınız yok.
2: Hakaretimden rahatsız olan gider topraklarımdan. Hadi, hala ne bekliyorsunuz?
0: Bu kabalığını unutmayacağım Tevfik.
2: Affedersin karıcığım ama biliyorsun ki...
0: Bildiğim sizlerden canımın sıkılmaya başladı. Kızlarının huysuzluğu yetmiyormuş gibi sen de bir başka olmaya başladın.

0: Ne oluyor orada?
1: Hiç, çiçek topluyordum da.
0: Çiçek toplamak için saz salonundaymış gibi şarkı mı söylemek lazım? Oh hala, sizler de işi gücü serip burada dalga geçin. Hadi bakalım iş başına.
1: Onlar namına sizden özür dilerim.
0: Özür dileyeceğine benim asabımı bozmamaya bak. Sonra laf edince üvey ana oluyoruz. Sen bir türlüsün, kardeşim Perihan bir başka türlü.
1: Bir kusurumuz varsa?
0: Hepiniz hayal peşindesiniz. Senin müziğin, uyuşukluğun, bitip tükenmez budalalıkların... ...kardeşim Perihan'ın içki ve serserilik merakı... Bugün çok kırdın beni Tevfik. Bir karar vermenin zamanı. Bu arazi ve kızların meselesini halletmem lazım artık. Bir alkolikle bir şarkıcılık hastasına kızlarım diyebilmen için aklından şüphe etmemiz lazım. Seni seven, seni düşünen tek insan benim. Öyle olduğu halde beni rezil ettin maden mühendislerinin yanında. Sonra Perihan'la Necla sana beslediğim saygıdan çok şey kaybettiriyor. Hatta sevgimden bile. Necla?
2: Necla!
1: Efendim baba.
2: Annene selam vermeyecek misin?
1: İyi geceler Nüveyra Hanım.
0: Buna selam değil, alay etmek derler. Anne demeye tenezzül etmiyor mu küçük hanım?
1: Ben hayatımda tek kadına anne dedim, rahmetli anneciğime. Bir başkasına ölsem anne diyemem, babamla evli olsa bile.
2: Seni evlatlıktan reddetmek zorunda kalırım, ona göre.
1: Karar size ait babacığım. Benim için annemin hatırasını lekelememek... ...kızlarını anlamayan bir babayı kaybetmekten daha önemli.
0: Küçük hanımı hala müdafaa edecek misin Tevfik?
2: Haklıymışsın karıcığım. Ben evlat diye düşman yetiştirmişim bağrımda.
3: Dam dam dam da ba da ba da dam dam dam.
0: Al ikinci numara. Kendinde bile değil.
2: Haklısın, bunlar fena azmışlar. Perihan!

0: Bakmak tenezzülünde bile bulunmadı. Bak Tevfik, seninle son bir defa kızların hakkında konuşmak istiyorum.
1: Sevmek ne güzel, sevmek ne güzel.
2: Şarkı söylemenin saati mi Perihan?
1: Şarkı saatle değil, arzuyla söylenir.
2: Ben de söylüyorum ama gece yarısı değil. Nüveyre büsbütün kızacak.
1: Allah cezasını versin onun. O pis kadının esiri miyim ben?
2: Değilsin ama babamızın hatırını alttan almamız lazım.
1: Hoş, senin de babamızdan kalır yanın yok ya.
2: Sarhoşsun, söylediğini bilmiyorsun.
1: Bir kerecik sen de sarhoş olsan, bir gececik sen de yaşasan.
2: Ben memnunum hayatımdan.
1: Gerçek hayatı bilmiyorsun ki. İçki, eğlence, aşk, senin hayatın okumak, iftihar listesine geçmek, spor yapmak, kuru kuru kupa almakla geçti.
2: Yeter Perihan, duyan seni düşmanımsın zanneder.
1: Güzelsin, hoşsun ama soğuksun. Hayatında tek bir erkek, en ufacık bir aşk hikayesi bile yok.
2: Hususiyetim kimseyi ilgilendirmez. Şunu da unutma ki...

0: hayatta hislerden çok akıl işe yarar.
1: Bu akılla gidersen bir gün evde kalırsın.
0: Bu gece canım seninle münakaşa etmek istemiyor. Başka odada yatacağım.
2: Ben enayi değilim Tevfik. Seni affetmem için önce kırılan gururumu tamir etmelisin. Az önce sarhoş sarhoş yukarı çıkarken bana selam verme tenezzülünde bulunmayan Perihan'ı aşağı indirmelisin.
3: Aşağı mı?
2: Hı hı. Özür dilet ki aynı terbiyesizliği tekrarlamasın.
3: Haklısın şekerim, fazla şımardılar. Derslerini vermek lazım.

0: 爸爸。
1: Kendine gel Perihan, nem var. Ben Necla, Necla. Perihan kendine gel. Perihan, yavrum kendine gel. Ah, baba, babacığım, babam. Neden yaptın bu deliliği? Nasıl yapabildin? Ben yapmadım. Hayır abla, iftira atmak istiyorsun bana. Beni kıskanıyorsun, mahvetmek istiyorsun. Perihan! Ne Perihan'ı? Uyuşturucu madde aldığımı, kendimde olmadığımı biliyorsun. Sarhoşluğumdan faydalanıp suçu üstüme yıkacaksın. Nüveyre de senden yana, alçaklar! Perihan! Ben hapislerde çürürken babamın mirasını yersiniz. Benim aşklarımın, benim canlı hayatımın intikamını iyi aldın abla. Tebrik ederim. Baba katili diye belki de asarlar beni. Sus Perihan! Yalvarırım böyle konuşma. Bana karşı bütün hatalarına rağmen... Hayatta en sevdiğim insansın.
0: Hatalarımın intikamını iyi aldın abla. Hem de babamla beni ölüme mahkum ederek.
1: Oh, işte katil bu, küçük kızı Perihan. Zavallı kocacığım.
2: Nasıl oldu?
1: Zavallı kocacığım, kızlarını yola getireyim diye çalışırken... Oh, çok müthiş bir şey. Bunlar evlat değil canavar, kan bürümüş gözlerine. Karşı geliyorlardı babalarına. Perihan'ı azarlarken birden bir silah sesi işitip yukarı fırladım. Perihan! Kardeşim değil, ben öldürdüm memur bey. Hayır, gözümle gördüm. Perihan'la münakaşa ediyordu, sarhoştu. Kardeşim sarhoştu ama ben öldürdüm diyorum.
2: Peki, sebep?
1: Kardeşimi hırpalıyordu, kalbini kırıyordu zavallının, bağırıyordu.
2: Her baba çocuklarına bağırır.
1: Belki ama bir şuursuzluk anı nasıl oldu bilmiyorum.
2: Peki, nereden ateş ettiniz?
1: Nereden mi?
0: Yalan olduğu nasıl belli? O öldürdüyse bilmez mi nereden ateş ettiğini?
1: Babasını ateş edecek kadar şuurunu kaybetmiş bir insan... ...ateş ettiği yeri unutmaz mı?
0: Yoksa siz de mi onlarla birliksiniz memur bey? Ablam itiraf etti öldürdüm diye... ...hala bana mı yüklemek istiyorsunuz suçu?
2: Peki, neden yaptı sizce bu işi?
0: Aşağılık duygusundan... ...içine kapanık, hayatı yaşamayan bir kızdı. Geri kafalılığı, babamın hayatına mal oldu.
1: Sus Perihan, kurbanın olayım konuşma. Cinayeti itiraf ettim ya, hala beni itham edip kırma kalbimi.
2: Evi dolaşabilir miyiz?
0: Elbette.
2: Lütfen sizler de gelin benimle. Beyefendinin çalışma odası burası mıydı?
0: Evet efendim.
2: Savruk tabiatlı mıydı?
1: Hayır, dünyanın en muntazam insanıydı.
2: Bu odadan en son kim çıktı?
0: Ben.
2: Masa bu kadar dağınık mıydı siz çıkarken?
0: Vallahi o kadar asabım bozuktu ki pek farkında değilim. Herhalde Tevfik Bey öyle bırakmıştı.
1: Zannetmiyorum.
2: Bu odanın başka biri tarafından karıştırıldığını farz etsek.
0: Kim karıştırabilir?
2: Farz etsek dedim. Çalınacak bir şey var mıydı?
0: Bütün bunları neden bana soruyorsunuz?
2: Aslında sorularımı ortaya atıyorum... ...siz kendi üzerinize anlıyorsunuz hanımefendi.
0: Bu evde kötü bir şeyler dönmüşse... ...herhalde ilk şüphelenilecek kimse babasını öldürecek kadar hissiz olanlardır.
2: Tartışmayı bırakın lütfen. Babanızı öldürdüğünüzde hala ısrar ediyor musunuz?
1: Suçu bir başkasına yüklememi mi bekliyorsunuz komiser bey?
2: Şu halde tahkikatımız son bulana kadar sizi köşkün odalarından birine kilitlemek zorundayız.
1: Siz bilirsiniz komiser bey.

0: Gün ağardı memur bey, bir yorgunluk kahvesi içersiniz herhalde.
1: Memnuniyetle.
0: Necla katil olduğunu itiraf ettiği halde ne arıyorsunuz hala? Merakımı çekti.
1: Mesleki alışkanlık.
0: Yukarıdaki katille konuşsanız daha faydalı olmaz mıydı?

0: Kız kaçmış şef.
1: Nasıl kaçabilir?
0: Pencereden yandaki köşkün bahçıvanı denize atladığını görmüş.
1: Motörü hazırlasınlar.
0: Baş üstüne.
1: Hemen başkana telefon edin. Durum planladığımız şekilde devam ediyor.
0: Baş üstüne.

kaban, gözlerinden bellidir fosforlum, sende kara sevda var, oraya da fosforlum.

0: çevreye.
1: Lan sana ehliyet verenim be! Trafiği berbat ettin!
2: Affedersiniz, görmedim de.
1: Vay anam vay! Seni tanrı mı gönderdi, kul mu gönderdi? Burada garip garip demleniyorduk. İki göbek at da neşemiz çiçeklensin. Eğit, ağır ol bakalım. Bırak o çipayı yerine de siyasi vaziyetimizi bozmayalım. Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanındaki ecdadın da biter.
2: Size bir şey yapmadım ki ben.
1: Bırak kızım şu elindekini, başına amallık ediyorsun. Bizimkiliğe işlemez öyle hafif şeyler, halis tüfen amurudur. Oho, sucuk gibi olmuşsun. Yoksa yalıları soyan deniz faresi sen misin? Bu melek suratı arakçılık yakışır mı be kızım?
2: Hayır, hırsız filan değilim ben.
1: Öyleyse ne alsın, buraya dikiş dikmeye gelmedin, otobüs de beklemiyorsun. Kimden saklanıyorsun anam?
2: Hiç, saklanıyorum.
1: Gazla öyleyse çık bakalım.
2: Çıkarım.
1: Hop, demek sabah gezintisine çıktın.
2: Alay etmeyin.
1: Oh, alengirli bir gün, polisler de balık avına çıkmışlar.
2: Polisler mi?
1: Çaktım! Sen aynasızlardan toz olmak istiyorsun. Ama kaçayım derken yanlış tarlaya düştün.
2: Ne münasebet?
1: Münasebeti, üzüm sepeti filan yok. Sayın baylar peşinde boşuna talim etmiyorlar herhalde. Vardır bir karagöz oyunu. Hadi öyle İngiliz tuzu yutmuş gibi oynayacağına, geri içeri bakalım. Memlekette ne kadar asayiş meleği varsa, sülalesine davetiye postalamışsın anlaşılan. Polis bayramına döndü ortalık.
2: Yemin ederim ki kimseye bir kötülük yapmadım.
1: Bileklerini hazır tut, süt kuzusu. Bileziğin takılması yakındır.
2: Ne olur bırakın şakayı, babamı öldürdüler.
1: Allah rahmet eylesin ama, benim bildiğim öldüren kaçar, ölenin kızı değil.
2: Ne olur yardım edin kaçmama.
1: Dur bakalım, parlatalım Anzaratu, kelimiz cilalansın.
3: Kayıkhaneleri arayalım.
4: Şimdilik lüzum yok.
1: Soyun bakalım başımın belası.
2: Soyunmak mı? Çok ahlaksızmışsınız. Kurtulmak için sizin pis isteklerinize boyun eğeceksem hapse girerim daha iyi.
1: Korkma be! Kız görmedik değiliz evvelallah. Biz zevki selim sahibiyiz. Öyle her rast gelen kıza yeşillenmeyecek kadar vicdanımız kuvvetlidir. İnsaniyetlik edelim dedik.
2: Çok.
1: Birazdan buranın sahibi balıkçılar gelir. Seni benim fakirhaneye götürünceye kadar kılık değiştireceğiz. Gündüzün köründe polislerin önünden nasıl geçeriz be? İşletsene elektronik beynini. Sıkı delikanlı oldun ha!
2: Siz de yaman kadın!
1: Ha, ne demezsin şekerim! Hadi sen gazla bakalım, beni ilerideki köşede bekle!
2: Soyunmayı yanlış anladığım için özür dilerim!
1: Bırak edebiyatı da yaylan! Adab-ı maşeret karın doyurmaz!

0: Yavrum, boyun egosuna, titreşine kurban olayım.
1: Kadın dediğin böyle aslan gibi olmalı. Topu bastı mı yere, erkeğin ciğerinde çınlamalı sesi. Güzelim, dur da iki çift laf edelim.
2: Ay oynama, sevmem el şakası.
1: Canım cilveni yusumlar senin.
3: Sen benim yumruğumu ye, döveler. Lan, topukmuş, titriyormuş ha, anlamı. Yürü!
4: Vay anasını, hale bak buraya.
3: Memur abiler dondun be, çok soğuktu be. Buzum.

0: Elbise sen nerede?
1: Aynasızlar damgalı eşek gibi elbiseden tanıdılar. Yorgan gitti, kavga bitti.
0: Ne yapacağım şimdi?
1: Sayenizde tecavüze uğradık, ihval doluyorduk. Yarın bu hazin hadiseyi gazeteler yazar, hadi tüyelim hanım.

0: İşte benim hava gece kondum. Bütün raconlarımı burada keserim.
1: Çok güzel.
0: Cebimiz fakirdir ama gönlümüz İstanbul'u sevecek kadar zengindir. Yuvarlan içeri süt kuzusu bakalım. Hop, hop, hop, hop, hop, elden gel, hop, hop, hop, hop, amma da kör nişancıymışsın be!
1: Affedersin.
0: Ah be fosforlu, neredesin be? Gözümün elifi, ciğerimin faresi, kalbimin hançeri, neredesin? Burada olsan da küçük hanım görseydi kadın dediğinin modeli ne biçim olurmuş.
1: Kim fosforlu dediğiniz?
0: Hayat aşkımın bir tanesi. İnsan onu gördükten sonra kainattaki kadın mahlukatının sülalesi teneke geliyor ha.
1: Sevgiliniz yani.
0: Sevgi ne kelime be kızım. Aşkın fabrikası iflas etse fosforlu yeni baştan icat eder sevgiyi. Ne diyorum sana, o kadar işte. Gidecek yerin var mı?
1: Eve gideceğim.
0: Aklını peynir ekmekle mi yedin yahu? Şimdi orası kum gibi polis kaynar be.
1: Çiftliğimize gideceğim.
0: Zalladın gene. Yalanın da bir ölçüsü vardır. Çiftliği varmış. Sen bir garip... Gümüş turna neyine?
1: İster inanın ister inanmayayım, ben gidiyorum.
0: Ağır ol yavrum, binecek var. Bensiz tek adım atamazsın.
1: Peki artık işiniz ne benden?
0: Ya sahicikten katilsen, kaçırdım seni diye suç ortağı mı olayım? Hadi yürü bakalım.
2: Al iç. Biz birbirimizi yanlış tanımış, boşuna kırmışız Perihan. Çıbanın başı ablanmış meğer. Onun iç yüzünü iyi anlamışsın.
3: Çok sinsiymiş. Sarhoşluğumdan faydalanıp cinayeti bana yüklemeye kalktı. Ama yutmadım.
2: Buldu belasını. İkimiz kaldık artık. Yalnızken iyi anlaşırız seninle.
4: Allah senin canını alsın, emiysen kedileri mi ateş ediyorsun yine?
5: Ne kedisi hanım, tilki, tilki, hem de kürkü, son model!
4: Allah seni nasıl bile söyle yaptın, şu gözlükçünün verdiği gözlüğü almazsan yarın öbür gün fareleri bile aslan görmeye başlayacak!
5: Hadi oradan be sen de! Ben de bu silah varken Tevfik Bey'in katilini bulmazsam bana da İshak Çavuş demesinler!
4: Katili bulmak sana kaldı! Vah benim talihsiz hanımcığım, vah!
1: Başımıza gelenleri biliyor musun?
4: Ya haberimiz var!
5: Sen meraklanma kızım, katili yarın bugün bulacağım!
6: Geçen şoförü gibi ciğerimizi sökeceksin, yeter bu kadar!
5: Eller yukarı katil, girdin kapana!
6: Ah, Ringo filmlerinden düşme numarası!
5: Kıpırdama delik deşik ederim ha!
6: Yedik mi ayvayı şimdi?
1: İndir o silahı İshak dayı, yabancı değil, arabaya para veriyordu da!
6: Hafiften akraba sayılırız!
1: İshak amcayla Kadriye teyze, ellerinde büyüdüm!
6: Bendeniz de ellerinde kuyruğu titreteceğim anlaşılan! Babalık indir şu kavalı be, yeliği deleceksin! Taksitini ödemedim daha namussuz.
4: Aa, o nasıl konuşma öyle?
6: Beğenemedin mi cadaloz?
4: Hoş! Ciğerci köpeği! Cadaloz senin anana benzer, yalı kızı, sen de!
6: Sen de çok lastik ağızlıymışsın Valide hanım!
4: Kapat çeneni, karışmam sonra, şebek suratlı züppe!
6: Amma film koca karıymış ha! Çene değil, iplikçi karının...
4: Ben seni tuttum!
1: Sakin ol Kadriye teyze! Susar mısın lütfen?
6: Sen asıl şu çenesi düşük çarşaf ağızlıyı sustur! Mübarekteki dil değil, yelken bezi!
4: Üstüme iyilik sağlık, ne biçim adam bu böyle?
6: O biçim teyzeciğim, 69 model otomatik süper benzinle çalışır!
1: Hadi içeriye girelim! Konuşmanız gerçekten bir acayip. Ama gene de nedense mert bir gence benziyorsunuz.
6: Benzerim Zahir. Ne olacak mertsem, izdivaç talep edecek değilsin herhalde.
1: Yardımınızı rica edecektim de.
6: Ben dallazze filan miyim? Eğer yardıma ihtiyacın varsa yeni camiye git, avuç aç, ticaret yap.
1: Ne yapayım, denize düşen yılana sarılırmış.
4: Ayol ne sızlanıp duruyorsun boşnak gelini gibi? Bırak şu itin kuyruğunu kızım!
6: Cadalos Hikmet yumurtladı gene! Ne kadar çifte atsam boş! Sana yardım edeceğim süt kuzusu.
1: Teşekkürler.
6: Anlat bakalım karanlık mazini.
1: Bana kız kardeşimi bile düşman etmek isteyen o Nüveyre'nin gizli emellerini öğrenmek için neler vermezdim.
2: Kapıyı vurduğunuzu işitmedim Şakir Bey.
7: Zaten vurmamıştım efendim.
2: Hoş bir cevap değil bu.
7: Tevfik Bey kapının vurulmasını istemezdi de.

0: İstemezdi ama ben isterim.
1: Ben de vururum efendim. Bir şey arıyordunuz galiba.
0: Size ne?
1: Belki bir yardımım dokunur diye sormuştum.
0: Gidebilirsiniz. Size ihtiyacım olunca haber veririm.
1: Hay hay efendim.
2: Tevfik Bey'in özel sekreteri değil mi?
3: Boş ver sevgilim, aptalın biridir. İşler iyi gidiyor. Büyük kız meydanlarda yok. Adamlarımız bugün yarın onu polisten daha önce davranıp öldürecekler. Şimdi iş Perihan'a kaldı. Onu kendine aşık etmelisin Memduhcuğum.
2: Kıskanmaz mısın beni?
3: Budalalık etme, vazifede seni kıskanmam. Hadi Perihan'ın odasına çık. Zaten uyuşturucu maddelerle yarı yarıya kendinden geçti. Hemen hediyesini ver.

0: kimsiniz?
1: Nüveyre hanımefendinin yeğeni Memduh. Sizinle tanışmamızın şerefine bu ufak hediyeyi kabul eder misiniz?
2: Ah fosforlu ah! Gözlerinden belli cevriyem, sende de kara sevda var.
0: Çok mu özledin sevgilini?
2: Kimi kimi?
0: Kimi olacak? Fosforlu cevriyeyi.
2: Ne demezsin süt kuzusu? Ölüyorum fosforlu cevriye için. Kalbime kara saplı bir bıçak gibi girmiş fosforlu cevriye.
0: Utanmıyorsun değil mi?
2: Kullanmıyorum süt kuzusu. Sevmek ayıp mı? Sen hiç sevmedin mi? Ne güzel şey sevmek. Sevdiğinin gözlerinin içine baktın mı... ...orada öyle bir ateş görürsün ki... ...bütün İstanbul'un etfaileri bir araya gelse... ...o ateşi söndüremez. İç de kalbinin körüğü çalışsın.
0: Hayatımda içmedim.
2: Yaşamadım desene şuna.
0: Perihan da öyle derdi. Şimdi köşkte ne yapıyorlar acaba?
2: Doğru. Gelelim karanlık mazimize. Burada futbolcu kampında gibi uyumakla yürümez iş. Köşkte neler olduğunu öğrenmemiz lazım.

Kağıdı buldum ama yarısı. Ortadan yırtık. Evet, öteki yarısını da arayacağım. Yarın akşam Feza Oteli'nde olun. Tamam.

0: sokacaksın necdanın başını derde. Köşke göndermek akıl mı?
1: Ya?
0: Tabii, itle yatan pireyle kalkar.
2: Senin gibi taşıyla yatan da kör kalkar. Seni bozuk şirket ayrıya vapur usul attı karı seni. Ben mi gönderdim, kendi gitmiş. Hem de elbiselerimi çal... Hop, aman namusumuz düşüyordu. Hop.

0: Feriha, kardeşim.
1: Ne arıyorsun burada pis katil?
0: Neler söylüyorsun Feriha?
1: Babamı öldürdükten sonra kalleş bir katil gibi kaçtın. Şimdi de kendi baba evine adi bir hırsız gibi giriyorsun.
0: Sus Feriha, benim kaçmamın tek sebebi...
1: Sus! Yalanlarını daha fazla dinlemeye vaktim yok. Seni polise teslim edeceğim.
0: Neler söylüyorsun Feriha? Aynı kanı taşıyan iki kardeşiz seninle. Benim için bu kadar kötü şeyler düşünmek utandırmıyor mu seni? O Nüveyre yılanı nasıl olup da senin kanını da zehirledi? Bırak o telefonu. Kaderimiz birleşmiş seninle. Gel birleşelim, beraber intikamımızı alalım.
1: Hadi oradan, beni kandıramazsın.
0: Ellerin titremiyor mu senin? Gözlerime bak benim, orada gerçeği göreceksin. Babamıza layık görülen haince cinayetin dinmeyen ıstırabına şahit olacaksın. Orada senin için canını bile feda etmekten çekinmeyen bir kız kardeşin gözyaşlarını göreceksin. Gözlerime bak benim, gözlerime bırak!
1: İmdat! Hırsız var, koşun! Koşun!
0: Zavallı kardeşim! Allah seni affetsin!
1: Koşun! Yakalayın! Koşun! Koşun!
2: Ne var, ne oldu?
1: Ben yakalayayım!
2: Kim vardı burada?
1: Ablam! Ablam buradaydı!

0: Kaçtı.
1: Memduh, al bu zavallı kızı odasına çıkar.
2: Zavallı kardeşim, onun bana böylesine düşman olabilmesi için büyük sebepler olmalı. Kendi kendime mücadele edeceğim onlarla. İsterseniz hiçbiriniz benden olmayın, vız gelir.
0: Dur bakalım süt kuzusu! Elinin mis kokusuyla barut fıçısını patlatamazsın. Onlardan intikam alabilmek için insanda kalorifer kazanı gibi yürek olmalı.
2: Hepsi olacak, hepsi! Seni bile geçeceğim, göreceksin!

0: Günün kazananı Harun Bey.
1: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
2: Yoksa sorun değil.
1: Dedim kızım, halleder baban. Maaşa daha vardı ama... Günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir. Yani dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
0: Siz de bakıp katılın mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Türkiye'nin en çok tercih edilen şeftali aromalı içeceği. Lipton Ice Tea şeftali lezzetiyle değişir her şey.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.
3: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: 5 yıldır hep seninle.
1: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCB Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla bariteleri altın, gümüş...

0: evimize.
1: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
2: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
1: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
3: Bayram hediyenizi şimdiden almak için Doğru Beko'ya. Seçili beyaz eşya, ankastre set veya klima alımına özel Beko derin dondurucu hediye.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermo Cool'la serinliğini koru.

0: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
1: Ahmet abi, yine Ziraat Çiftçi platformunda.
0: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
2: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla.

0: Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te besli olmanız veya yeni bes başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Magno, haz için tasarlandı. O, hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
1: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
0: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
1: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
0: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem yarın 13'te TV4'te.
1: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
2: Hayatım, gitmişken bulaşık makinesini çalıştırsana.
3: Tabii.
4: Hangi programdı ya? Peki hangi program?

0: Hayatım, ne çok düşündün ya.
1: Ben hallediyordum canım.
2: Program karmaşasında kaybolma. Yapay zeka destekli Arçelik teknolojisi bulaşıkların yük ve kirlilik seviyesini ölçüyor. En doğru yıkama programını belirliyor.
3: Teknolojide de düşün, işte böyle olur.
2: Seni düşündürmeyen teknoloji. Arçelik'ten yeni bulaşık makinesi.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
5: Elimden gelenin en iyisini yapmayı annemden öğrendim.
6: Şimdi Persil'le sevdiklerimize daha iyisini vermek mümkün.
7: Persil Jel okyanus ferahlığı derin temizleme teknolojisiyle en zorlu lekeleri bile çıkarır.
5: Persil, her zaman daha iyisini isteyenlere.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minik mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwell Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Mario, haz için tasarlandı.
1: Açık renkli kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Yeni Pervol, üçlü yenileme teknolojisiyle dokuları yeniler, renk bakımı sağlar. Kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: Selam, ben Durmuş. Bu tarla Ahmet abilerin tarlasıdır. Kuş uçurtmam buralarda. Ahmet abi de, ailesi de maşallah çalışkan insanlar. Sabah, akşam, yaz, kış çalışırlar. Onlar çalışır da ben durur muyum? Dururum. İşim bu.
3: Ahmet abi yine Ziraat Çiftçi platformunda.
2: Tarlasına özel hava durumu takibinden sulama zamanlamasına kadar tüm kolaylıklar bu uygulamada. Yeni traktörünü alırken bile kredi başvurusunu uygulamadan yaptı. Bankart Başak'la ihtiyaçlarını karşılıyor, hesap hareketlerine de bakıyor. Uygulamadan güncel piyasa fiyatlarını da takip ediyor. Bütçe planlamasını da buradan yapıyor. Özel haberler, güncel duyurular, bir çiftçinin ihtiyacı olan her şey Ziraat Çiftçi platformunda. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Nişanlayamadım galiba.
1: Vay vay vay vay! Bizim süt kuzusu arslan sütü içmişe benzer.
0: Biraz nişancıyım, dur da.
1: Şimdi biraz da kavga öğrenelim.
0: Lüzum yok, okulda judo dersi almıştım.
1: O da ne lekardaymış?
0: Japon güreşi.
1: Boş ver o mantar dalgalara kızım! Burada bilek güreşi geçer.
0: Ya! Gel bakalım.
1: Oh, hıh hıh, ne diyeceğim, oh!
0: Hasbi geçmeyi bırak da dalgamız taşlanmasın.
1: Yaşa fosforlu cevriyem!
0: Ne fosforlusu be! Alay mı ediyorsun benden? Beni eski yavukunla karıştırmana tahammül edemem.
1: Fosforlu cevriye benim eski yavuklum değil ki.
0: Ya neyin?
1: Fosforlu cevriye benim dünkü, bugünkü, yarınki sevgilim. Ben hayatımca fosforluyu bekledim.
0: Desene bir hayale aşıksın sen.
1: Belki bir zamanlar öyleydi. Ama şimdi öyle değil. Sen geldin, sen fosforlum. Zavallı bir kutup yozun karanlık dünyasının ışığı. Sen benim fosforlu cevriyemsin.
0: Yeter Çetin, bana öyle bakma. Şu anda derdim başımdan aşkın.
1: Peki fosforlum. Nasıl istersen öyle konuşurum. Pek lakardalı laflardan anlamam. Anladığım bir şey var ama boş ver. Onu da sen anla be fosforlu.

0: Buyurun Nurettin Bey. Buyurun.
1: Ne yazık ki içim kan ağlayarak geldim. Kısmette size başsağlığı dilemek de varmış.
0: Oh, çok acı bir şey.
1: Anlıyorum üzüntünüz.
0: Oh, müthiş bir şey. Öyle bir babanın kızı tarafından öldürülmesi. Buyurun komiser bey. Necla'yı yakalayamamışsınız öyle mi?
1: Yaman bir kızmış.
0: Kocamın iş ortağı Nurettin bey.
1: Sizi tanıdığım iyi oldu. Belki bizi aydınlatacak bilgi verebilirsiniz bu konuda.
2: Bilgi mi? Bu konuda hiçbir şey söyleyemem ki. Ama Necla...
1: Evet.
2: Şey, beklemezdim ondan böyle bir şey.
1: Kimden beklerdiniz bu cinayeti?
2: Kimden mi? Ne söyleyebilirim ki? Müsaadenizle.
1: Müsaade sizin beyefendi. Tanıştığımıza memnun oldum.
2: Ben de.
1: Yalnız ararsak nerede bulabiliriz sizi?
2: Feza Oteli'nde.
3: Gördüklerime göre hem Şakir'den hem Nurettin Bey'den şüpheleniyor insan. İkisinin de kuşkulu, kaçamaklı bir halleri var.
4: Ya ikisinin de Feza Oteli'nden bahsetmesi mühim.
5: Öyleyse alıp voltamızı biz de otele serelim postu.
3: Nasıl gidebiliriz ki, tanırlar beni.
5: Polisten nasıl kaçtıksa gene model değiştiririz.
3: Gene erkek olmaksa?
5: Başka bir numara düşünürüz. Kafa bu be kızım, gaztenekesi değil. Buluruz bir yol elbet. Bana bak İshak, sen de varsın bu işte.
4: Ah, ben mi?
6: Oda ayırtmıştım, adım Şakir.
7: 417 numaralı oda.
6: Teşekkürler.
4: Hindistan ateşesi Sayın Gandhi ile eşleri Sayın Nehru yani.
8: Asalet mahapların daireleri hazır efendim.
5: Hey yavrum hey, Raşkapor'la herkes görse kendi kendini intihar ederdi ha.
9: Bigiz aşağı yendo pavyona giz kendi önce Nero.
5: Ogo buyur Nehru yani.
4: Asalet mahaplar önce pavyonda içki içecekler.
8: Ne emrederlerse efendim, bu taraftan buyuracaklar.
5: Hıyara mendo, turşu mendo. Sen Şakir'in odasını öğren.
4: Hay hay mento. Keltoşa mento.
0: Tüm beyi. Kaç numaralı odada kalıyorsunuz?
2: 240.
0: Müsaadenizle, gidip makyajımı tazelemek istiyorum.
2: Peki canım.
5: Ne oldu?
3: Üvey anam Nüveyre o.
5: Oo, rahmetli peder ağzının tadından çakıyormuş.
3: Yanındaki de babamın ortağı Nurettin bey.
5: Cinayet şebekesi içtima etti desene, tekmil şüpheliler aleste.
8: Nurettin bey, sizi odanızdan istiyorlar.
10: Kıymetli Hintli misafirlerimiz şerefine orkestramız Hint müziği takdim ediyor.
3: Şimdi ne yapacağız?
5: Hintçe şarkı bilmiyor musun?
3: Çaktıramendo, uyduramendo. Argosu senden, şarkısı benden. Sangam!

0: Üç esrarengiz adam Şakir'in odasının penceresinden girdiler.
1: Sen Nurettin'in odasını öğren.
0: Olur.
2: Alo? Hepsi toplandı otele. Nurettin'in peşindeler. Evet, kimden emir aldıklarını bilmiyorum şef. Evet, uranyum. Tek şüphelendiğim insan...
0: Ha? Sen...

0: Ben Necla'yım Şakir Bey.
1: Kalıbı tam dinlendirmemiş daha.
0: Açalım göğsünü nefes alsın.
1: Oho yolcudur Abbas. Bunu Doktor Bernard bile kurtaramaz ha. Ağzını açtırsak daha iyi.
0: Bir şey söylemek istiyor galiba.
1: Şişt, konuşsa ne yapar konuşma. Alfabeye başlıyor.
0: Şakir abi biziz. Ben Necla.
2: Ayakkabı.
0: Ayakkabı mı?
1: Ah, titretti kuyruğu hazret!
0: Ne yapacağız şimdi?
1: Morg bekçisi değiliz ya, polis amcalar teşrif etmeden kıracağız girişi!
0: Ya ayakkabı?
1: Onun da icabına bakarız, hemen eskiciye iki evlek eder garanti!
3: Otel katibinden öğrendim, Nüveri ile Nurettin sabah erkenden gidiyorlarmış!
0: Bekleyeceğiz!

0: Eyvah Nurettin Bey'i kaçırdılar.
1: Desene evde yanaların en gaddar ayvayı yedi.
0: Gidip yerden kaldıralım.
1: Ne kaldıracağız be, belediye kaldırsın onu.
0: Doğru ya, çöp arabalarının en kralını ona tahsis etmeli.
1: Yaşa be süt kuzusu, adam oluyorsun. Uyanıyor boncukluk.
0: Hadi şimdi doğru çiftliğe.
1: Ne oldu?
2: Ayakkabıdan ne çıkar ki, ölürken saçmalamış.
0: Tamam buldum. Ben kapıdan bakarken ayakkabının altına bir şeyler yapıyordum.
1: Yapma, sen oynama gene o topukla. Topuk değiştirme 5 kağıt, bak. Oynama.
2: Topuk kayıyor.
1: Ha işte, bak kaydırdın.
0: O da nesi?
1: Pabucun cilvesi. Aile faciası, 3 perdelik komedi.
0: Balat, fıçılı meyhanede cam göz. Aramaya o meyhaneden başlarsak belki bir ipucu buluruz. Hadi hemen gidelim.
1: Sen bu kıyafette gidersen soluğu ilk yardım hastanesinde alırsın. Ben şimdi babanın köşküne gidiyorum, sonra da meyhaneye. Dönüşte senin için bir iyilik düşünürüz. Oldu mu fosforlu Cevriye?

0: Nur Memdu.
1: Artık sabrım kalmadı Nüveyre. Seni terk edişim.
0: Hayır, bunu yapamazsın.
1: Bütün işleri sen karıştırdın. Nurettin Bey biliyorsun. Cam gözün elinde. Daha veraset işi bitmedi. Araziye giremiyoruz. Halbuki ben bu işe başımı koydum. Senin yüzünden Tevfik Bey'in katili oldum.
0: Doğru. Tevfik Bey'i öldürmen hiçbir şeyi halletmedi. Ama son kozumu oynayacağım. Gel benimle Memnun.
2: Vay mortocular vay! Kime güvenip de konuşmuyorsun? Ya söylersin bildiklerini yahut da geberirsin!
3: Söyleyecek bir şeyim yok!
2: Ben yukarıda kafayı çekiyorum. Ayılınca haber verin.

0: Bayan Bakan, gelin cam gözü masasına be!
1: Helal be cam göz abi. Cam göz abi, herife bir koydun, kamyon çarpmış, kibar arabasına döndü.
0: Dua et, mezarcı Mahmud'a yollamadım.

0: yapması derler.
1: Hangi tenişir orası öttü orada?
0: Sallarken yavaştan at da hissiyatın gıdıklanmasın.
1: Hissiyatına da sana da başlarım.
0: Bir şey mi buyuruldu? Tabut kıymığı.
1: Vay kaldırım çiçeği! Nereye güveniyorsun da dilin uzuyor arşın arşın?
0: İster arşınla konuşurum, ister metroyla. Lakırdı vesikaya mı bindi be? Yoksa bir başlarım hayat hikayene, mabadi aile kabristanında biter.
1: Bana be!
0: Lavacı derler. Ulan sırma saçlı, bulmuşsun yağcı gebeşleri, kesiyorsun raconu. Böyle koptu hikayeleri yemeyiz biz.
1: Efendim, efendim?
0: Efendin kalem odasında. Pastırma olacak topal eşek gibi gevşeyeceğine, al istikametini de silkelemeyeyim tozunu.
1: Hey! Ulan imbik! Dua et kadınsın, yoksa!
0: Yoksa perşembe pazarını da ara oğlum. Hem bendeniz ablana hitap ederken, takın adabı meşrubatını, yoksa patlatırım 56'yı gözünün astarına. Mosturalık Bursa patlıcanına dönersin.
1: Ne kene varmış sende be!
0: Elbette ya, lafa kaşınana açarız bayramlık ağzımızı oğlum. Bunlar numunelik. Dul karı taşımış büyük ada merkebi gibi bakacağına, otur yerine de anzaratımızı çekelim. Az daha ters o gidersen, o stadyum kafana bir maç koyar, Valdenin sülalesine bandomuzu kaç aldırırım.
1: Doğru konuş diyorum, yoksa 5 santimle çift böbreğini alırım.
0: Yuf be! Herife bak herife! Hastane kasabı mısın, mezba doktoru mu? Şiş be! Dur bakalım hele! İltifatımızı alıp zevkten çifte atma! Sen olsan olsan mezbada kuyruğa girmiş boynuzlu enişten olursun!
1: Hey! Ufalar mı lan seni? Ufa!
2: Ufacık tefeciksin!
1: Posta mı koyuyorsun lan?
2: Sende bir başkalık vardı...
1: Sana posta mı koyuyorsun lan dedik?
2: Hayır cicim, turşu kuruyorum.
1: Hey! Kimsiniz lan siz? Bela mısınız başıma be?
0: Fosforlu cevreyle?
2: Kıtıpiyoz!
0: Mariye de fosforlum! Sende de kara sevda var.
1: Sen harbi bir kıza benziyorsun. Affettim seni.
3: Umumi hafsa biz de gireriz.
1: Cam göz yürekli kişileri sever. Devam et be aslan yavrusu!
0: Böyle efendice istersen elbette! Moruklar, tımbırdatın şu meretleri de bulalım havamızı! Karakolda ayna var, ayna var! Kız kolunda...

0: ya da fosforlum, ben de Allah kuluyum.
1: Yaşa be fosforlum! Bizden içer misin?
2: Bele şair diyenin zihnine turp sıkarım. Bedava bomba olsun da midemde patlasın.
1: Yemek buldun mu ıvış, dayak buldun mu sıvış?
2: Yağcın bol olduğuna göre kaşıntın yerinde anlaşılan. Değirmenin suyu nereden?
1: Öğütecek unun mu var? Paranın kökü karanlık kuyudaki yan çizdi cevabını.
2: Karıştırma da altı çapanoğlu çıkmasın.
3: Tamam reis, konuşabilirsin, ayıldı. Bu sefer her şeyi söyleyeceğine bahse girerim.
1: Peki, şimdi geliyorum. Bir şarkı daha patlat, oyala şunları, ben peşine düşeyim.
2: Olur.
0: Cenaze evi mi burası, yoksa meyhane mi be? Canlı bir şeyler çalın da neşemiz çiçeklensin, ne?
4: Ehtereme

0: gündür eşek gibi dayak yiyorsun! Ne katırın adı varmış sende be! Konuşsana!
1: Söyleyecek bir şeyim yok.
0: Ortağının toprağında ne var? Hazine mi, tarih eserler mi? Ne dalgalar dönüyor?
1: Bilmiyorum.
0: Biliyorsun! Satmamak için boşuna direnmediniz!
2: Züveyra gibi güzel bir kadın o Sünefe Tevfik'le boşuna evlenmedi! Ne var o arazide?
1: Bilmiyorum.
2: Konuşmazsan ölürsün!
1: Konuşursam yaşar mıyım?
3: Batı pavyonu arıyor.
0: Hayır, hala konuşmadı. Direniyor şef, ama konuşturacağım.
4: Konuşmazsa senin de konuşacak halin kalmaz. Hayır, ölmeyecek. Konuşana kadar sağ kalmalı.
0: Baş üstüne şef! Emrediyorsan derhal gebertirim konuşmazsa! Duydun, aldık öldür emrini! Çözün şunu!
5: Bakma beni!

bakışının çalımına, yumruk yersin suratına, bakışının çalımına, yumruk yersin suratına, racon.

0: yapacaksın insanı be! Seni kıymık kıymık doğrarım! Konuş yoksa oyarım gözünü! Kana bulanmışken bakmam gözyaşına! Oyarım diyorum sana! Konuş! Konuş diyorum, konuş! Anlatacak mısın? Anlatacak mısın?
1: Dur! Anlatacağım!
0: Anlat öyleyse!
2: Aman doktor, canım cicim doktor! Derdime bir çare! Çaresiz dertlere...
0: Ne işin var lan burada?
2: Hava alayım dedim.
0: Alırsın sen havayı. Yakalayın lan şunu.
2: Meraklıysan sen yakala, sür çobanı.
0: Yakalayın lan!

0: en ufak numara yapan soluğu cehennemin alt katında alır ha!
1: Tehlikeli oyun oynuyorsun delikanlı! Vazgeç bu sevdadan!
0: Anırmak istemez dedik, aklı olan kendine saklasın! Çözün bakalım şu adamı! Ey, ne bakıyorsunuz öyle havalı havalı küs şimendifere bakar gibi! Hadi, çabuk çabuk!

0: Yaşa kız, yamanmışsın.
1: Zamanında yetişmesem mıhlayacaktı hepinizi.
0: Yani senin tanıdığın değil mi o? Vay fosforlum vay! Sen bundan sonra benim hem gönül hem de iş ortağımsın. Bağlayın şu sersemi de hesaplaşırız sonra.

0: bu genç Perihan'ın alkolik arkadaşlarından. Biraz sonra ikisi de sızmış olacak. Yarım saat sonra gelip Perihan'ı öldüreceksin, anlıyorsun değil mi?
1: Ama...
0: Ne o, çok heyecanlandın.
1: Çok güzel kız, çok genç.
0: Aptal, kazanacağımız milyonları düşün.
2: Aslında ben İstanbul'un kralı sayılırım.
3: Kralsın, yakışıklısın, güçlüsün ama sarayın pek döküntü.
2: Bakma dışına, içini gör, küçük dilini yutarsın. Buyurun!
3: Vay anam vay!
2: Sana tapacağım fosforlum! Ben milletler arası iş görürüm! İkinci reisiyim bir şebekenin! Yakında reisi olacağım! Sen de benim kraliçem olacaksın!
3: Desene kel başa şimşirtarak olacağım!
4: Fosforlu olmasaydı kurtulmuştuk!
2: Fosforlu mu? Fakat anlamıyorum, nasıl yapar?
4: Hala senin kafana vuranın Necla olduğuna inanmıyor musun?
2: Ama sebep yok!
4: Belki de cam gözden hoşlanıyordu.
2: Hayır, olamaz!
4: Oldu bile! Kadın dişileşti mi her olmazı yapar. Şimdi kucak kucağıdırlar belki de.
3: Hey yanamey, toparlanın gacolar, bit pazarının şubesi geldi.
2: Sen tapılacak kadınsın Cevriyem! Şu son iş olsun, milyonlara kavuşturacağım seni!
3: Sen de tapılacak erkek! Gördüğüm keltoşların en akıllısısın! Nedir son iş, kaçakçılık mı?
2: Milyar değerinde bir dava, bir arazi! Bütün yabancı devletler sonsuz para teklif ediyor!
3: Ne var bu arazide öyle?
2: Bilmiyorum ama bir gün çözeceğim!
3: Onu hemen öldür! Sonra her şey bizim olacak. Necla firari bir katil olduğu için topraklarda Perihan'ın da en az benim kadar hissesi var. O öldü mü her şey bizim olacak. Öldür onu. Sonra öteki gencin eline tutuştur bıçağı.

0: Hadi sarıl bana.
1: Harika erkeğim. Bu kupayı da içersen ayaklarına kapanırım.
0: Zehir olsa içerim. Oh, sen misin Nüveyre? İki ayaklı yılanların en zehirlisi. Ortak olmamı mı istiyorsun? Sen aptalın birisin. Her şey elinde olduğu zamanlarda bile bir şey yapamadın sen. Fena fikir değil. Biraz sonra Nurettin her şeyi söyleyecek. Sen o işi hallet, görüşürüz. Ha? Hadi, ha, güle güle öyleyse.
1: İşler iyi gidiyor galiba.
0: Hem de nasıl. Tevfik Bey'in büyük kızı Necla baba katili olarak aranıyor. Ondan hayır yok. Bizim meşhur yılan kadın da küçük kızı Perihan'ı öldürmeye hazırlanıyor. O zaman araziye el koymak işten bile değil. Nurettin konuşmasa bile istediğimizi her tarafı didik didik edip bulabiliriz.
1: Hadi iç.

0: Go!
1: Hey, durma todos, nadie!

Aptal herif, daha öldürmedim mi onu? Senin bu hislerine mağlup olman yüzünden neler kaybettik? Hadi sen durma, cam göze git! Eğer Nurettin konuşursa mahvoluruz! Durma, Mahsen'e git, hadi!

0: Kardeşim. Canım kardeşim benim.
1: Ablacığım, ne olur beni affet. Seni yanlış anlamışım.
0: Kurtaracağım seni kardeşim.
2: İkimizi de öldürecekler.
3: Ben ölmeye değil, fosforlunun ettiği oyuna bozuluyorum.
2: O işe takma kafanı.
3: Enayiliğime yanıyorum ben. Hayatımda bir kıza ilk defa inanacak oldum.
2: Şuna kalbimden ilk yaralanışım desene.
3: Kalbimden yaralanmak iyiydi ama... başıma vurduğu tabancayı unutmayacağım ömrüm boyu.
2: Merak etme. Sağ kalırsak çabuk geçer başındaki yara.
3: Ama gururumun yarası geçmez. Aldatılmayı azmedemiyorum bir türlü.
4: Her şeyi itiraf ettin mi?
5: Bundan sana ne memdur?
4: Cam göz basıldı. Fosforlu cevriye adında bir kız ihbar etmiş. Aptal cam göz. Bir kadın uğrunda her şeyi berbat etti. Paçayı güç kurtardı. Artık kozlar benim elimde.
3: Fosforlu cevriye. Tevfik Bey'in katiliyle teşerrüf ediyorum değil mi? Birazdan polisler buraya da damlar. Sen de hava alırsın.
4: Deli misin be?
3: Bildiğinden de akıllıyım. Kavanoz çiçeği. Necla her şeye mani olacak. Eğer yarım saate kadar buradan çıkmazsam... bütün deliller polisin eline geçecek. Hadi çözerler mi?
4: Böyle palavralara karnım tok.
3: Seninle anlaşalım. Sana Batı pavyonuna Necla'yı getirirsem bana ne verirsin?
4: Ne istersen veririm.
3: Bana 8 saat müsaade. 100.000 kağıdını alırım. Hem cinayet ithamından kurtulursun hem de Necla'yı teslim alırsın. Oldu mu?
4: Oldu. Bir kalleşlik yaparsan elimden kurtulamazsın.
5: Polis meyhaneyi bastı.
6: Gizli geçitte kaçalım.
4: Unutma. 8 saat sonra Batı pavyonda. Bir kalleşlik yaparsan...
3: 100.000 kağıt. Hadi sen gazlı evladım.
6: Buradalar. Çözün şunları.

0: Bana bak Fosforlu, senin kitabında kalleşlik var mıydı?
1: Affet Kıtıpyoz, mecburdum.
0: Kalbime kazık kakmasaydın ben sana yapacağımı bilirdim.
1: Çok şey öğrendim. Sonra kız kardeşimin de hayatını kurtardım.
0: Çaktım. Tevekkeli'nin Üveyri Ayşek cennetini boylamamış. O memde olacak kırtopoz da filmi koparıyordu.
1: O süs köpeği bir elime geçsin. 32 dişine imza atmazsam bana da Fosforlu Cevriye demesinler.
0: Yaşa be Fosforlum, sende kara sevda var.
1: Bende kara sevda değil, kara intikam var. Tepeden tırnağa kinle doluyor.
0: Acını bizden çıkarmaya kalkma da bir sefer bastırdın tahterevalliye. Ama 4 kitap 4 peygamber şahidim olsun ki bir fırılda çevireceğim sana, küçük dilini yutup kızamık dökeceksin ki ıskaladı.
1: Sen de adam olsaydın da sarımsağı koftiden enayi platisi gibi mantara basmasaydın. Hem bir daha kolumu böyle tutarsam başlarım sülalenin kayısı hoşafından.
0: Yuf be, kaçmasam dövecek.
1: Tabii döveceğim, ne sandın Kıtıpyoz bozması?
0: Hoşafıma gitti bu dayak dalgası.
1: Nedenmiş?
0: Neden olacak? Dövmek istediğine göre bana zil zurna aşıksın demek.
1: Sen aşkı bırak da adam ol.
0: Emrin kellem üstüne hanımefendi. İşte adam oldum bile. Cam göz konuşurken duydumdu. Esas şef Batı pavyonun sahibi. Biz oraya şarkıcı olarak gireceğiz. Sesin güzel. Organizatör arkadaşım var. Mutlak çakarız dalgalarını.
2: Pavyonumuz büyük fedakarlıklarla sunduğu yeni programıyla iftihar etmektedir. Huzurlarınızda çöl gecelerinin eşsiz yıldızı Melike Tür Leyla.
3: Necla. Namı diğer Fosforlu Cevriye. Sözünü tuttuğun için teşekkürler delikanlı.
1: Ben de seninle hesaplaşmak istiyordum.
3: Ya.

0: Necla Hanım, bir satış mukavelenamesi imzalayacaksınız. Buna karşılık para da alacaksınız.
1: Hayır, satmayacağım.
2: Delikanlı, senden pazarlık etmiştik. Hadi kızı ikna et.
1: Doğru mu kutupuyoruz? Bu kalleşliği yaptın mı?
3: Birbiri berabereyiz Fosforlu. Sen de benim kafama vurmuştun.
1: Ben senin kafana bu sırma saçlıdan bir şeyler öğrenebilmek için vurmuştum. Ve öğreneceğimi de öğrendim.
0: Doğru söyle Camgöz.
4: Yalan şey. Vallahi billahi yalan. Bana bak Fosforlu Çevriye. Babam bu yüzden öldü. İhtiraslı bir kimyakerdi. Her şeye kendisi sahip olmak istiyordu. Üvey annen de öldü. Şimdi kız kardeşin de sıra.
1: Kız kardeşim hastanede. Sıhhi durumu da çok iyi. Kardeşim, beni hastaneden kaçırdılar.
0: Kız kardeşinin ve senin hayatın buna bağlı. İmzala bu satış mukavelnamesini.
3: Peki, bu işte benim avantam ne olacak?
0: Ha? Onu sonra düşünürüz. Evvela onları imzalamaya ikna et.
4: 100.000 liraya anlaştık ya.
3: Bir de gölgesi 200.000. Oldu mu?
0: Hadi tamam, bitir bu işi.
3: Mal bulunur ama can bulunmaz Fosforlu Cevriye. İmzala da gazla git buradan. Yalnız bana bakın, paraları peşin toplayın.

0: Merhaba fosforlu çevreye.
1: Demek sen de onlarla birliktin.
0: Nasıl kabul edersen et.
1: Serseriyken ne iyi kalpliydin.
0: Şimdi?
1: Şimdi bir kara domuz gibi çirkinsin.
0: Kızmak sana çok yakışıyor.
1: Köşkten ve araziden çıkardılar bizi.
0: Sen satmadın mıydı oraları? Paraları cebellezi ettin. Şimdi afiyetli ya fosforlu. Ben artık burayı terk ediyorum. Çakıyorsun ya, zengin olduk.
1: Dur! Senin binbir hileyle sahip olduğun yerlerde babamın büyük hayalleri yatıyordu. Bir de beni sevdiğini söylüyordu.
0: Fosforlum! Bu cihan alemde aşk diye bir bomba varsa senin göz bebeklerinde başlar, kirpiklerinde infilak eder.
1: Kıtıbios, sen serseri bir şairsin. Eğer kalbinde bir gram ateş olsaydı böyle andavalılık yapmazdın. Söyle, sevmiyor musun beni?
0: Milyonluk bir sırrı yaya kalmış bir aşk hikayesini harcayamam.
1: Ne söylediğinin farkında mısın?
0: Elbette süt kuzusu. Ne sarhoşum, ne bunak.
1: Yani?
0: Yanisi kânisi, benden sana baba nasihatı. Hayatta kimseye inanma.
1: Dur!
0: Acelem var fosforlum.
1: Dur diyorum, yoksa ateş ederim.
0: Bana aşıksın süt kuzusu. Elin titrer.

0: sağına soluna bakmaz mısın sen hiç?
1: Sen önüne bakmaz mısın ya?
0: Kabahat senin, birden önüme çıktın.
2: Hep kabahat benim zaten.
3: Ankara'dan milyoner yeğenim geliyor Hüsnü Bey, meraklanma. Yarın bütün paranı faiziyle ödeyeceğim.
2: Milyoner yeğen mi dedim?
4: Ben Yasemin değilim ki.
2: İyi ki de değilsin.
4: O kadar parayı nereden buluruz? Borç alacak zengin dostumuz da kalmadı.
2: Zengin dost mu dedin? Benim var ya!
5: Erol! Hayatımın gülü! Sevgilim!
2: Erol'un resmini güzel hizmetçiye gösterirsen kesilir.
4: Benimkisi hayal sadece. Mektuplarla yaşadığım ümitsiz bir aşk.
6: Hayalimdeki kadınsın Yasemin.
4: Sen de rüyalarımdaki erkeksin.
2: 10.000 liracık!
0: Ne? 10.000 liracık mı?
4: Dün gece gelmeyince meraktan öldüm.
2: Dün gece şanssızlığı öldürmekle meşguldüm.
7: Kimsin? Nesin, neyin nesi, kimin fesisin?
0: Ya benimki?
1: O evin hizmetçisi.
8: Tam kaçıyordu, yakaladık Yasemin'i.
9: Darıldın mı cicim bana? Yarın 18'de TV4'te.
10: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
11: Çok şükür kira gelirimiz var.
12: Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
11: Her gün kazandırır. Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
10: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
13: Cildin tahriş mi oluyor? Cildini korumak için Jilet Venus yeter. Jilet Venus Comfort Glide yeni duş askısı ile konforunuzu sağlarken 5 bıçaklı başlığı ve jel barları ile %0'a varan tahriş ve ipeksi pürüzsüzlük sağlar. Jilet Venus ile cildine özel tasarlanmış pürüzsüz tıraş.
14: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
15: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
16: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
17: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra hacimli, hacim 1, kepek 0.

0: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pods. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel pods, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pods. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: Amado, haz için tasarlandı.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clear ve Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığınız sadece 9900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Ekonomik olsun diye bidon kullanıyorum. Ben aynı miktarla çok iş yapan Fairy ekonomisinden yanayım.
6: Fairy'nin konsantre formülüyle uzun süreli köpük, güçlü yağ çözme ve sevdiğiniz limon ferahlığı bir arada. Fairy soğuk suda en çok satan bidona göre bir değil, iki değil, üç kata kadar daha fazla bulaşık yıkar. Fairy, cebinize iyi bakar.
7: Her yerde bir el olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi.

0: sen de keşfet.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimle, hacim bir, kepek sıfır.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
5: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
6: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
5: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
6: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
5: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem. Yarın 13'te TV4'te.
6: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.
7: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
8: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Türkiye Sigorta'dan gençlere uygun fiyatlı büyük fırsat. Sağlığını sadece 9.900 TL'ye tamamlayıcı sağlık sigortasıyla güvende. Üstelik sabit fiyat ve 12 taksit imkanıyla. Aylık ödemeniz sadece 825 TL. Avantajlı fiyattan yararlanmanın yolu Türkiye Hayat Emeklilik'te BES'li olmanız veya yeni BES başlatmanız. Ayrıca diş ve göz muayenesi, online doktor, check-up ve daha birçok ayrıcalık da sizin için ücretsiz. 18-26 yaş arası gençler, hem sağlığınızı hem geleceğinizi güvence altına alan bu fırsatı sakın kaçırmayın. Son gün 30 Eylül. Ayrıntılı bilgi Türkiye Sigorta.com.tr ve anlaşmalı dağıtım kanallarımızda.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.

0: Beyaz giymeye bayılırım.
1: Ama hepsi birkaç yıkama sonrası eskiyip grileşiyor. İşte o zaman gözümden düşüyorlar.
0: Ve sonra mutfak grisi oluveriyor.
1: Ya da anca sporda gelir grisi.
0: Ve tabii ki ustalık eseri grisi.
2: Peki ya beyazlarınız eskidiği için değil, kirlendiği için grileşiyorsa? Yeni ve geliştirilmiş Ariel, biriken kirleri derinlemesine temizler, her yıkamada daha beyaz yapar.
1: Şimdi hepsi Ariel beyazı.
2: Ariel'le her yıkamada daha beyaz.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwell Ultra hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Savunma sanayi, teknoloji ve strateji dünyasının nabzını tutan derginiz Savtek, Mayıs sayısıyla yayında. Savunma sanayinde insan kaynağı, nükleer denge, caydırıcılık, süper güç çıkmazı, Afgan Savaşı. Dünyanın geleceğini anlamak için Savtek dergiyi takip edin.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokool'la serinliğini koru.
7: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
8: Sen o serseriyi seviyorsun abla.
9: Bir hırsızım.
8: Gönül bu abla.
9: Aynı şeyi o da söylemişti.
8: Sevmesen ağlamazdın.
9: Nasıl yapar bu hırsızı? Düşün Perihan. Hayatımı kurtardı. Sonra aşıktı bana. İnanmıştım. Belki bir gün ben de sevecektim.
8: Seviyorsun abla. Kendinden saklama.
9: Bilmiyorum. Sevmek istemiyorum serseri bir hırsızı. Unutmak istiyorum.
10: Bunu size getirdiler.
9: Ne o?
10: Resmi bir zarf.
9: Arazinizdeki uranyum madeninin memleketimiz için hayati değeri büyüktür. Bu konudaki yardımlarınız için teşekkürü vatani bir borç biliriz. Milli Savunma Bakanı.
8: Bu da ne demek? Ne uranyumu?
10: Bir de bunu verdiler.
9: Bir askıntı bir fosforlu cevriyeyi bulmak için bekliyor. Tabii tabanca çekmezse. Kıtıp yok mu? Nerede?
10: Su kenarında.
9: Çetin.

0: şimdi öğlen yemeği zamanı. Öğlen yemeğinde neler var? Bu keyifli ortamı Magdalena ile konuşuyoruz.
1: Değerli izleyenlerimiz, öğlen yemeği zamanı ve işte görmüş olduğunuz gibi burada bir tahta kulübe. Bütün kayakçılar öğlen yemeği molası için burada toplandılar. Biz de tabii ki çok keyifli yemekleri tadacağız sizler için. Şimdi Magdalena benim yanımda. Onunla biraz konuşalım, biraz tanıyalım burayı. Hello Magdalena.
2: Hello.
1: Hello. Can you tell a little bit about this area and this restaurant?
2: Yes, we are skiing area and this is one of the biggest restaurants up here. It's called Schafalm.
1: What kind of food you are serving in here?
2: Yeah, typical Austrian foods. For instance, we have here Kasnocken. This is wheat noodles with cheese and it's very
1: What's the name of it?
2: Kasnocken.
1: Kasnocken. And what you gonna say about this area?
2: Yeah, it's one of the biggest areas to ski in Austria. And on beautiful days like today, it's awesome to ski.
1: You are so lucky because of the sun, huh?
2: Yes, awesome.
1: Thank you very much. Dankeschön.
2: Dankeschön. Thank you.

0: Petersburg, Avusturya'nın önemli şehirlerinden biri.
1: Değerli izleyenlerimiz, Avusturya turunda işte şimdi bir başka duraktayız. Burası Innsbruck, Avusturya'nın en güzel şehirlerinden birisi. 122 bin nüfusa sahip olmasına rağmen 30 bin nüfusu öğrenci olan bir üniversite şehrinden bahsediyoruz. İşte arkamızda görmüş olduğunuz gibi her daim canlı, her daim renkli. Avrupa şehirleri genelde çok büyük canlılığa sahip değiller. Özellikle kış aylarında çok erken yatıyorlar, çok erken uyuyorlar ama bu durum Innsbruck'ta geçerli değil. Çünkü burası tam bir üniversite şehri, genç bir nüfus var ve tabii ki Innsbruck'ta hele bir de Christmas öncesinde ise çok güzel anlar yaşanabilir diyoruz ve bizler şimdi sizler için Innsbruck'u gezmeye başlıyoruz.

0: Burada trafiğe kapalı önemli bir cadde var. Ve bu caddenin sonu ünlü Noel Pazarı'na açılıyor.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck'a hava karardıktan sonra vardık. Otelimize yerleştikten sonra şöyle bir şehir turu atalım istiyoruz. İşte görmüş olduğunuz bu cadde bizde İstiklal Caddesi'ne benzer bir cadde. Trafiğe kapalı Hofgasse adını verdikleri caddedeyiz şu anda. Burada sağlı sollu restoranlar var, kafeler var, butik oteller var ve gerçekten Innsbruck'u burada net olarak yaşayabiliyorsunuz. Bizler de şimdi dolaşacağız. Bakalım aşağıda neler bulacağız. Çünkü yol yokuş aşağı doğru çarşıya doğru iniyor. Ve bakalım burada neler var neler yok. Hiçbir yere ayrılmayın. Innsbruck turumuz devam ediyor.

0: Monika'ya uzatıyoruz mikrofonumuzu. Monika ağaç süslerinin önemini anlatıyor bize.
1: Şimdi burada tam bir Noel öncesi dönem yaşanıyor ve insanlar hakikaten Noel için hazırlanıyorlar. Noel pazarı var, bir sürü hazırlık var. İşte o hazırlıklardan biri de görmüş olduğunuz gibi bu süsler. Fakat bir detay var ki çok önemli, Monika söyledi. Şimdi şu elimizde görmüş olduğunuz çiçekler o kadar keyifli ve harika kokulu çiçekler. Bunun sebebi ise Innsbruck'ta kış aylarında elbette soğuktan dolayı çiçek yetişmiyor. Ama onlar Noel ağaçlarını çiçeklendirmek için böyle bir formül bulmuşlar. İşte gördüğünüz bu çiçekleri Noel ağacının üstüne, çamların üstüne takıyorlar. Ve bunlar harika tarçın kokuyor. Ve tabii evlerine, çam ağacına bunları taktıklarında evde mis gibi kokuyor haliyle.

0: Yüzyıllardır Innsbruck'ta bu noktaya kurulan Noel Pazarı tamamen geleneksel ve o günleri yansıtan bir şekilde kurulmuş.
1: Değerli izleyenlerimiz, Innsbruck turunda işte varmak istediğimiz noktadayız. Burası geleneksel Noel Pazarı. Burada tüm Innsbruck toplanmış durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok insan burada Noel öncesinde alışverişlerini yapıyor. Birçok mini market var. Hem yiyecek satıyorlar hem de Noel ile ilgili hediyelikler satıyorlar. Tabii buranın bir başka geleneği de arkamızda görmüş olduğunuz orkestra. Bu orkestra çok eski yıllardan kalma bir gelenek. Zaten orkestra mensupları da 16. yüzyıldan 17. yüzyıldan kalmış kıyafetler giymişler. O tarzı canlandırıyorlar ve bizler de şimdi hem burada müzik dinliyoruz hem de sizler için Noel Pazarı'nı geziyoruz.

0: Ve Noel için çocuklara yönelik bir tiyatro gösterisi yapılıyor. Sokak kullanılıyor bu tiyatro için.
1: Efendim, arkamızda resmen interaktif bir sokak tiyatrosu oynanıyor. Özellikle buradaki hedef tabii ki çocuklar. Noel'e çok az kaldı. 24 Aralık'ta burada tüm Hristiyan alemi için Noel zamanı. Ve çocukları da burada eğlendiriyorlar. Görmüş olduğunuz gibi masal karakterleri burada çocuklara çeşitli oyunlar yapıyor, hediyeler veriyor. Ve onlar burada bir aile eğleniyorlar. Görmüş olduğunuz gibi herkes hediyesini aldı ve devam ediyor.

Bizde. Herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün gezmek olsun da neredeyiz ve nereyi gezeceğiz hemen onun bilgisini verelim. Sevgili seyirciler, biz şu anda gezmek olsun da İstanbul Avrupa yakasında Samatya'dayız. Samatya Meydanı'ndayız. Çok güzel bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi gezmek olsun bütün güzel enerjimizle başlasın diyelim mi Mithat? O zaman gezmek olsun bütün güzel enerjimizle İstanbul Avrupa yakasında Samatya'da başlasın. Samatya'daydık, çıktık geldik Çapa Şehremini'ye. Neden Çapa Şehremini'ye geldik? Biz burada güne çiğ börekle başlayacağız. Hem de efsane bir çiğ börekle başlayacağız. Senelerdir burada olan bir çiğ börekçiye götüreceğim sizi. Ve var ya, yani ben İstanbul'dayım, burayı nasıl bilmiyorum diyeceksiniz sevgili seyirciler. Bu kadarını söyleyeyim. Mithat da böyle yapıyor. Yıldız ciddi misin? Ciddiyim. Şimdi Çapa Şehremini'de has odabaşı Behruza Camii'nin oradayız sevgili seyirciler. Odabaşı Behruza Çeşmesi'nin yine önündeyiz. Samatya ile zaten Çapa Şehremini yakın diyebiliriz. Şimdi buradan şöyle yürüyerek Mevlana Kapı Caddesi'nde yürüyerek çiğ börekçiye gideceğiz. Ve bugün çiğ börek yiyerek günümüze başlayacağız. Mevlana Kapı Caddesi'nde geldik. Biraz önce bahsetmiş olduğum çiğ börekçiye. 125B numarası da. Bak veriyorum. Tarihi odabaşı çiğ börekçisi. Burası çok eski bir yer sevgili seyirciler. Buranın önünden geçerken bile burayı görmeniz imkansız. Böyle afilli bir yer bekliyorsanız hayır. Gayet salaş. Oturuyorsunuz, çiğ böreğinizi yiyorsunuz ve kalkıp gidiyorsunuz. Bakın lezzetini anlatamam. Ciddi söylüyorum, buraya gelip yemeniz lazım. Ne duruyoruz o zaman? Hadi gelin içeriye girelim ve çiğ böreğimizi yemeye başlayalım.

Şimdi ben çiğ börek ayran yapacağım bugün. Şöyle hemen alayım ayranımı da. Burası 72 senelik bir yer. 1950 yılından beri burası hizmette ve hiç değişmemiş. Hep böyle. Hani böyle bazı yerler geçmişten günümüze gelir, afilli afilli olur. Sonra yolunu öyle devam eder ya, burası hiç değişmemiş. Bu çiğ böreği yediğinizde midenizde kesinlikle bir yanma olmuyor. Karşımda bir beyefendi var, kendisi çekim yapmamızı istemedi. Yani kendisini çekmemizi istemedi. Kaç tane yemiştiniz? 4 tane yedi. Şu an üçüncüsünü bitirmek üzere, birazdan dördüncüye geçecek. Yani buraya geldiğinizde bir tane yemiyorsunuz. Ardı arkası kesilmiyor. Bak o kadarını söyleyeyim.

Valla ben karşımdaki beyefendi 4 tane yedi dedim de. Ben ikinciyi yiyorum. 2 tane daha yerim. Hatta bir 5 tane falan yerim. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah 8.30'da açılıyor. Her zaman. Akşam ezanına kadar açık olduğunu belirtmek istiyorum. Ramazan aylarında sahur zamanı da açık. Buraya dışarıdan içecek getirmenin kesinlikle yasak olduğunu, kredi kartının geçmediğini de belirteyim ki hani nakit paranız olmaz, kredi kartınız vardır. Aa, karttan alır mısınız demeyin.

0: Vallahi tam zamanında yemişiz, tam zamanında çıkıyoruz. İçerisi dolmaya başladı. Hanımefendi de sıra bekliyor galiba, değil mi? Vallahi içeridekiler dörder beşer tane söylüyor. Hatta beşin üstüne falan çıkıyorlar. Mithat bıraksa ben de yerdim. Ama yemedim. Değil mi? Yolumuz uzun çünkü. Gel, gel, gel. Benim çiğ börekçide olduğumu duyan isim...
1: İlknur Türkeli.
0: İlknur abla çıkmış gelmiş evinden çiğ börekçiye. Keyfin nasıl?
1: Çok güzel. Seni gördüm, çok mutlu oldum.
0: Ay çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Biz o zaman şöyle yürüye yürüye Samatya'ya doğru gidiyoruz. Samatya'da görüşürüz.
1: Görüşürüz.

başladığımız noktaya geri geldik. Gerçekten çiğ börek çok lezzetliydi. Ben yedim, Mithat yemedi diye düşünmeyin, Mithat da yedi. Mithat nasıldı çiğ börek? Süper dedi. Burası Samatya Meydanı. Bugün Samatya'dayız. Bir çiğ börek yemek için Çapa Şehremini'ye gittik. Bu arada yürüme mesafesinde aslında Samatya'yla biraz önce gittiğimiz çiğ börekçi. Bunu söylemek istiyorum sizlere. Burada başladık, buraya geri gelmek istedik. Şimdi Samatya'ya geldiğiniz zaman çok ama çok güzel bir şekilde balıkçılar sizleri karşılıyor olacak. Samatya'nın ara sokaklarında fazlasıyla güzel bir şekilde dolaşabilirsiniz. Samatya'ya geldiğinizde zaten balık yemeden önce oturup bir şeyler yiyip içmeden önce mutlaka ara sokaklarını da keşfedin. Birbirinden güzel tarihi evler var, duvarlarda birbirinden güzel resimler var. Değil mi Mithat? Alt geçitin oraya gideceğiz, sahile doğru birbirinden güzel tarihi evler var. Önce bir Samatya'ya şöyle göz atın. Ben genellikle böyle semtlere geldiğim zaman İstanbul'da ne yapıyorum Mithat? Ne yapıyorsun diyecek şimdi bana. Çünkü birçok şey yapıyoruz aslında. Kahvehanelere gidiyorum. Oturuyorum. Çay ya da kahvemi içiyorum. Şimdi çiğ böreği yedik ayranla. Bir de burada tarihi kahve var Samatya Meydanı'nda. Gidelim kahvede oturalım. Kahvede içilen çayın tadı bir başka oluyor. Bunu her programda hemen hemen söylüyorum böyle kahvehanelere gittiğimde. O yüzden böyle semtlere geldiğiniz zaman ay Yıldız ben kahvede oturamam falan demeyin. Mutlaka gidin o kahvede bir çay ya da bir kahve için diyorum. Önce sizi Samatya ile baş başa bırakıyorum. Sonra da Samatya'da bulunan tarihi kahveye gidiyorum. Çayımı ya da kahvemi söylüyorum. Mithat gelirsin hemen arkamdan.

0: Valla geldik Samatya'da. Tarihi kahvede oturuyoruz. Bu kahve şöyle Mithat gösterebilir misin dışından? Amcam sen de oturmuşsun oh mis gibi. Esenyeri. Hayır kalkma olur mu Öce? Bir el sallasan yeter. El salla bir kameraya. Sağ olasın teşekkür ederiz. Ne içiyorsun bu arada? Ne içiyorsun? Çay mı içiyorsun? Sen su mu içiyorsun? Sağ olasın Derviş abim. Getirdi çayımızı sağ olasın. Şimdi bu kahve, tarihi kahve Mithat gösterdi. 1974 yılından bu yana Samatya'da. Şimdi çayın tadına bir bakayım. Haftanın 7 günü açık bu arada burası. Yani Samatya'ya geldiğinizde bence burada bir çayınızı, kahvenizi için ondan sonra gezinize başlayayım. Ben öyle düşünüyorum. Tostun falan var mı yiyecek bir şey? Sadece çay kahve diyorsun. Yiyecek bir şey yok ama siz yiyeceğinizi alıp içeceğinizi buradan söyleyebilirsiniz. Onun dışında dışarıdan içecek getirmek yasak. Zaten yiyeceğimizi dışarıdan getiriyoruz. İçeceği de buradan içelim değil mi Mithat'cığım? Oraletimiz de geldi. Sağ olasın Derviş baba. Afiyet olsun. Oraleti de karıştırayım. Gel otur yanıma gel gel. Gel otur gel. Dedi ki ben fazla oturmayayım dedi. Dişlerimi yeni yaptırıyorum dedi. Tam zamanında geldiniz siz de dedi. Çok geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Allah şifanı eksik etmesin.
1: Cümlemize inşallah.
0: Nasıl işler?
1: Şükürler olsun çorbamız.
0: Şükürler olsun. Oh ne güzel konuştun. Burada birçok eski Türk filmi de çekildi.
1: Çekildi.
0: Ki hangi

0: oyuncuları gördün?
1: Türkan Hanım, Türkan Şoray Hanımefendi, Şener Şen Beyefendi, Gönül Yarası'nı bize çektiler. Yine Şener Şen
0: Beyefendi. Gönül Yarası eski bir Türk filmi sevgili seyirciler. Timuçin Esen'le Meltem Cumbul oynamıştı.
1: Evet.
0: Şener Şen'le Türkan Şoray da İkinci Bahar dizisinde oynamıştı. O zaman Samatya'da çekilmişti Meydan'da, dizi. Evet. Buralarda çekilmişti. Onu da söyleyelim mutlaka.
1: Ezel'i falan çektiler burada.
0: Ezel'i de burada çektiler. Evet, ooo.
1: Evet. Karşı Manav dükkanı vardı. Şeyin.
0: Oralarda.
1: Ne Kurtiz diyeceğim söyle.
0: Efendim? Tuncel Kurtiz rahmetli. Evet, Allah rahmet eylesin.
1: Manav.
0: Hangi saatlerde kalabalık oluyor senin kahvehane genelde?
1: Akşamları. Yani.
0: Akşamları. Evet. Peki şey, genelde böyle kahvehanelerde kadın oturmaz, sadece erkekler niye oturur gibi bir algı var. Konuş abi. Derviş
1: olur
0: abi.
1: Olur mu böyle bir şey ya? Gelen hepsi bizim analarımız, bacılarımız, kardeşlerimizdir. Ne demek bir bayan oturmaz bir kafede?
0: Buraya gelirsiniz, yiyecek yok ama yiyeceğinizi dışarıdan alıp getirip içeceğinizi buradan söyleyebilirsiniz diyelim. Babadan oğula, Derviş abi burayı devam ettiriyor. Derviş abiyle muhabbetime burada devam ediyorum. Siz buralara şöyle bir göz atın. Değil mi Derviş abiciğim?
1: Eyvallah.
0: Çayın da çok iyiymiş bu arada ya.
1: Afiyet olsun.
0: Sağ olasın.

0: Derviş abi görüşürüz. Valla Derviş abiyle mutlaka sohbet edin geldiğinizde. Ben burayı çok seviyorum. Zaten Samatya'yı ben genel olarak çok seviyorum. Sen Mithat?
1: Evet.
0: Samatya güzel yerde. De önce bence sahildeki evlerin oraya gidelim. Şöyle bir alt geçitin oraya falan. Sonrasında şöyle ara sokakları keşfederiz. Allah hepinizin yüzünü güldürsün sevgili seyirciler. Kameraman arkadaşım Mithat aramızda bu. Bir şey söylemişti de ona gülüyordum. Hop kameraya yakalandım. Şimdi Samatya'da alt geçitteyiz. İnsanların bulunduğu yeri ya da geçtiği yerleri güzelleştirmesi bence çok güzel bir şey. Sence Mithat? Evet diyor Mithat da. Şöyle duvarların güzelliğine bakar mısınız? Hani buraya gelindiğinde genellikle balık yenir, işte deniz aklımıza gelir falan ya. Ya da balık alırız ya. Bak duvarlarda yeraltı dünyası var. Yani su altı dünyası var daha doğrusu. Şimdi bu alt geçitten şöyle gidince sahil tarafına çıkmış oluyorsunuz. Şimdi biz Samatya alt geçitten geçiyoruz ve hemen sağ tarafında bulunan çıkmaz sokağa gireceğiz. Burada da iki güzel dostumuz uyuyor. Bu arada bu sıcak havalarda bu güzel dostlarımızı da unutmayalım. Bir kap su, bir kap mama diyelim ve girelim iç kalpakçı sokağına. Burası çıkmaz sokak. Şimdi Yıldız'cığım ne işin var senin? Samatya'ya geldin, iç kalpakçı sokağında diyeceksiniz ama bu sokakta o kadar güzel evler var ki sizlere anlatamam. Hani genellikle alışmışızdır ya, Balat'a gidelim fotoğraf çekelim, işte Kuzguncu'ya gidelim fotoğraf çekelim diye. Hiç gerek yok. Samatya burnunuzun dibindeyse kesinlikle gelin. Samatya'nın böyle güzel sokaklarında kaybolun. Ve buradaki aslında tarihi evlerin önünde bence fotoğraf çekin derim ben. Kolay gelsin. Ne de güzel süpürüyorsun. Ver biraz da ben süpüreyim.
2: Yok
0: ver.
2: Sağ ol teşekkür ederim.
0: Yok sağ ol teşekkür ederim dedi istemedi. Ay Allah senden de razı olsun. Bayıldım ben buraya ya. Vallahi bayıldım. Gel oturayım mı azıcık şurada soluklanayım mı o zaman? Oh. Vallahi bayıldım buraya. Rengarenk pembe, yeşil, mavi, yavru ağzı. Şurada ileride kırmızı, mor. Mis. İçim açıldı. Ay azıcık soluklanacağım şurada. Vallahi içim açıldı. Sağ olasın. Güzel ya renkleri. Vallahi renkleri görünce içim açılıyor böyle. İnsanların olduğu yeri güzelleştirmesine bayılıyorum.

0: Sevgili seyirciler, Samatya'da Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'ne geldik. Hemen meydandaki merdivenlerden yukarı çıkınca orada bu cadde. Sizi tarihi bir fırına getirdim. Samatya'ya geldiğiniz zaman mutlaka ama mutlaka bu fırına uğramanızı tavsiye ediyorum. Belki senelerdir Samatya'ya geliyorsunuzdur. Sadece sahildeki balıkçılarda vakit geçiriyorsunuzdur ve bu fırına gelmemişsinizdir. Bu fırında ne mi var? Taze taze kurabiyeler, kekler, hem de şöyle paketli paketli. Çatal, al bunu. Git Derviş abinin kahvehanesine çay eşliğinde ye. Al buradan simidini, poğaçanı. Git sahile, bağdaşını kur. Manzarayı izleyerek ye. Burası 1952 yılından... 51 çok pardon. Burası 1951 yılından bu yana hizmet veriyor. Tatlısı ayrı güzel, tatlı kurabiyesi. Tuzlu kurabiyesi ayrı güzel. Günlük taze taze çıkıyor. Yıldızcığım, ben oralara kadar gidip de yiyemem diyorsanız önünden geçerken paket yaptırın, eve götürün, misafirlerinize ikram edin ya da kendi kendinizi şımartın. Çay eşliğinde bu güzel kurabiyeler size eşlik etsin. Yanlış mı söylüyorum? Peki bir şey söyleyeceğim. Haftanın 7 günü açık burası. Sabah kaçtan akşam kaça kadar?
1: Sabah 7.30, akşam 8.30-9'a kadar bu.
0: Sabah 7.30'dan akşam 8.30-9'a kadar bu pastane açık. Samatya'da Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde mutlaka 1951 yılından bu yana burada olan bu güzel tarihi pastaneye, fırına uğrayın diyorum. Ay çok lezzetli. Mutlaka buraya gelip bu güzel kurabiyelerin tadına bakın. O kadarını söyleyeyim size.

Şimdi Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde de Samatya'ya geldiğinizde bir şeyler yiyip içebilirsiniz ya da alışverişinizi yapabilirsiniz. Biz yine Samatya Meydanı'na çıkan Şarap Sokağı'na gireceğiz. Buradaki merdivenlerden ineceğiz bu sefer de. Yine meydanın oralara gideceğiz. Ve Samatya'ya kadar gelmişken balık yemeden bence buradan gitmek olmaz diye düşünüyorum ben. Bir balıkçıda da gideriz, otururuz, balığımızı yeriz. Biraz daha şöyle yürüyüş yaptıktan sonra. Sence Mithat? Kesinlikle dedi. E o zaman inelim bu güzel merdivenlerden ve Samatya'yı keşfe devam edelim.

Samatya'da Büyük Kuleli Sokağı'ndayız şu anda. Bu sokak da bence çok güzel. Sence Mithat? Çok güzel diyor Mithat da. Şimdi Büyük Kuleli Sokağı'nda sizi alışveriş yapabileceğiniz, buraya geldiğiniz zaman çok keyifli bir yere götüreceğim. Eskiye dair ne ararsanız var bu birazdan gideceğimiz yerde. Aa, eve bakar mısınız? Nasıl güzel. Biraz önce sarılı bir evin de önünden geçtik. Orası da gerçekten çok güzeldi. Bayılıyorum böyle eski tarihi evlere.

0: Samatya'ya geldiğiniz zaman Büyük Kuleli Sokağı'nda bulunan bu güzel dükkana mutlaka uğramanızı tavsiye ediyorum. Temel amca var arka tarafta. 10 seneden fazladır burada. Burada şöyle bakın tepsilerden tutun. Şöyle eskiden evlerimizde kullandığımız bardaklara kadar ne ararsanız var. Şu gazete veriyordu şunları hatırlıyor musunuz? Onlardan falan. Yani ne arıyorsan var. Bir ara burada kırılmaz bardak da vardı. Var mı hala kırılmaz bardak? Temel amca varmış vallahi hala. Temel amca dayanamadın yanımıza geldin. Nasılsın?
1: Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim ben de vallahi. Ne güzel şeyler satıyorsun. Hem de uygun fiyata satıyorsun.
1: Tamam da sen Alanya'dan buraya nasıl geldin ya?
0: Ben Alanya'dan buraya nasıl geldim ben de bilmiyorum. Hatta Alanya'dan buraya geldim, okudum, çalıştım. Sonrasında yaş kemale eriyordu ki bence önemi yok bunun. Evlendim.
1: Maşallah, maşallah.
0: Vallahi.
1: Allah bahtiyar kullarına eylesin.
0: Amin inşallah. İşler nasıl? Ne var ne yok?
1: Çok yoğun. Allah'a çok şükür. Şükrediyoruz. Adına bereket versin.
0: Allah daha iyi yapsın inşallah.
1: Amin, sağ ol.
0: Sende kırılmaz bardaklar vardı bir kere ben gelmiştim buraya. Var mı hala?
1: Var var.
0: Nerede? Getir de bir kırmayalım. Nerede bir gösterelim şöyle izleyicilerimize. Bak bak atıyor kırılmıyor bak. Bak bak bak atıyor. Bardak değil ama şey getirdi tabak getirdi bize. Tamam atma yeter kırılacak korkuyorum.
1: At at.
0: Bak bak atıyor kırılmıyor. Temel amca hem ucuz hem kaliteli satıyor. Aman olsun kırılmıyor diye de atıp atıp durmayalım ya dur. Atmayalım. Gel Temel amca gel. Şunları şöyle yerine bırakalım. Temel amca gel. Gel Temel amca. Seni bir görsünler. Gel gel koyarız onu yerine. Ben yanlış yere koydum diye hemen alıyor onu yerine koyuyor. Büyük Kuleli Sokağı'nda Temel amca. 10 seneden fazladır burada. Allah sağlıklı uzun ömürler nasip Amin, etsin sana. Daha uzun yıllar burada ol ki biz de gelelim. Bir şey söylemek istiyor musun seni izleyenlere?
1: Bütün insanlığa hizmet ediyoruz. İnsanlığa hizmet ediyoruz. Amacımız bu.
0: O kadar. Son kez şöyle bir buraya bakın. Sonrasında Yıldız sizi tekrar karşılasın. Buyurun.

0: Merhaba. Ben de diyorum ki ben bu eve bayıldım rengine. Hanımefendi de çıktı, bir el sallar mısınız? Ben seni izliyorum sürekli dedi. Bir su ikram et bari, kapıyı aç da. Aa, ne şanslıyım ya, değil mi Mithat? Eve var ya bayıldım bayıldım. O kadar güzel duruyor ki size anlatamam yani. Çok tatlı ya. Hatta bu evin önünde benim bence fotoğraflarımı çekelim. Mithat, şurada benim fotoğrafımı çeker misin? Suyum geliyor şimdi. Teşekkür ederim güzel fotoğraflarımı çektiğin için Mithat'cığım. Vallahi yukarıdan çıktı geldi indi. Şöyle kameraman arkadaşımız Mithat'a da verelim bir su. Ay, su verenlerin çok olsun. Allah razı olsun. Böyle istediklerin su gibi olsun. Gitmesini istediğin dertlerin de su gibi gitsin inşallah. Amin, ne güzel bir enerjim var.
1: Teşekkür ederim.
0: Yemin ederim maşallah. Ne şanslıyım ben ya. Evine güzel dedim. Hanımefendi benim izleyicim çıktı. Bir şey ikram edin bari dedim. Bir su dedim. Getirdi. Oh.
1: Tahmin şeker olsun. Her zaman beklerim. Her zaman. Zaten seyrediyorum senin devamını.
0: Çok teşekkür. Vallahi gelirim ben her zaman. Böyle deme. Samatya'ya geldiğimde kahveye gelirim sana. Vallahi yok, dokunmaz. İyi ki soğuk doldurmuşsun bu sıcak havada. Soğuk su çok iyi geldi. Sizin enerjiniz ayrı bir iyi geldi. Bayıldım. Eve bayıldım. Böyle olduğu yeri güzelleştiren insanları çok seviyorum. Allah sizi nazarlardan korusun. Maşallah, çok teşekkür ederim. En kısa zamanda da kahveye geleceğim.

0: zaman beklerim. Her
1: gelirim zaman. Vallahi. Gelirim. Dikkat edin kendinize. Öpüyorum çok. Görüşmek üzere. Kapıyı kilitleyin. Hadi öptüm, görüşürüz. Hoşça kalın. Ne şanslıyız değil mi Mithat? Ay vallahi Allah ne muradınız varsa versin. Suyumuzu da içtik, susamışız da değil mi Mithat? Eve hala bakmaya doyamadım. Şimdi Samatya'ya gelmişken ne yapılır Mithat? Balık yenir dedi. O zaman ne duruyoruz? Haydi balık yemeye gidelim. Siz de bu arada şöyle bir Samatya'ya benim gözümden göz atın.

Derviş abinin kahvehane de kalabalıklaşmış bak. Hanımlar da oturuyor, sohbet ediyorlar. Oh mis. Ne güzel değil mi tat? Samatya'ya gelmişken balık yenir tabii ki de. Et falan da yiyebilirsiniz ama bizim tercihimiz balık. Taze balık buradan alınır, taze balık burada yenir. Şimdi ben sizi Samatya'da gelebileceğiniz çok ama çok güzel bir balık lokantasına götüreceğim. Arkama ne güzel asmışlar değil mi İstanbul görsellerini? Ha Mithat? Ona bakıyorsun sen de. O zaman şöyle bir balıkçıyı gösterelim izleyicilerimize Mithat'cığım. Şimdi Akın Sokak'tayız Samatya'da. Bu balık lokantasına gideceğiz. Bu balık lokantasının üst tarafında oturacağız, teras tarafında. Samatya Meydan'dan yani o renkli merdivenlerden hemen aşağı indiğinizde sağ tarafta Akın Sokak. Biz burada terasta oturup Samatya Meydanı'nı izleyeceğiz, balığımızı yiyeceğiz. Ne duruyoruz ya, çok acıktım, hadi gelin.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım, geleceğime yatırım.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: anında bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Algida Volcano. 5 kat lezzet. Volcano.
1: Platin Mayıs ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Yapay zeka ve iş gücü yönetimi. İnsan kaynakları ve veri odaklı kararlar. İnsan, teknoloji ve liderlik dengesi. Platin Mayıs sayısı tüm bayilerde.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearvan Ultra hacimle. Hacim 1, kepek 0.

0: bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünya gelenekleri buluşuyor. Geleneksel sporlar ve oyunlar, çocuk etkinlikleri, evrensel tatlar, konserler ve sahne etkinlikleriyle geleneğin tüm renkleri burada. 8. Etnospor Kültür Festivali 21-24 Mayıs tarihlerinde Atatürk Havalimanı'nda.
4: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstığı kaplaması ve %100 Magnum çikolatası. Magnum, haz için tasarlandı.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşu.

0: Kavuşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni disk double Antep fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.
1: Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
1: Donuyoruz Yüksel abi.
0: Bu havada.
2: İnternette donuyoruz.
0: Ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. İnternet dışında her şeyi çekerim.
3: Üst geçide bak abi.
0: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde. Türkcell'e çekiyoruz.
4: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
0: Şak diye internet, tak diye evinizde.
5: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Ay bu yeni elbisemle ne kombinler yaparım şimdi.
8: Hatta Müjgan'ın nişanında mı giysem?
7: Nişana kadar giyerim. Giyersem de yıkarım. Yıkayınca ya rengi solarsa? Nişana eltim de gelecek. Sen bir solmuşsun sanki diyecek. Sonra ben de niye giydim bunu diye.
9: Rinso. Rahat ol. Rinso var. Rinso komple bakım arganozu sıvı deterjan yıpranma karşıtı bakım sunar. Giysilerin rengini ilk günkü gibi korur.
10: Yeni Disk Double'la tanışmaya var mısın? Vanilya ve fıstık lezzetinin nefis buluşması ve yoğun Antep fıstık sosuyla double sos, double lezzet. Yeni Disk Double Antep Fıstık. Cornetto'yla aç kalbini yaza.

0: 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Minin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

Önce şöyle bir limonumu balığa ne yapalım Mithat? Sıkalım mı? Şöyle bir sıkalım. Sonra hafif bir tuzlayalım. Şöyle çok hafif. Sonrasında o meşhur lafımızı söyleyelim. Et, balık, kelle, bunlar yenir elle. Çatal bıçak ne için var? Salata için var. Balığı böyle çatalla bıçakla uğraşamayacağım ben açıkçası. Anca somon olur, işte bir kılçıksız balık olur ya da bir et olur. O zaman kullanırız ama onun dışında böyle kılçıklı balığı niye çatalla bıçakla yiyeyim ben ya? Başlıyorum Mithat, olur mu? Hadi. Teşekkürler. Samatya meydan manzaralı burası. Mis gibi vallahi. Hava da çok güzel. Haftanın 7 günü açık burası. Akın Sokak'ta. Kaçta açılıyorsunuz? 10.30'da açılıyormuş. Gece 12.01 müşteri kaçta kalkarsa o saatte kapatıyorlarmış.

tüm balığımızı yedik. Güne çok güzel bir çiğ börekle başladık. Sonrasında gittik Derviş abinin kahvesinde çayımızı da içtik. Samatya Meydanı'ndayız. Son kez buralara şöyle bir göz atın. Sizi çok güzel bir dondurmacıya götüreceğim. Benden söylemesi ama şöyle bir buralara önce göz atın.

0: Sevgili seyirciler, Samatya'dan çıktık geldik. Şimdi Koca Mustafa Paşa'ya tekrar. Koca Mustafa Paşa Caddesi'ndeyiz. Burası Sümbül Efendi Mahallesi. Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nun hemen karşısında. Şöyle kameraman arkadaşım Mithat göstersin. Meşhur bir dondurmacı var. 1985 yılından beri bu dondurmacı buradaymış. Ve gerçekten dondurmaları inanılmaz güzel. İçeride tatlılar da var ama buranın dondurması meşhur. Diliyorsanız içerideki sütlü tatlıların üstüne dondurma koyup öyle de yiyebilirsiniz. Neyse ben uzatmıyorum, içeriye giriyorum. 1985 yılından bu yana bakın bu dondurmacı burada. Koca Mustafa Paşa'da, Koca Mustafa Paşa Caddesi'nde, Koca Mustafa Paşa İlkokulu'nun hemen karşı tarafında. Şimdi ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bir tane sütlü tatlı alayım. Üstüne bir dondurma koyalım. Teşekkür ediyorum. Bakın böyle 30 lira. Şimdi bir de kornete dondurma. Senin külahların ağzı büyük olduğu için dondurma sanki hiç koyulmamış gibi görünüyor. Bir göstersene şöyle Mithat'a. Aslında içinde çok top var. Üzerine ben sos istemiyorum. Çok teşekkürler. Şimdi ben dondurmayı burada dayanamayıp yemeye başladım. Yemin ederim çok güzel. Benim sol tarafta beni bekleyen bir izleyicim var. Gel abla. Gel. Bana böyle güzel bakıyorsun ki ne ısmarlayayım sana? Hiç denk gelmiyor bana izleyicilerim yolda, sokakta. Çok nadir denk geliyor. O zaman da yemek çekmemiş oluyoruz. Bir şey ısmarlayayım diyorum izleyicilerim denk gelince. Kimse bir şey istemiyor. Sana bir şey ısmarlayayım.
1: Yok, çok teşekkür ederim.
0: Vallahi bir tatlı ye, dondurmayı.
1: Çok teşekkürler. Sizi gördüm. Daha güzelsiniz.
0: Ay çok teşekkür. Bunlar beni çirkin çekiyorlar ya.
1: Yok, yok, bayağı. Size hayranlıkla izledim şu an.
0: Çok teşekkür ederim. Çoksa ben ablayla sohbet edeyim. İsim?
1: Meral.
0: Meral ablayla sohbet edeyim. O arada dondurmamı yiyeyim. Belki dondurma yemeye Meral ablayı da ikna ederim. Siz de buraya içeriden dışarıdan şöyle bir göz atın. Bir de dondurma çeşitlerine daha yakından bakın.

0: mutlaka buraya geldiğiniz zaman dondurmayı külahta yiyin. Nedeni ise külahın burada yapılıyor olması. Bu arada ben tatlımı da şöyle yemek istiyorum. Merhaba, hoş geldin. Gel gel. Merhaba. Böyle gel. Böyle gel gelmişken. O kadar uzağa oturma, gel böyle. Hoş geldin. Neli dondurma yiyorsun? Neli? Çikolata soslu ama neli o dondurma bilemedim ben. Mavi mavi.
1: Mavi çikolata çilekli.
0: Çilekli değildir o. Bir şey, ha annesi söyledi, İtalyan karameliymiş. O erimeden ye ama adın ne?
1: Deniz.
0: Efendim?
1: Deniz.
0: Deniz. Ay benimki de eriyor. Burada tatlımın da tadına bakmak istiyorum. Ay tatlı da çok güzel. Deniz ne güzel geldi oturdu ya. Başka bir zaman gelin oturun desek kimse oturmaz. Deniz geldi, sandalyesini çekti, oturdu, bir güzel dondurmasını da yedi. Değil mi? Annesinin yanına gitti şimdi. Vallahi koca Mustafa Paşa'ya yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka bu dondurmacıya gelin. 1985 yılından beri bu dondurmacı burada. Haftanın 7 günü açık. Sabah 10'da açılıyor, gece 1'de kapanıyor. Değil mi? Eda ne olsun? Mithat da şimdi birazdan yiyecek. Söyler bize nasıl olduğunu, değil mi Mithat? Mithat'ın görüşlerini bir sonraki programda sizinle paylaşacağım. E o zaman paranız olsun olmasın, amacınız gezmek olsun. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın, boş verin. Olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var, bir tek ölüme çare. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza, hayat size gülmese de dibine kadar gülün, göz kenarlarınız kırışsın, kendinize iyi bakın. Öpüyorum hepinizi. Hoşça kalın, tatlı yiyin, tatlı konuşun her zaman.

0: istekleriniz bir emirdir benim için. Size karşı olan sevgi ve hürmetimi bilirsiniz. Barımızın güzel Zeynep'i, Kodaman fabrikalarının sahibi Hayrullah Beyefendi abimiz.
1: Memnun oldum kızım.
2: Ben de efendim.
1: Bu gece seni seyrettim, avuçlarım patlayıncaya kadar alkışladım, fevkaladeydin.
2: Teşekkür ederim.
0: Sana ekstra bir iş çıktı Zeynep. Onda şov yapacaksın.
2: Da mı dediniz?
1: Otur kızım. Yarın bizim fabrikanın kuruluşunun 50. yıl dönümü. Bu vesileyle şerefe bir parti veriyor ve senin de neşemize neşe katmanı istiyorum.
2: Memnuniyetle efendim.
1: Para hususunda kavga etmeyiz değil mi?
2: Etmeyiz. Gönlünüzden ne koparsa verirsiniz.
1: Pekala. Öyleyse anlaştık. Şimdilik Allah'a ısmarladık kızım.
2: Güle güle efendim.
0: Güle güle beyefendi hazretleri, gene buyurun. Teşrifinizi her zaman beklerim. Görüyorsun ya, hep senin için çalışıyorum. Bir gün seni zirvelere çıkaracağım. Sayemde büyük bir şöhret ve servete kavuşacaksın. Plaklar dolduracaksın, belki de bir film yıldızı olacaksın.
2: Boş ver patron, bizim şöhrette servette gözümüz yok. Karnımız doysun yeter bize.
0: Hayır, yetmez. Seni ben İstanbul'un bir numaralı yıldızı yapacağım.
2: Gene Bayati'den çalmaya başladım patron.
0: Öyle mi? Seni sahneye çıkarmadım mı? Tuvaletlerini yaptırmadım mı? Ama sen bana hep böyle davrandın. Halbuki ben sana sırılsıklam aşığım.
2: Bıktım artık bu eski plakları dinlemekten.
0: Beraber oturalım Zeynep. Seni para içinde yüzdürürüm.
2: Sen bu parlak tekliflerini barında çalışan kadınlara yap.

0: Sen hala hazırlanmayacak mısın?
1: Şu ütüyü bitireyim de öyle.
2: Bırak şimdi ütüyü. Geç kalıyorsun.
1: Eyvah, unutmuştum ben.
3: Ya boşuna bak mis gibi. Çorbadan bir kaşık tat, öyle gidersin kızım.
0: Çorbanın sırası mı şimdi? Programdan sonra içer.
1: Haklısınız çocuklar.

0: Siz nereye efendim?
1: Birinci kata.
0: Ne kadar güzel. Sesi de çok tatlı.
1: Ne kadar yakışıklı. Üstelik kibar ve zengin. Ah! Ne oldu acaba?
0: Ceryanlar kesildi, korkmayın.
1: Çok sürer mi dersiniz?
0: Belli olmaz. Bu otelde olur sık sık böyle şeyler.
1: Eliniz yanacak.
0: Mühim değil.
1: Ya kibritler biterse?
0: O zaman biraz da karanlıkta kalırız. Geçmiş olsun.
1: Size de.

0: Acaba arkamdan geliyor mu? Dönüp baksan mı? Yakışık almaz ki. Sıkı dur Zeynep, sakın arkana bakma. Eğer seni beğendiyse peşinden gelir kızım.
1: Buyurun, sizi gideceğiniz yere kadar götüreyim.
0: Teşekkür ederim, yürümeyi tercih ederim.

0: Arabanız çok güzel.
1: Evet ama bıktım bu arabadan. Değiştireceğim.
0: Fakat neden? Nesi var?
1: Her ay bir araba değiştiririm.
0: Her ay mı?
1: Bazen ayda birkaç kere. Paranın ne önemi var? Servetim harcamakla bitecek gibi değil. Sizinki de öyle değil mi?
0: Benimki mi?
1: Tabii. Kodamanlardan değil misiniz?
0: Bunu da nereden çıkardınız?
1: Yakanızdaki rozetten. Hayrullah Kodaman'ın kızı mısınız yoksa?
0: Evet.
1: Ben de mühendis Doğan Alp. Makine kimya sanayinin sahibiyim.
0: Kızım Zeynep, dikkat et. Tehlikeli bir oyuna girdin. Neden durduk?
1: Evinize geldik.
0: Evim mi? Evet. Fakat siz burayı nereden biliyorsunuz?
1: Çok tevazu sahibisiniz hanımefendi. Kodamanların köşkünü kim bilmez ki?
0: Teşekkür ederim, size zahmet oldu.
1: Rica ederim. Ama daha isminizi lütfetmediniz.
0: Zeynep.
1: Bir dakika. Sizi bir daha ne zaman görebilirim?
0: Bilmem ki, şu sıralarda çok meşgulüm.
1: Bir saatinizi bana ayıramaz mısınız?
0: Belki.
1: O halde yarın saat 2'de sizi buradan alırım. İyi günler.

0: Nerede kaldın oğlum? Hangi cehennemdeydin?
1: Hilton'daydım ustacığım.
0: Ulan ben seni oraya baloya mı gönderdim?
1: Arabanın sahibini bekledim.
0: Sen bu masalı kime yutturuyorsun be? Ben yer miyim hiç bu ayakları? Bilmez miyim senin ne mal olduğunu? Altına fiyakalı arabayı çekince ya boğaz sefasına gitmiş ya da bir kızın peşine takılmışsındır.
1: Günahıma giriyorsun ustacığım. Ben hiç yapar mıyım böyle şeyler?
0: Bana bak arkadaş, ben sana para veriyorum, para! Karşılığında da iş beklerim, anladın mı?
1: Anladım ustacığım, yalnız sinirlenmesen, tansiyonun yükselir, şekerin artar, göbeğin küçülür. Yazık değil mi? Çoluk çocuk sahibisin be ustacığım.
0: Tövbe tövbe yarabbim!
2: Doğan abi, senin askıntı kız gene telefon etti.
1: Seyahatte deseydin, Almanya'ya gitti diye yuttursaydın.
2: Öyle dedim ama çok bozuldu.
1: O hikaye bitti artık İsmail. Şimdi ben büyük bir aşk romanına başladım.
3: Onun kadar yakışıklı bir erkeğe hiç rastlamadım. Bir prense benziyordu. Karşımda durmuş gözlerime bakarken içimin titrediğini hissettim.
0: Öyleyse tamam bu iş.
4: Allah'a şükürler olsun, kızımızın başına devlet kuşu kondu.
5: Düğün marşını çalmak da bizde. Hadi beyler, bir prova yapalım, hadi!
1: Hayatımda onun kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Tıpkı masallardaki prenseslere benziyordu. Yüzüne bakmaya doyamıyor, bir türlü gözlerimi ondan ayıramıyordum. Ama ne yazık ki koskoca Hayrullah Bey'in kızı.
4: Kısmetin en büyüğü bu işte. Helal olsun arkadaş. Günün birinde bir de bakmışsın, bizim Doğan abi kodamanlara damat olmuş. Değil mi ablacığım?
6: Allah herkesin gönlüne göre versin. İnşallah evlenir de bir yastıkta kocarsınız.
1: Gönül işi değil bu ablacığım, para işi. Unutmayın ki ben bir tamirci parçasıyım.

0: Bu hayat beni sıkmaya başladı. Gönül biraz huzur istiyor.
1: Burası öyle sakin bir yer ki insan huzur duyuyor.
0: Haklısınız. Ben hızlı yaşamaktan bıktım. Bu yazı Avrupa'nın hangi şehrinde geçirdiniz? Ben Riviera'yı karış karış taradım. Ya siz?
1: Ben mi?
0: Ha, söylemeyin. Bırakın gözlerinize bakıp bunu ben bulayım. Paris'in aşıklarla dolu o hüzünlü sokaklarındaydınız.
1: Hayır.
0: Venedik'te bir gondolda gece yıldızlara bakıyordunuz. Gözleriniz ışıklarla doluydu.
1: Gene bilemediniz.
0: Buldum. İspanya'daydınız. Gitar nameleri arasında gül bahçelerini dolaşıyordunuz.
1: Hayır.
0: O halde İsviçre'deydiniz.
1: Evet, Alpler'de kış sporu yapıyordum.
0: Ne zaman?
1: Sanırım Ağustos ayındaydı.
0: Hayret, o tarihte ben de oradaydım. Nasıl oldu da görmedim sizi?
1: Koca memlekette nasıl görebilirdik birbirimizi?
0: Doğru. Ama sizinle el ele Paris'i, Londra'yı, bütün Avrupa'yı dolaşmak isterdim. İnanın tek başıma bu seyahatlerden, milyonluk işlerimden bıktım usandım.
1: Her şeyden böyle bıkıp usanır mısınız?
0: Hayır. Bazen öyle şeyler vardır ki... İnsan onlara hiçbir zaman doyamaz.

0: Bu çiçekleri şimdi getirdiler efendim.
1: Kim göndermiş?
0: Yüksek mühendis Doğan Alp.
1: Bana mı göndermiş?
0: Hayır efendim, üstündeki kartta Zeynep Kodaman yazıyor.
1: Allah Allah! Bizim sülalede öyle biri var mı?
2: Hep sizin gibi bir babam olsun isterdim.

0: Sevgili abicim, saygıdeğer büyüğüm, benim bir tanecik tonton ustam. Sana ufak bir maruzatım var.
1: Malum, anladık maruzatını, para değil mi?
0: Nasıl da anladım be usta, hayatımda senin kadar zeki bir adam görmedim. Benim kızı yemeğe götüreceğim
1: bu de. Kaçıncı kız ulan?
0: Bu defaki başka usta, 12'den vurdu beni, çarpıldım. Usta bir anlatsam hak verirsin.
1: Hak veririm ama para vermem.
0: Yapma be usta, harcama oğlunu. Bak hiç bu kadar heyecanlı gördün mü beni? Yemin ederim sana bu kız ilk ve son aşkım.
1: Bu da benim sana son para verişim, anladın mı?
0: Anladım usta.
1: Hadi gazla!
0: Ustacım, bir de araba alabilir miyim?
1: Beni rahat bırak da ne halt edersen et! Aa, bıktım artık senden be!
0: Oh, sağ ol ustam!
2: Günaydın!
0: Buyurun Meral Hanım, bir emriniz mi var?
2: Seninle konuşmaya geldim.
0: Özür dilerim, vaktim yok, hemen gitmek zorundayım.
2: Önemli bir konu ama.
0: Arabanızda arıza mı var?
2: Arıza kalbimde.
0: Bizim usta bu işlerden çok iyi anlar, o baksın.
1: Beni alet etme arkadaş, ben alet olmam sana.
2: Ne demek istiyor?
0: Aletlerle takımları alıp geliyormuş, müsaadenle. Nasılım abiler?
3: Filinta gibi.
0: Gerçek bir prens oldun.
4: Aman maşallah! 41 kere maşallah! Allah nazarlardan korusun! Maşallah!
0: Sağ ol ablacığım!

0: Nasılım?
1: Bir harikasın.
2: Prensesler gibisin. Dünyalar güzeli.
1: Sen bir güneşsin. Ha, yalnız bir eksiğin var. Hayrullah Bey'in kızı bütün mücevherlerini takıp takıştırmadan böyle bir davete gitmez.
0: Sen dünyanın en tatlı babasısın.
1: Sen de dünyanın en iyi kızı.
0: Allah'a ısmarladık.
1: İyi eğlenceler.
0: Benim için dua edin.

0: Balığın bütün çeşitleri sizin için özel olarak tutuldu efendim.
1: Teşekkür ederim. Hepsinden birer parça tatmak isteriz.
0: Emredersiniz. En yenisi 20 yıllıktır.
1: En eskisinden içmek isteriz.
0: Bu servisi krallara yaparız.
1: Ben kral değilim ki.
0: Doğan Bey annelerinin bir prenses olduğunu unutuyorlar.
1: Bu da bizim hanedanın sana bir ihsanı Şakir.
0: Teşekkür ederim prens hazretleri.

0: Başka bir emriniz var mı efendim?
1: Hayır, teşekkür ederim.
2: Seni ilk gördüğüm anda bir prens olduğunu anlamıştım.
0: Ben de seni masallardaki prenseslere benzetmiştim.
2: Ne yazık ki ben prenses değilim.
0: Sen benim rüyalarımın prensesisin Zeynep.

0: Bugüne kadar mutluluğun ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi hayatı daha çok sevmeye başladım.
1: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
0: Bu tatlı rüya hiç bitmesin, bin yıl sürsün.

0: Doğan Bey, bu mektubu kalemi mahsus müdürünüz gönderdi.
1: Arabanın sahibi geldi, bozuk çalıyor, arabayı hemen getir yoksa ecdadından başlarım ha.
2: Şey, özür dilerim, hemen gitmem gerekiyor.
3: Tabii sevgilim.
2: Beceriksiz müdürüm, bensiz hiçbir işi halledemiyor. Öyle değil mi İsmail Bey?
0: Hakkı haliniz var beyefendi. Müdürünüzün 10 milyondan yukarıya imza atma selahiyeti yok. Oysa bu iş 1000 milyonluk.
3: 1000 milyon mu?
2: Şey, milyar demek istiyor.
0: Milyar ne ki beyefendi? Milyonun yanında milyarın lafı mı olur?
2: Bizim İsmail Bey heyecanlandığı zaman milyonla milyarı birbirine karıştırır. Seni evine bırakayım, sonra işime dönerim.
4: Siz verdiğiniz sözde böyle mi durursunuz? Arabamı bugün teslim edecektiniz.
5: Üzülmeyin beyefendi, edeceğiz. Arabanız hazır.
4: Hazır diyorsunuz, hani nerede?
5: İşte geldi.
2: Geldim beyefendi.
4: Nerede kaldınız birader? 2 saattir burada sizi bekliyorum.
2: Biz de tam 3 saattir arabanızı kontrol ediyorduk beyefendi.
4: Nasıl, oldu mu bari?
2: Tamam, bomba gibi. Yalnız bir ara tekrar bırakmanız lazım arabayı efendim.
4: Peki ama gene böyle şeyler olmaz inşallah.
1: Oğlum artık canıma yetti.
5: Nedir bu yaptığın ha?
2: Aşk ustacım, aşk.
1: Aşk ha? Aşk da meşsiz olmaz. Gösteririm ben şimdi sana. Aşk ha?
2: Aman ustacım affet.
1: Affetmem.
0: Yalvarırım affet ustacım. Yapma, vurma, vurma.
2: Eskiden her şeyi parayla satın alabileceğimi sanırdım. Sonunda mutluluğu senin gözlerinde buldum.
3: Bu tatlı rüya hiç bitmesin. 1000 yıl sürsün. Oğlum, telefon.
2: Zeynep, şu anda seni düşünüyordum.
6: Zeynep mi? Şimdi anladım beni aramamanın sebebini.
3: Ben Meral'im. Unuttuğun sevgilin.
2: Sevgilim değil, arkadaşımsın artık.
3: Yani aramızda her şey bitti mi?
2: Evet, zaten aramızda önemli bir şey geçmemişti.
3: Benim için geçmişti.
2: Faydasız. Ben başkasına aidim artık. Hem de bütün benliğimle.
3: Bütün gece hiç uyumadım. Hep seni düşündüm.
2: Ben de. Sensiz hayatın tadı yok Zeynep.
3: Senden bütün insanlardan uzakta, yapayalnız, ıssız bir yerde olsak.
2: Belki de bir karlı dağda. Uludağ'da. Gidelim.
3: Seninle beraber olduktan sonra dünyanın öbür ucuna bile giderim. Ben bir müddet çalışmayacağım.
2: Sebep?
3: Ufak bir seyahate çıkıyorum.
2: Kiminle? Yaşlı fabrikatörle mi yoksa genç mühendisle mi?
3: Orası.

0: ilgilendirmez.
1: Ya izin vermezsen?
0: Basarım istifayı, gene çıkarım seyahate.
1: Peki, peki, hemen bozulma böyle. Şaka yaptım.
0: Böyle sulu şakalardan hiç hoşlanmam, bilirsin.
1: Bilirim. Yalnız, nereye gideceğini sorabilir miyim?
0: Uludağ.
2: Ne? Uludağ mı? Benden paso! Elin emanet arabasını dağlara gönderemem! Çıldırdın mı sen ya?
3: Yapma be usta! Saadetim mevzubayız.
2: Ulan soydun, soğana çevirdin beni be! Ey Allah! Ben ne günah işledim ki, bu serseriyi başıma bela ettin!
3: Madem ki bela oldum, bari bırak da Almanya'ya gideyim, sıram geldi nasıl olsa.
2: Sıkışınca Almanya'yı öne sürersin hergele! Kim bırakır ulan seni? Bu tamirhanenin gülü, bizim de canımız ciğerimizsin sen! Al, istediğin arabayı götür oğlum! Yaşa! Gelinime de benden selam söyle, sakın üzme onu ha! Yoksa başlarım babanın kanağından!
3: Peki ustam!
2: İt oğlu iyi, dünyanın en tatlı serserisisin sen!
4: Ne işin var Uludağ'da? İstanbul yetmedi mi? Bizden kapik işlemez, başka kapıya oğlum!
3: Size en fazla muhtaç olduğum böyle bir günümde... ...beni tek başıma yalnız mı bırakıyorsunuz? Bu mu sizin dostluğunuz?
5: Bizim dostluğumuz buraya kadar. Yeteri kadar soydun bizi.
3: Haklısınız arkadaşlar. Ben haddini bilmeyen, kendini olmadık hayallere kaptıran... ...zavallı bir aşk kurbanıyım. Ölüm benim için kurtuluş olacak. Hakkınızı helal edin dostlarım. Elveda. Elveda.
5: Bizden başka enayi mi yok bu memlekette?
4: Ay, hali içime dokundu çocuklar!
5: Boş ver, hepsi numara!
3: Merak etmeyin, o kadar enayi değildir o!

0: Hayır, hakkın yok bunu yapmaya!
1: Doğan! Doğan!
2: Yapamazsın, yapamazsın!
1: Bundan sonra hepimiz senin saadetin için uğraşacağız!
0: Hayır, ölmeliyim ben! Al kardeşim, bütün param senin olsun!
2: Bankadaki hesabım olduğu gibi emrinde!
1: Al, bunlar da benden! Helal olsun sana koçum!
2: Al!
0: İmkan yok, paralarınızı kabul edemem! Ben bu kadar büyük fedakarlıklara layık değilim! Ölmem şart benim! Bu dünyada benim gibi aşk kurbanları yaşayamaz artık!
1: Ne kibar adam! Ne asil çocuk! Hakiki bir prens, su katı!

0: ödedim.
1: Trivago.
2: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
3: Trivago'da o da var. Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
0: Volcano.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
4: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Mini'nin mama sandalyesini, elinden düşürmediği oyuncağını, toz tutmuş spor aletlerini, tüm yüzeyleri cifle gitsin. Köpeğinin oyuncak sandığı o terlik var ya, rahat ol, onu da cifle gitsin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için cifle gitsin.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
7: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: Yeni Ariel hepsi bir arada Pots. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de Pot'la çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
1: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. İki kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, kepek 0.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.

0: Geceliği 4200 lira.
1: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
2: Trivago.
3: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
4: Trivago'da o da var.
5: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
6: Airwick ferahlığı özel fiyatlarıyla sınırlı süre boyunca A101'de. Sınırlı sayıdaki bu fırsatı kaçırma. Evinizde uzun süren ferahlık.
7: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano.
3: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu. Güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma. 2 kat daha hacimli saçlar. Clearwear Ultra Hacimli. Hacim 1, Kepek 0.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosilk kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Termokul seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol. Anında serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Termokul'la serinliğini koru.
8: Her yerde viral olan o tarif. Spoonful, vanilya ve muz lezzeti, yoğun çikolata sos ve kek parçalarıyla birleşti. Algida'nın nefis yorumuyla keşfetten evlere geldi. Sen de keşfet.

0: anların dondurması Oando. Oando.
1: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi, kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar, Clearwear Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Buz gibi etkisiyle yeni Rexona Thermocool seni asla yarı yolda bırakmaz. Buz gibi gol! Anında serinleten özel formülü ter ve tel kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
4: Algida Volcano'yla 5 kat lezzet yolculuğu. Volcano.

0: Bunlar hep Volcano.
1: Karamel ve kakao arasında çıtır topçukları ve akışkan sosuyla Algida Volcano. 5 kat lezzet.
2: Volcano. Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.
3: Yeni Magnum Signature. Ustalıkla hazırlanan Antep fıstıklı kaplama ve %100 Magnum çikolatası.

0: serinleten özel formülü ter ve ter kokusuna karşı 72 saat koruma sağlar. Yeni Rexona Thermocool'la serinliğini koru.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: Dünyanın bir numaralı erkek şampuanına Kenan Yıldız dokunuşu, güçlü saç derisi. Kepeğe karşı %100 koruma, iki kat daha hacimli saçlar. Clear Ben Ultra Hacimli, hacim bir, kepek sıfır.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yeni Elidor İpek Terapisi Elektriklenme Karşıtı Serum. İpek proteini içeren aminosit kompleksi ve su gibi hafif yapısıyla elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek Terapisi ailesi.

0: O anların dondurması Oando.
1: Geceliği 4200 lira.
2: Nasıl yani? Ben 8400 TL ödedim.
3: Trivago.
4: Peki ya sadakat programı fiyatımı kullanmak istersen?
5: Trivago'da o da var.
6: Trivago otel fiyatlarını karşılaştırarak %50'ye kadar tasarruf etmenizi sağlar. Otel mi? Trivago.
7: Bu gece Uludağ'da son gecemiz.
8: Ne kadar da çabuk geçti. Keşke hep burada kalsak. Ömrümüzün sonuna kadar.
7: İçimde bir korku var. Sanki İstanbul'a dönersek seni kaybedecekmişim gibi.
8: Sevgilim, sen beni istediğin müddetçe ben hep yanında olacağım.
7: İnanıyorum sana. En kötü günümüz böyle olsun.
8: En kötü günümüz böyle olsun.
7: Aşkların en güzeline.
8: Aşkların en güzeline.

0: Ben alçağın biriyim. O melek gibi kıza bunu yapmayacak, onu aldatmayacaktım.
1: Sen işi büyütüyorsun. Olan olmuş artık. Üzülme.
2: Madem ki seni seviyor, affedecektir.
0: Bu oyunun bitmesi lazım ustacığım. Onu kaybetmek bahasına bile olsa, artık her şeyi itiraf etmenin zamanı geldi.
3: Deli misin sen? Olacak şey mi bu? Her şeyin bir çaresi vardır elbet oğlum.
4: Beni sevdiğini, benimle evlenmek istediğini söyledi.
5: Aa, bak buna sevindim işte kızım. Sonra ne oldu?
4: Sonra içimi büyük bir korku kapladı Hayrullah amca.
5: Korku mu? Allah Allah! Korkacak ne var ortada?
4: Düşünsenize, beni hala sizin kızınız sanıyor.
5: Bırak öyle sansın, kime ne zararı var?
4: Ya gerçeği öğrenirse?
5: İcap ederse seni nüfusuma geçirtir, gerçekten baban olurum. Söyle o hergeleye, gelsin seni benden istesin.
3: Kızınız Zeynep Hanım'ı, oğlum Doğan'a istiyorum.
5: Ah prenses hazretleri! Bilseniz buna ne kadar memnun oldum. Hiç size hayır demek mümkün mü? İsteyin canımı vereyim size.
3: Şimdilik kızınız yeter efendim.
5: Memnuniyetle hanımefendi, memnuniyetle. Mahtum Bey'i çok beğendim. Ciddi ve dürüst bir genç.
3: Öyledir. Evladım çok karakter sahibidir. Hayatında yalan nedir bilmez.
5: Aa, benim kızım da hayatında hiç yalan söylememiştir. Öyle değil mi evladım?
3: Allah gönlüme göre bir gelin verdi bana. Seni asil ailemize bağışlasın kızım.
4: Teşekkür ederim efendim.
5: Prenses hazretleri, sizce bir mahsur yoksa nişanı sade bir törenle aramızda kutlayalım. Sonra icap ederse, şanımıza layık tantanalı bir düğün yaparız.
3: Sizinle aynı fikirdeyim. Bu büyük saadeti başkalarıyla paylaşmayalım.
5: Baş başa çok daha samimi olur, öyle değil mi?
3: Haklısınız beyefendi.
5: O halde cuma günü hayırlısıyla yüzükleri takarız.
2: Evet efendim, bitmek üzere. Arabanız bir saat sonra otelin kapısında olacak.
6: Peki, bekliyorum. Yalnız geç kalmasın. Arabaya ihtiyacım var Kadir Usta.
7: Hey be! Façaya bak, façaya! Konuşuyor be mübarek!
2: Bu ne şıklık ol?
0: Ne yapalım ustacığım? 40 yılda bir nişanlanıyoruz işte.
7: Abimin başına devlet kuşu kondu. Kodamanlara damat oluyor.
2: Hayırlısı olsun oğlum, tebrik ederim. Nişan nerede? Oraya gitmişken şu arabayı da sahibine teslim ediver.
0: Olur ustacığım.
2: Hadi.

0: Buyurunuz efendim, hoş geldiniz. Otelimize şeref verdiniz. Ben bir dakika müsaadenizi rica edeceğim efendim. General Motor'un Amerikalı mümessiliyle konuşmam gerekiyor. Kendisi bu otelde kalıyor da.
1: Tabii oğlum, sen işine bak. İş her şeyden önemlidir.
0: Buyursunlar. Arabanız otelin önünde beyefendi. Anahtarı da üzerinde.
2: Nasıl oldu?
0: Bomba gibi efendim, merak etmeyin.
2: Teşekkür ederim. Al, bu da senin.
0: Sağ olun efendim.
1: Şerefinize prenses hazretleri!
3: Şerefinize Hayrullah beyciğim!
1: Bu dansı bana lütfeder misiniz?
3: Aha, memnuniyetle! Hayat sanki bir rüya. Bütün bu olanlar bir hayal gibi geliyor bana.
0: Fakat nişanımız bir gerçek.
3: Birbirimizi tanıyamadık.
0: Eğer beni daha yakından tanısaydın belki de...
3: Sen de beni bilsen, bilsen ki ben...
0: Sana anlatmak istediğim çok şey var. Fakat anlatması o kadar zor ki.
3: Şu anda senden duymak istediğim tek şey beni sevdiğin.
0: Seni seviyorum.
3: Birbirlerine çok yakışıyorlar.
1: Biz de birbirimize çok yakışıyoruz.
3: Ah, Hayrullah!
1: Neriman yavrum!
3: Ah. Neriman kızım sıkı dur, su koyuvermek sana yaraşmaz. Rica ederim, çok samimi olduk.
1: Samimiyet aşkı doğurur Neriman. Ne dersin gençleri burada baş başa bırakıp çıkıp otomobille şöyle bir dolaşsak ha?
3: Gidelim canım efendim.
1: Ah efendiler yesin seni.

0: Araban, arabamı çaldılar. Çabuk polise haber ver.
1: Araba hırsızlığından sabıkanız var mı?
2: Ne münasebet! Ben araba hırsızı değil, fabrikatörüm.
1: Fabrikatöre hiç benzemiyorsunuz.
2: İnanmıyorsanız, prenses hazretlerine sorun.

0: Bu mu prenses?
1: Evet, şüpheniz mi var?
0: Gardenbar'dan mütekayit Cadillac Neriman ne zaman prenses oldu?
1: Anlayamadım.
0: Bir de utanmadan bana yutturmaya kalkıyorsun ha? Atın bunları nezarete!
1: Fakat komiser bey...
0: Hadi!
1: Allah Allah!
2: Geçmiş olsun abicim!
1: Eyvallah!
3: Suçun ne?
1: Araba hırsızlığı!
2: Yeğenim ablamın... 40 yılda bir prenses olalım dedik... ...yakayı ele verip kodesi boyladık.
4: Helal olsun anam! Prenseslik de neymiş? Sen sultansın, sultan!
2: Çek elini be!
5: Hey, ağır ol bakalım, bizim hanıma sulanmayalım!
4: Bozulma babalık! Baksana memleket gibi karı! Sana da yeter, bana da!
2: Vay! Ulan ben hayrat kesmesi miyim? Zebil mi dağıtıyoruz be?
4: Dağıtsan günaha mı girersin anam?
2: Tuh senin kalıbına!
5: Ulan şimdi ayağımın altına alır ezerim seni! Yaylan bakayım!
2: Oldurma
5: sen beni zamane züppesi mi sandın, ters!
4: Ayıp ettin abicim, şaka yaptık, kusura bakma!
5: Bakıyorum eski mapushane raconları kalmamış!
2: Eski mapushanecilerden kaç kişi kolduk onam!
3: Köpek kemiği!
4: Hadi bakayım aslanım! Hoppa! Be kemik!
5: Hıp!
2: Hey be!
3: Vay be!
5: Bilek derler buna, bilek!
2: Aslanım! Hem kumarda kazanıyorsun, hem de aşkta!
5: Bir öpücük sula et de uğurumuz bozulmasın!
2: Al anam, helal olsun sana! Neriman sana kurban!
3: Herkete!
2: Aman toparlanın, sipallerim orta et!
5: Ah, sula!
6: Günaydın hayatım!
7: Günaydın!
6: Sana çok enteresan haberlerim var!
7: Beni rahat bırak!

0: Haberin de sende kalsın.
1: Ama haberim Zeynep hakkında.
0: Onun adını ağzına alma bir daha.
1: Sana Zeynep'in çalıştığı yerden, yaptığı işten bahsetmek istiyorum.
0: Çalışmak mı? Koskoca fabrikatör kızı o.
1: Fabrikatör kızı mı? Sana amma da yutturmuş nonoşum. Senin Zeynep'in bir bar karısı.
0: Olamaz, çirkin bir iftira bu.
1: Üstelik de Hayrullah Bey'in metresi.
2: Yalan! Yalan söylüyorsun!
1: Bana inanmıyorsan bu akşam bara git. Namuslu Zeynep'ini gözlerinle gör.
0: Defol, defol!
3: Doğan, sakin ol.
4: Hayrullah Kodaman Bey, arabanın sahibi şikayetini geri aldı. Bir yanlışlık olmuş, özür dilerim.
5: Affedersiniz beyefendi, arabada sizin olduğunuzu bilmiyordum.
2: Öyle mi? Peki, şimdi ne olacak?
4: Serbestsiniz, gidebilirsiniz efendim.
2: Peki, teşekkür ederim.

0: şaşırdın. Esas şaşıran benim. Sayın fabrikatör babanız, nasıl oluyor da biricik sevgili kızının böyle bir barda çalışmasına müsaade ediyor? Yoksa baban değil mi o senin?
1: Evet, değil, o...
0: Helal olsun. Kendine aile kızı bir melek, dostunu da baban diye yutturdun bana.
1: Yanılıyorsun.
0: Yalan mı? Metresi değil misin onun?
1: Asla!
0: Ah, meğer sen ne aşağılıkmışsın!
1: Dinle, her şeyi anlatacağım sana.
0: Artık kim inanır sana?
1: Yemin ederim, hayatıma yalnız sen girdin. Yalnız senin oldum.
0: Yalan! Elveda! Bu çirkef hayat senin olsun.
1: Doğan! Seni seviyorum! Yalvarırım, inan bana!
0: Bir daha göremeyeceksin beni!
1: Aşkın büyüsü bozuldu Hayrullah amca! Tatlı rüyadan uyandım! Terk edilmek meğer ne kadar feci, gerçek ne kadar acıymış.
2: Aldırma benim bir tanem, hepsi düzelir.
1: Kimsenin bir suçu yok. Aptalca bir oyun oynadım, şimdi de bu oyun bitti.
2: Daha bitmedi, oyun henüz ortada kızım.
1: Her şeyi öğrendi. Barda çalıştığımı, fakir olduğumu, sizin kızınız olmadığımı.
2: Üzülme yavrum.
1: Nasıl üzülmem? Üstelik beni sizin metresiniz sanıyor.
2: Ne? Halt etmiş hergele! Hadi hemen gidiyoruz!
1: Nereye?
2: Sersem sevgiline, ona her şeyi anlatacağım! Anlamazsa kalın kafasını kıracağım, o tamirci parçasının! Yürü!
3: Buyurun, emriniz...
2: Hangi cehenneme gittiler bunlar?
3: Sirkeci garına, Doğan abiyi geçirmeye.
2: Doğan hergelesi nereye gidiyormuş?
3: Almanya'ya, çalışmaya.
2: Peki, tren ne zaman kalkıyor?
3: Saat 6'da.
4: Memleketini terk etti. Sebep de sizsiniz.
1: Giderken benim için hiçbir şey söylemedi mi size? Onun arkadaşlarısınız. Nereye gittiğini bilirsiniz. Ne olur söyleyin bana. Hani Doğan'la birlikte evime bırakmıştınız beni. Hatırlamadınız mı? Ya siz, hani bize krallara layık şarkı...

şahane servisler yapmıştınız. Aşkımızın en yakın şahidi sizsiniz. Hiç olmazsa siz cevap verin. Kadınsınız, beni anlarsınız. Gelinim diye bağrınıza basmıştınız beni. Ben de bir anne gibi sevmiştim sizi.

0: Doğan Ergeç yaptığı hatayı anlayacaktır.
1: O zaman da kuşlar gibi uçarak tekrar sana dönecek.
2: Ondan sonra 40 gün 40 gece düğün.
3: Merak etme Zeynep, ne bahasına olursa olsun onu bulacağım.
4: Boşuna uğraşmayın, Doğan bir daha geri dönmez. Dönse bile artık ben onu istemem. Öylesine kırdı ki beni.
3: Üzülme yavrum.
4: Kendim için değil, karnımda taşıdığım zavallı yavrum için üzülüyorum.
3: Merak etme, çocuğun babasız doğmayacak.
5: Kanunun bana verdiği yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Allah mesul etsin.

0: ben koca değil, babayım. Doğacak çocuğunu düşünerek senden evlendim. Gerçekte sen evladımsın benim. O da torunum olacak.
1: Babacığım.
0: Zavallı, talihsiz kızım benim. Seni biraz mutlu görmek için bütün servetimi harcamaya hazırım.
1: Benim için yaptıklarınızı hayatımın sonuna kadar unutmayacağım.
0: Allah rahatlık versin kızım.
1: Size de babacığım.

0: ederim kızım.
1: Teşekkür ederim anneciğim.
2: Tebrik ederim tatlım.
1: Teşekkür ederim babacığım.
3: Hadi bakalım.
4: Kızınızla dans etmeme müsaade eder misiniz efendim?
2: Aa, buyurun küçük bey.
5: Müdür bey geldiler efendim.
2: Ha, bir dakika.
6: Thank you.

0: Maalesef parayı temin edemedim beyefendi.
1: Bir de bankalara müracaat etseydin.
0: Bütün kredilerimizi sonuna kadar kullanmış bulunuyoruz.
1: Peki şu anda ne kadar paraya ihtiyacımız var?

0: aşağı 2 milyon lira. Bu parayı en geç 2 gün içinde temin etmelisiniz.
1: Böyle sıkışık bir durumda mümkün mü bu?
0: Aksi halde itibarınız tehlikeye girer. Hatta belki de...
2: Babacığım!

0: Bu mektubu Avustralya'dan, dünyanın öbür ucundan yazıyorum. Çok uzaklardayım. Bir bakıma gurbet bana yaradı, işlerim rast gitti. Hangi işe el attıysam kazandım. Şimdi zenginim, hatta çok zenginim. Fakat kalbim orada, siz dostlarımın yanında. 7 yıldan beri gurbet ellerde diyar diyar geziyorum. Kadir Usta'nın hakkı varmış. İstanbul'daki dostluk ve samimiyeti hiçbir yerde bulamadım.
1: Bulamazsın ya.
0: En lüks otellerde bile Neriman ablamın evindeki odamı aradım.
2: Vah yavrum vah!
0: En pahalı ve nadide içkilerde sizinle beraber içtiğim o 2 kadeh lezzetini bulamadım.
3: Helal olsun be! Safara kadar arkadaşmış.
0: Her şeye rağmen gene de mutlu değilim. Daha fazla dayanamayacak, yakında yurda döneceğim.
2: İnşallah!
0: Hepinizin gözlerinden öperim. Doğan! Biricik Doğan'ımızın şerefine!
1: Şerefe!
2: Şerefine!
3: Şerefine!
4: Maalesef son ümidimiz de suya düştü. Demir işinden 1,5 milyon lira kaybettik.
5: Protestolar devam ediyor. Bankalar kredileri kestiler.
1: Alacaklılar sıkıştırıyorlar. Piyasada itibarımız kalmadı.
6: Tam manasıyla iflas halindeyiz.
7: Beyler, ticaret hayatında şerefli bir mazim var. Alnıma en ufak bir leke sürülmedi. Her şeyim satılsın. Borçlarımı son kuruşuna kadar ödeyeceğim. Değerli hizmetlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kaderde bu acıyı tatmak, bu kötü günleri görmek de varmış.
8: İşte bu uçak!
2: Aha geldi! geldi!
9: Which way, please?
2: Maşallah oğluma!
7: Hiçbir şeye üzülmüyorum. Ne iflasıma, ne hastalığıma, ne de baba yadigarı bu evin elden gideceğine. Benim için sen ve Ayşe her şeyden mühimsiniz.
10: Müsaade edin, tekrar işe başlayayım. Size yardımcı olayım.
7: Ölsem de çalışmana müsaade etmem.
10: Ama siz benim için çok büyük fedakarlıklar yaptınız. Şimdi sıra bende. Yalvarırım, bana borcumun bir kısmını ödeme fırsatını lütfedin.

0: dostlarım, yakında muazzam bir iş kuruyorum. Hepinizi kuracağım, şirkete ortak yapacağım.
1: Allah tuttuğunu altın etsin abiciğim.
2: Seni başımızdan eksik etmesin.
0: Ne muradın varsa versin.
3: Allah seni sevdiklerine bağışlasın.

0: Köşkü siz satın almışsınız. Çok güç durumdayız. Mümkünse bize birkaç ay müsaade edemez misiniz? Kendim için değil, hasta kocam için istiyorum bunu. Kocamı belki de tanırsınız. Bir zamanlar ünlü bir iş adamıydı. Hayrullah Kodaman.
1: Evet, tanıyorum. Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun, öyle mi? Para istemem. Köşkümde istediğiniz kadar oturabilirsiniz. Kirayı yatak odasında ödersin.
0: Yatak odasında mı?
1: Ayda bir geceni bana ayır yeter.
0: Yazık, çok yazık. Hiçbir zaman anlayamadın beni. Bir zamanlar seni sevdiğim için şimdi kendimden utanıyorum.
1: Utanma. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum.
0: Paran da, köşkün de senin olsun. Lanet olsun sana!

0: Bunu da nereden çıkardın Aş?
1: Her gün denize bakıp kara kara düşünüyorsunuz da... saklamayın, ne düşünüyorsunuz Doğan abi?
0: Bir kadını.

0: Nefret edecek yerde hala seviyorum onu. Neden? Neden?
1: Köşkü derhal tahliye etmek zorundayız. Yeni sahibi böyle istiyor.
2: Bu kadar insafsız mı bu adam?
1: Evet. Zengin ama insanlığını kaybetmiş. İçinde iyi ve güzel ne varsa yerini kin, öfke ve nefrete terk etmiş. Benden alay etmek için çalıştığım gazinoyu kapattı. Benden intikam almak için her çareye başvuruyor.
2: Kim bu adam Allah aşkına?
1: Doğan.
2: Doğan mı?
1: Evet. Beni terk edip giden, hayatımı mahveden Doğan. Şimdi bizi sokaklara atacak olan Doğan. Kızımın...
2: Ya, demek bu köşkü Doğan satın aldı. Buna memnun oldum işte.
1: Memnun mu oldunuz?
2: Elbette! Yıllardır bugünü bekliyordum. Sizi kendi elimle evlendireceğim.
1: Onunla evlenmek mi? Asla! Yeryüzünde bir o, bir de ben kalsam gene de evlenmem onunla. Çünkü ondan iğreniyorum. Nefret ediyorum!
2: Onu sevmiyor musun? İtiraf et bakayım bana!
1: Hayır!
2: Ama o Ayşe'nin babası!
1: Şimdiye kadar neredeydi? Hiç babalık yaptı mı kızına?
2: Her şeyi anlatacağım ona!
1: Hayır! Yalvarırım bunu yapmayın! Küçülmeye, ıstırap çekmeye daha fazla tahammülüm kalmadı!
3: Doğan abi! Sen benim babamsın!
0: Ayşe, bunu da nereden çıkardın? Ben senin baban değilim.
3: Annem biraz önce söyledi bunu.
0: Yalan, yalan söylemiş.
3: Benim annem hiç yalan söylemez.
0: Öyle mi? Pekala, yürü bakalım, annene gidiyoruz. Hiç utanma yok mu sende? İğrenç emellerine şimdi de bu masum yavruyu mu alet ediyorsun? Beni kandırmak için bu zavallı çocuktan başka vasıta bulamadın mı? Babası iflas edince çocuğuna zengin bir baba arıyor, bana yamamaya kalkıyorsun. Bu yaptığını dişi köpekler bile yapmaz. Sen yavrusunu satacak kadar alçalmış... Söyle, bunun babası ben miyim? Kimden peydahladığını yoksa sen de mi bilmiyorsun ha?
1: Yeter, yeter!
2: Benim de konuşacaklarım var.
0: Ne konuşacaksınız benimle? Bir zamanlar metresini yutturmaya kalkmıştın bana. Şimdi de karnımı satacaksın.
2: Yanılıyorsun oğlum. Zeynep benim ne metresim ne de karım oldu. Ve doğumundan bir hafta sonra Zeynep'ten mahkeme kararıyla ayrıldım. Al işte. Boşanma ilamı. Okuyunca anlarsın. Ayşe senin çocuğundur ve Zeynep bu evde hep benim kızım olarak yaşadı. Üstelik de daima seni deli gibi sevdi.

0: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Excalibur gücüyle oyunda yeni bir çağ başlıyor. Excalibur G915. Metal tasarımı, 16 inç 350 nit ekranı ve en yeni nesil performansıyla güç her zaman yanınızda. Excalibur, oyunda güç budur.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: O hayal ettiği mesleğe tesadüf eseri başladı.
2: Bu işi yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi. Hayalime devam ettiriyorum ben. Annem babam vesile oldu. Bu işe girdim yani.
1: El becerisiyle ustalığını birleştirdi.
2: Eski bir şey gördüğüm zaman direkt bir 40-50 sene geriye gidiyorum. O günlere gidiyorum. Aklınıza ne geliyorsa avizeleri hepsinin tadilatını, tamiratını yapıyorum.
1: Rıfat Havuz'un hikayesiyle benim hikayem bugün 13'te TV4'te.
2: Benim hikayem otobüs şoförüyle başladı. Tesadüfen bu işin içine girdim. Ömrüm yettiği müddetçe bu işe devam etmeyi düşünüyorum.

Onun önce kızı, sonra metresi, şimdi de karısı oldun. Kirayı bana yatak odasında ödersin. Seni ucuza satın almıyorum. Ücretini en yüksek tarifeden ödüyorum. Bu gece seni kiraladım. Eğlendir bizi. Hadi, başla şarkına. Başla!

0: en yavrusunu satacak kadar. Onun babası ben miyim? Söyle, babası ben miyim? Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Söyle! Beni affet. Yalvarırım.
1: Son bir fırsat daha ver bana. Sana muhtacım.
0: Seni seviyorum.

0: Bu mu alkış? Ben Şef Rafet İnce. Yarışmanın final gününde yine sizlerleyiz. Muhteşem bir final günü bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Oh muhteşem. 10 bin lirayı kim alacak acaba?
2: Tabii ki ben.
3: Hanımefendi alacak bir şefim.
2: Tabii ki.
0: Digoş.
4: Hazırlanmış. Bak güzel güzel
2: evet,
4: saçlar.
2: Finale yakışır bir şekilde.
4: Yapılmış. Güzel bir kırmızı kıyafet giymiş.
2: Bana da özendiğiniz evet. için.
4: Ondan sonracığıma. Ama şimdi şöyle tarzlarımız farklı hayatım.
2: Tabii canım ben sizin gibi giyinemem asla.
4: İşte giyinemezsin bence de. Daha senin çok yol kat etmen lazım.
2: Yani bunun için yol kat edeceksem asla istemem.
4: Yani bilemedim böyle bir emekli öğretmen edasıyla giyinmiş gelmişsiniz ama bilemiyorum.
0: Ya Allah aşkına.
4: Hayır genç olan kim?
0: Programı bir açabilir miyim?
4: Havalı olan kim?
3: Saçlarda efi efi tatlılara.
0: Efendim bugün final günündeyiz. 10 bin liranın sahibini bugün belirleyeceğiz. Muhteşem bir tatlı hazırladık. O tatlıyı bugün vermiş olduğum süre zarfında yapacaklar. Sonra gözler kapanacak. 10 bin liranın sahibi belli olacak. Nasıl belli olacak derseniz sıfırdan 10'a kadar kendi yapmış oldukları yemeklere puanlarını verecekler. Ve bugünün lideri, şu anki lider Figen birinci de olabilir, sonuncu da olabilir.
2: Tabii ki şu anda ikinciyim ama birinci olacağım.
0: İkincisin ama 35 puan.
2: Evet.
0: Büyük bir puan. Aranızda çok büyük bir rakam yok
2: tabii
0: bu arada.
2: Tabii ki de o yüzden çok sevinmesin yani bugün şampiyon belli.
5: Benim yemeğim.
0: Bakalım 10 bin lirayı kim kazanacak?
2: Kıyafetime laf attı, senin elbiselerini giymen dedin.
4: Ben seni niye kıskanayım dedim ya.
2: Kalitesiz giyiniyorsun, ben seni kıskanamam dedim.
3: Profiterolü üstüme tanımam. Not bile almadım, sadece malzemeleri yazdım. Tatlım konuşacak, ben hiçbir şey söylemiyorum. Şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim.
6: Ah, kimlerle profiterol yapıyorum ben? Daha sıkmayı bilmiyor.
3: Daha muhallebin yok ortada.
6: Ben yeniden un ve un talep etme şansım var mı?
0: Maalesef.
4: Hayır, finaldeyiz şu anda, ben kabul etmiyorum.
0: Ne oldu? Niye böyle oldu?
3: Ben anlamadım. Aynı malzemeyi kullandım.
0: 10 bin lirayı ben mi alacağım? Bu 10 bin lirayı ben mi alacağım? Fransız klasiği.
4: Profiterol.
0: Oo.
3: Profiterol galiba bu.
0: Neye benziyor? Revaniye mi?
4: Topları yumuşak olmuş.
7: Muhallebisini çok beğenemedim ya.
3: Sanki bitter çikolatayla yapılmış gibi.
2: Bitter çikolatası gibi gerçekten.
4: Bitter, bitter, bitter dedi kafamıza kazıdı bitleri.
3: Yalnız güzel oynuyorum, herkesin kafasını karıştırmışım. Kendimce kural dışı bir hareket yapacağım.
4: Arkandayım Emre'ciğim, devam et.
2: Tabağını bulamayan tek insan olarak buradan ayrılacağım.
3: Ben bu tezgaha uyum sağlayamadım.
2: Ya bu kadar olmaz herhalde ya.
0: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
4: Ve kader anı.
5: Benim yemeğim.
0: Benim vermiş olduğum 10 puan var. Her an her şey olabilir. Tekrardan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Şef.
0: Açalım sepetlere bakalım bugün neler bekliyor sizi. Emre ne olabilir?
2: Bayağı da yumurta var burada.
3: Bayağı bir çikolatamız var. Muhallebi tarzında bir şey diyeceğim de biz baklava da açabiliriz. Hiç belli değil şu an.
2: İnşallah
3: bir tek süt var.
0: Baklavaya kakao mu giriyor canım?
3: Baklavaya kakao girmiyor.
0: Belki girebilir yapalım.
3: Girebilir sizden her şeyi beklerim. Pilava pancar kattınız baklavaya da kakao atabilirsiniz.
0: Habibe.
2: Bilemedim.
0: Peki.
2: Yine bilemedim. Ama yoğurt.
7: Ya şefim ben 3,5 yıldır tatlı yemiyorum zaten şeker hastasıyım. Aha. Hiç konuyla alakam yok gerçekten benim. Ama kek olsun bence böyle güzel çikolatalı falan.
0: Gel özetini çıkarttın ya.
4: Ya ben de çikolatalı sufle mi diyorum?
2: Hmm. Suflenin bu kadar malzemesi oluyor mu?
4: Sufle olabilir.
0: Profiterol yapıyoruz bugün. Muhteşem bir tatlı.
4: Profiterol yapacağız hem de.
0: Bakalım Rafo Şef nasıl hazırlamış izleyelim.
5: Benim yemeğim.
0: Final gününe yakışan muhteşem bir lezzet geliyor. Bu lezzetin ismi profiterol yapacağım. Lezzetli mi lezzetli, akışkan böyle bol çikolatalı muhteşem bir profiterol sizi bekliyor. Gelsin malzemeler. Profiterol için malzemeler. Öncelikle hamur için 1 su bardağı su, 1 su bardağı un, 4 yemek kaşığı tereyağı, 5 adet yumurta. Kreması için 3 su bardağı süt, yarım su bardağı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı un, 1,5 yemek kaşığı nişasta, 1 tatlı kaşığı vanilya, 1 tatlı kaşığı tereyağı. Çikolata sosu için 200 gram bitter çikolata, 200 gram krema, 1 yemek kaşığı kakao, Sunumu için bir yemek kaşığı toz Antep fıstığı. Bir su bardağı suyunu ilave ettim. Tereyağını ilave edeceğim. Unumu ilave ediyorum. Unla birlikte güzelce muhallebi kıvamına gelesiye kadar iyice tereyağıyla unu güzelce yedireceğim. Hamurum yoğun bir şekilde geldikten sonra yumurtanın hamura geçmesini sağlayacağım. Şimdi hamur yumurtayı güzelce yedi. Sıkma torbasını alacağım ve yağlı kağıt üzerinde sıkmaya başlayacağım. Şu şekilde eşit miktarda sıkacağım. 180 derecede yaklaşık 15 dakika boyunca güzel bir şekilde kızartacağım. İç dolgusu için kremasını yapacağım. Sütü boşaltacağım, şekeri boşaltacağım. Şimdi şeker ile süt kaynamadan nişastasını, ununu ilave ediyorum. Süt kaynadıktan sonra ilave ederseniz pütür pütür kalır. Vanilyasını ilave ediyorum. Bir küp tereyağını ilave ettim. Sütüm burada kaynarken hemen üstüne gelecek o muhteşem akışkan çikolata sosunu hazırlamaya başlayacağım. Kremamı ilave ediyorum. Bitter çikolatamı ilave edeceğim. Ve kakao ilavesi yapacağım. Tahta kaşıkla karıştırmaya başlayacağım. Kremamız tam muhallebi kısmına geldiği zaman burada bir buzlu suyum var. Soğuk benmari yapacağız. Soğuk benmari de ne olacak? İç kısmına sıkacağımız kremamızın yoğunlaşmasını sağlayacağız. Muhallebiyi bir cam kaseye aldım. Hızlı bir şekilde soğutmak için buzlu bir suyun içerisine oturtacağım. Ve sürekli karıştırmamız lazım. Fırından profiterol hamuru der ki ben hazırım. Muhteşem kokular geliyor. Hadi gidelim fırına. Şimdi hazır olan hamurların içini şu şekilde dolduracağım. Tabağımın ortasına yerleştirmeye başlayacağım. Bitter çikolatalı sosumuzu alacağım ve üstüne gezdirmeye başlıyorum. Son dokunuş olarak üzerine bolca bir Antep fıstığı. Efendim şimdiden ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Ben gömmeye devam ediyorum.
8: Benim yemeğim.
0: Süremiz 50 dakika başlamıştır.
4: Profiterol. Ya bilemiyorum, çok karışık geldi bana. Nasıl yapacağım? Hiç emin değilim kendimden bu kez.
2: Yani bence Figen Hanım bugünkü yemekten korktu, yapamayacak.
0: Bakalım 10 bin lirayı kim kazanacak?
2: Tabii ki ben.
3: Şefim, sen hemen nereye kazanıyorsun ya? İddia ediyorum sizden tam puan alacağım.
0: İnşallah.
2: Ya dün de şov yapıyordun ama yapamadın, ne oldu?
3: Profiterol beni bilen bilir. Profiterol de üstüme tanımam.
2: Tamam, dün de şov yapacağım diye çok...
3: Not bile almadım. Not bile almadım.
2: Çok iddialıydı
3: dün. Buyurun, sadece malzemeleri yazdım. Profiterol bende. Not almadığım için pişman olmam çünkü profiterol gerçekten benim çok profesyonel olarak yaptığım bir tatlı. Kendime bu konuda çok güveniyorum.
4: Palavra, palavra, palavra. Hepsi palavra. İnanmam sana. Emre, hiç inandırıcı değilsin ya. Olmuyor.
0: Emre, yaptın mı daha önce profiterol?
3: Şefim, profiterol defalarca yaptım ve sipariş üzerine bile yaptım. Özellikle gelen misafir profiterol yapacaksan
4: tamam,
3: geleceğim.
4: Tamam, en güzel yemin profiterole sıfır basıyoruz o zaman.
3: İşte stratejinin anası.
0: Ya sen yaparsan ne olacak?
4: Bilemedim şu anda.
0: Evet. Aynı stratejiyi Emre de uygulayabilir ama.
3: Şevim, ben kötü profiller yapma ihtimalim yok.
4: Şimdi ben onları biraz trolleyeyim

0: istedim tabii her zamanki gibi. Emre o kadar bahsedince en güzel tatlıyı ben yapacağım, ben yapacağım. Emre'cim tabii ki en güzel tatlıyı ben yapacağım ve kendime 10 vereceğim.
1: Figen Hanım, sürekli bizi trollediğinizi, bizi böyle etkiniz altına aldığını düşünüyorsun ama öyle bir şey yok. Asıl ben seni trollüyorum.
2: Bugün benim tatlım konuşacak. Ben hiçbir şey söylemiyorum.
3: Ama senin sesini niye duymuyoruz ki biz? Sen tatlı yaparken konuşamıyor musun?
2: Bugün şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim.
4: Vallahi.
2: Yani ben bugün sizden tam puan almak istiyorum. Bugün 10 puan alıp gururla evime gitmek
4: vallahi
2: istiyorum.
4: Vallahi ben de hiçbirinize karışmayacağım, haberiniz olsun.
0: Emre yani rüyasında mı görür, göremez mi? Ondan bile emin değilim. Şefim hiçbir şekilde Emre'ye 10 puan vermeyecektir.

0: Habibe, 10 bin liraya alırsan ne yapacaksın?
1: Ben borcumuz var, onları vereceğim. Bir de çocuklarım için kullanacağım.
0: Ne borcum var?
1: Ya pandemi sürecinden dolayı 3 tane çocuğumuz olduğu için de biraz sıkıntılı bir geçim süreci geçirdik.
0: Kim ne iş yapıyor?
1: Eşim çelik
0: kapılarını yan tarafta.
1: Kendi işini yapıyor.
0: Evet.
1: Ama maalesef çalışamadı, aylarca iş olmadı. O yüzden maalesef çok açıldık borç olarak. Yani onu karşılamayı düşünüyorum ama bir miktarında çocuklarımın istediklerini alacağım. Çünkü onları bayağıdır mağdur ettiğimi düşünüyorum.
0: Niye mağdur ettin ya?
1: Ya istediklerini alamadım.
0: He.
1: O yüzden...
0: Ne istiyorlar mesela?
1: Oyuncak tarzında. Evde oynayabilecekleri aktivite oyuncakları var. Onlardan istiyorlar.
0: Güzel. Peki Emre?
2: Kredim var.
0: Ne kredisi?
2: Bir miktarda kredi çektim.
0: Ne için çektin?
2: Pandemi sürecinde bir yıl gibi bir müddet süre çalışmadım. Bu yüzden mecburen bankalara herkes gibi ben de sarıldım. Yüklü kredim var, 70 bin civarında. Onu kapatmak istiyorum. Mümkünse inşallah kazanırsam ona kullanacağım.
0: Kaan?
3: Şefim ben de az önce dediğim gibi şeker hastasıyım. Bunu minimum düzeye düşüren bir ameliyat var.
0: Evet.
3: Onu yapmak istiyorum.
0: Evet Figen, 10 bin lirayı alırsan ne yapacaksın?
4: Şefim bilmiyorum ama şimdi şu arkadaşlara bayağı bir üzüldüm. Dolayısıyla hani onlara mı bölüştürmek lazım bilemedim ki. Kaç günden beri de mücadele veriyorum yani.
0: Tabii benim çocuklarına oyuncak alır mısın?
4: Ya tabii ki alırım. Oyuncak kaç lira şefim yani. Hani diyor ki ben kazanırsam çocuklarıma oyuncak alacağım. Yani böyle bir demagojiye gerek var mı anlamadım ben ya.
1: Ben onu demedim. Ben borçlarımı ödeyip bir miktarıyla...
4: Hayır, çocuklara oyuncak 100 lira, 200 lira ben veririm arkadaşım. Ne olacak
1: yaşın
4: ya?
1: Yaşın gereği bak, yaşın gereği algılayamıyorsun. Algılarını kapatmışsın ama dedim ki bir miktarıyla dedim. Yani
4: bir
1: iyi
4: miktar,
1: dinle.
4: Arkadaşım oyuncak kaç
1: 500
4: lira?
1: 500 olur, 400 olur, 300 olur ya sana ne?
4: Tamam o kadardır yani. Kalkıp da hani bunu böyle söylemenin bir mantığı yok bence ya. Yazık yani. Önemli olan çocuğu mutlu etmek değil mi sonuçta? O yüzden ben... Habibe'nin bu açıklamalarını çok yanlış ve üzücü buldum.
1: Ben zaten çocuklarıma oyuncak alıyorum. Ben kazandığım ödülle çocuklarımı mutlu etmek istiyorum yani bu kadar. Ya her türlü bana laf sokmaya çalışıyor ya. Bugün bana kıyafetime laf atıyorsun.
4: Ne dedim?
1: Kıyafetime laf attı, senin elbiselerini giymen dedin. Daha çekime başlamadan önce, şimdi oynama.
0: Çekime başlamadan önce ne dedin kıza ya?
4: Sen beni kıskandın dedi de.
1: Kendi söylediklerini ben söylüyormuşum gibi yapıyor.
4: Hayır, bana dedi ki sen beni kıskandın dedi. Ondan sonra ben kırmızı giydim diye kırmızı giydin dedi. Çünkü dedi askıdaydı benim dedi kıyafetim dedi. Seninkini zaten görmedik dedi bana ondan sonra. Hı. Ben dedim ben seni niye kıskanayım dedim ya ben de. Bizim dedim tarzlarımız çok farklı dedim. Habibeciğim dedim. Ben seni seviyorum dedim ben de ona. Öyle benim... dedim yani. Gayet sevgi dolu bir konuşma yaptım ben kendisiyle ve anlamadım yani.
0: Neyse, ya olur, bana olur böyle şey.
1: Kalitesiz giyiniyorsun. Evet. Ben seni kıskanamam dedin.
4: Ama hiç öyle şey konuşur muyum ben ya?
1: Figen Hanım kıyafet konusu ilk kendi açtı yukarıda kuliste. Ama sonrasında ben açmışım gibi davrandı. Yani bu da onun kalitesini gösteriyor.
0: En çok hanginize kırmızı yakıştı?
1: Bunu siz söyleyin bence şefim. Gerçekten hakkaniyetli bir şekilde.
0: Beylere soralım, dur. Bana da sormayalım. Herkes bir dursun. Kaan bir cevap versene. Kırmızı en çok Figen'e mi yakıştı, Habibi'ye mi yakıştı?
3: Ben ikisine de çok yakıştırdım çünkü kırmızı kadınlara
0: ya
3: çok
0: bırak,
3: yakışan güzel bir şey.
0: Politika uygulama.
3: Ya politika
0: Alana mı yakıştı, kardeşimize mi yakıştı?
4: Halana mı yakıştı çocuğum?
3: Halam dediğinize göre ben halama yakıştırayım şefim yani. Hem de yanımda şimdi tersine de düşmeyelim. Şefim korkuyorum
2: evet,
3: ben
2: buyurun.
3: Biraz.
2: Ben Habibe Hanım'ın kıyafetinin daha güzel olduğunu düşünüyorum.
1: Teşekkür ederim.
2: Habibe Hanım'a yakışmış çünkü o penyeyi genelde Bakırköy pazarına giderken hanımlar giyiyor.
0: İyi de yani
4: çocuk doğruyu
0: Bakırköy
4: söylüyor.
0: Pazarına,
4: haklı
0: de,
4: çocuk.
0: Bakırköy pazarına ben de giderim canım.
4: Çocuk haklı doğruyu
0: Bakırköy
4: söylüyor.
0: Bakırköy pazarı gayet...
1: Ben de
2: tamam, giderken hani halk pazarına giderken daha rahat salaş kıyafetler gelir ya. Bildiğiniz pazar
1: hani kostümü. Hani alışveriş yapmaya gider gibi giyiniyor onu demek istiyor. Ben anladım onu.
0: Siz ne galaya mı katıldınız bugün?
1: Yo ben özenliyimdir. Herkes bilir. Evde bile makyajımla gezerim. Seviyorum böyle olmayı.
0: İzleyenler yazsınlar bakalım kime kırmızı çok yakışıyor. Figen diyenler yorum yazsın. Habibe diyenler beğensin.
1: kırmızı bana çok daha güzel yakışıyor.
4: Kırmızı herkes bilir. Yani esmere al bağla, geç karşısına ağla. Kim oluyor o zaman o? Ben oluyorum. Ben tabii ki.
0: Oğlum, sen dedin ki ben krallığı yaparım dedin de.
2: Şefim yapacağım. Ben yumurtalarımı ekleyeceğim şu an.
0: Aferin lan sana. Helal olsun ha. Vallahi helal olsun. Seninki omlet oldu, pişirdin. Canım sen de pişirdin. Yumurtanın beyazları içerisinde geziyor. Altını kapat.
1: Çoktan kapattım ben.
0: Hala pişiyor ama.
4: Hayır.
0: Pişirmemen lazım.
2: Aa, kimlerle profiterol yapıyorum ben?
0: Bu ne?
3: Çok saçma sapan bir şey oldu bu şef.
0: Ben senin yerinde olsam şuradan bir spatula alırım, güzelce ezerim onu. Figen, efendim? Kız omlete benzettin ama gerçekten kıvamı güzel oldu.
4: Hayır, çünkü ben bir şey söyleyeyim mi? Hemen altını kapattım ve yumurtaları kırarken ateş olmadan kırdım.
0: Kırdın da Habibe'yle de kavga ederken yumurtanın beyazları da altta kaldı. Onu da görmedim değil.
4: Hayır ama bak
0: ama
4: var mı?
0: Kıvamı güzel.
4: Hayır, şu anda var mı?
0: Yok, kıvamı şey güzel, yok. Sıkıntı yok.
4: Oldu. Ben şimdi bunu...
0: Senin hatanı diyorum. Söyleyeyim, koyulatman lazım. Sıvı bu.
4: Ya, sıvı
0: ne yapman
4: işte.
0: Lazım bunun için?
4: Un.
0: Evet, en lazım. Doğrusunu şu an en düzgünlük burası yapıyor.
2: Yumurtamı önce burada kırıyorum, sonra içine atıyorum.
0: Al bunu, güzelce es. Evet, evet, evet, evet, evet, evet.
4: Şu anda da önde gidiyorum. Her gün olduğu gibi. İlk gün onlar beni oldukça hafife aldılar. Ama ben onu açıklamıştım zaten. Çocukların gözü korkmasın diye ilk gün öyle çok sakin davrandım. Daha sonra özüme döndüm. Şu anda da yine en öndeyim.

0: Ezgem, profiterol hamuru istedim. Sıkma şekli o değil.
1: Daha sıkmayı bilmiyor.
2: Şöyle mi
0: evet,
2: sıkıyoruz?
0: Evet, evet, öyle. Ah, işte bu. Yes, aferin. Süper, çok güzel. Oldu.
3: Kurtardım şefim.
0: Evet, kurtardın. Söylemesem olmayacaktı tabii.
3: Teşekkür. Evet,
0: muhteşem. Aferin. Halan diyorum, bitirdi.
1: Halan bitirsin, o kabarmayacak.
0: Figen, bir tane gösterebilir miyim?
2: Gösterebilirsiniz. Buyurun.
0: Bak.
2: Arkadaşlar da görsün ama.
0: Bunu alıyorsun. Şöyle. Şöyle tutuyorsun. Tamam.
2: Bir dakika.
0: Böyle bunlar çatlar. Haydi. Bunu ben kimden öğrendim biliyor musun?
2: Kimden?
0: Bir Fransız pastry şef Derya Hanım var. Fransa'da eğitim görmüş. Muhteşem bir profiterol yapar kendisi. Vallahi şov yapanlar daha bitiremedi ha.
3: Şefim dün de şov yapıyordu. Dünkü yemeğini gördük, hiç iyi olmamıştı. Bugün de çok iddialı konuşuyor ama bugün de yine...
1: Daha muhallebin yok ortada. Daha muhallebileri yok şefim ortada.
0: Ha, senin muhallebi... Aa,
1: ben muhallebimi bitirdim. Benim muhallebim hazır.
0: Muhallebin içerisinde unlara ne diyorsun peki?
1: Un değil şefim. Tek çırpıcım olduğu için çırpamadım. Ben onu şimdi blender'a vurduğum zaman hiçbir şey kalmayacak.
0: Sen bunu sıkabilecek misin peki? Çok sıvı değil
1: mi? Sıkarım şefim. Buzda toplayacak o. Olan unun hepsini kullandım.

0: Kaan, sen buraya sadece yemek yemeye mi geldin? Abi böyle söylüyor.
1: Şefim, buraya yemek yemeye gelsem onların yemeğini yemeye gelmem yani buraya. Başka yere giderim.
2: Ama hiç konuşmuyorsun, yemek yapmıyorsun, hiçbir şey yapmıyorsun.
1: İşte gücüm bu kadar, ne yetiyor, ne yapayım? Ben de böyle kendim de tatlış bir insan olmaya çalışıyorum burada şefim, ne yapayım?
2: Tatlış böyle... insan yarışması değil ki burası. Yemek yapacaksın.
1: Moda yarışması da değil. Niye böyle giyindin o zaman?
2: Ben giyiniyorum ama yemeğimi de çıkartıyorum, yapıyorum. Çok da lezzetli.
1: Tamam, ben
2: yapıyorum.
1: De yemek çıkartıyorum ki, güzel yemek çıkartma yarışması da değil ki burası kardeşim, Allah Allah.
2: Kendi tabağını da bulamadın ki ama.
1: Sen de bulamadın yani. Üç tane beş verdin ancak bir kendini bulabildin.
2: Yemeğimi bulamadım ama çok lezzetli yemekler yaptım.
3: Kaan'cığım bak, benim çocuğum orada bir şeyler yapmaya çalışıyor. Niye onunla uğraşıyorsunuz? Zaten uğraşıyorsunuz, uğraşıyorsunuz, olan size oluyor ondan sonra.
1: Habibe Hanım bana laf attı, böyle beni sinir etmeye falan çalıştı. Herhalde güzel yaptığımı gördü de beni düşürmeye çalıştı ama onun numaraları bana işlemez.

0: Evet Emre, iddialısın, şov yapıyordun, ne oldu? Ya sen de var ya, ben yapamıyorsun, artist artist konuşuyorsun.
1: Şefim, ben yeniden un talep etme şansım var mı?
0: Maalesef.
2: Hayır, finaldeyiz şu anda, ben kabul etmiyorum.
1: Etme.
2: Ay finaldeyiz şu anda, ne alaka yani?
1: Tamam ya, etme.
0: Oğlum sen bunu hani yapıyordun?
1: Şefim yapıyorum.
0: Ne oldu? Niye böyle oldu?
1: Ben anlamadım. Aynı malzemeyi kullandım. Komplo ya. Bu gerçekten komplo kuruyor bana ya.
0: Komplo falan kimse kurmadı. Nerede komplo? Ya beceremediğini söyle bari.
1: Şefim o kadar siz de çok... gördünüz.
0: İyi de un nereye gitti? Bu kadınınki oldu. Hanımefendi herkes aynı malzemeyi kullanıyor. O çocuğunki oldu. Birininki oldu. Bir şey mi yaptın sen bunu?
1: Hayır şefim, aynı şeyleri kullandım. Mümkün değil yani.
0: Mem.
3: Ben baştan zaten yapamayacak, beceremeyecek demiştim. Çünkü gereksiz bir özgüven vardı. Ne oldu? Fiyasko.
0: Yumurtayı fazla pişirdi.
1: Yumurta
0: fazla.
1: Altım kapalıydı, bakabilirsiniz yumurtayı.
0: İyi de ben ne yapayım şimdi oğlum ya?
2: Allah Allah ya.
0: Tamam ne, sık o zaman yap olduğu kadar. Suyu bir koyman gerekirken 1,5 koymuşum bak.
1: 1,5 koymadım, şu kadar reji söylüyor, gram koydum ya.
0: Reji söylüyor. Abi devam et abi, yap.
1: Pişmez o. Bu pamur pişmez ki. Koyulaşmaz.
0: Vallahi ben bilmem.
1: Bugün şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim.
0: O kadar güveniyordun kendine. Not almazsan, artistik yaparsan bu.
1: Not bile almadım. Buyurun, sadece malzemeleri yazdım. Profiterol bende.
0: 1,5 su bardağı su
1: koymuşum. 1,5 koymadım. 1,5 koymadım. Şu kadarcık bir gram koydum. Gram su...
0: Niye koyuyorsun abi? Sen oraya bir tarif veriyorsak ona göre uygula.
1: Asla yapmamam gereken bir hatayı yaptım. Milim su farkı beni gerçekten şu an dibe sokabilir. Benim bir şekilde bu hamuru kurtarmam gerekiyor.

0: 2 puan eksi un alabilir miyim? Öyle bir şansım
1: yok,
0: var mı?
1: Yok, öyle bir şey yok. Tamam. Onu sen ocakta vurursan pişirebilirsin, yoğunlaştırabilirsin.
0: Tamam, ben de bunu kurtarırım.
2: Ancak ve ancak şefim yardımcı olursa belki bir tık toparlar. Onun dışında mümkünatı yok.
3: Emre şu anda kurtarırsa bizi çok şaşırtır yani. Bayağı kötü gidiyor hamuru.
1: Bunun kurtarma yolu var. Gel. Aç bunun altını.
0: Açık şimdi.
1: Silikon spatula nerede? Pişir. Çabuk. Tahta kaşık var burada bak önünde. Adam doldurmuş suyu. Yok ben o kadar kullanmadım. Yok bu kadar kullandım. Karıştır. Bak nasıl oldu gördün mü? Atıp tutuyorsun. Kalkıyorsun ondan sonra yok şöyle yok böyle diyorsun. Devam. Vur. Etrafını da toparla.
0: Hamurum kötü oldu ama ben bunu kurtaracağım. Asla rakiplerime göz açtırmayacağım. Kötü de olsa ben bu tabağı çıkartacağım.
1: Habibi kurtarabilecek mi sence?
3: Kendine çok güveniyordu. Kurtarması gerekiyor. Bu lafı yememesi gerekiyor.
0: Ben bunu kurtarırım. Sizden de tam puan alırım.
3: Göreceğiz bakalım Emre
1: Bey. Gel. Kurtarabilecek mi sence?
4: Ya baştan gereksiz konuştu.
0: Ya senin bu yarışmadaki varlığın gereksiz zaten.
4: Ben
0: benim konuşmalarım gereksiz.
4: Kendisi kalkmış.
0: Sen git üzerindeki pazar polisini çıkart önce.
4: Hepimizden fazla su koymuş tamam mı? Çok biliyor ya arkadaş. Sizin yerinizde olsam şefim, onun üzerinden puanlamam bunu. Eksi 3 puan da keserim bu sebepten dolayı.
0: Şefim yok, yani lezzete puan veriyor.
1: Kurtarırsa kendi kurtarır.
4: Ama siz kurtardınız şefim, o kurtarmadı ki.
1: Şunu söyleyeyim, lezzette acayip değişir işler söyleyeyim. Bu muhallebinin içindeki unlar ne olacak efendim?
3: Ben blender'dan çektireceğim onları.
1: Ve herkes de aynı şey. Şefim, ben blender'dan çektireceğim.
4: Ama niye bakar mısınız şefim?
1: Bak, Allah var. Bak. Onunla bak, ondan sonra bu kadına 10 puan veriyorsun. Bak. Aa, buyur. Bak, 5 puan, bak, 10 puan. Bak. Kusursuz, güzel. Bak,
4: gördünüz değil mi şefim?
1: Güzel abi. Bu arkadaşınki de güzel.
3: Şov yapma ya.
5: Teşekkür ederim şefim.
4: Hala şov diyor ya. 5. gündeyiz yani var ya üzülüyorum gerçekten ya.
1: Sayın profiterol ustası.
0: Buyurun şefim.
1: Kurtarılabiliyormuş değil mi?
0: Ben kurtardım bunu.
1: Sen kurtarmadın, ben kurtardım onu.
0: Sizin sayenizde. Heh. Demek ki öğreneceğim daha şeyler varmış.
1: Evet.
0: Ama ben bunu çok...
3: Yani demek ki büyük konuşmamak gerekmiyormuş.
0: Hayır, ben her zaman iddialıyım. Yine de büyük konuşuyorum. Hepinizinkinden lezzetli olacak.
1: Ben kaşık falan atmam buna, haberin olsun. Bir de bana kaşık attırıyordun.
0: Şefim, o latife yapıyorum. Bugün şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim.
1: Ben kaşık atmayayım diye yapıyorsun galiba.
0: Evet şefim, sizi zor durumda bırakmak istemiyorum.
1: Koş, haydi. Aslanım benim be. Bak Figen'e herkes laf söylüyor ama vallahi muhallebisi bile müthiş. Muhallebisi de güzel oldu. Wow.
3: Şimdi beni herkesten, kabardı.
1: Herkesten önce attı. Yanlış yapmasına rağmen kabardı. Çok güzel kabardı.
4: Evet.
3: Onlar ne olmuş kafam kadar ya.
1: Çamur atma. Şimdi herkesinkini değerlendireceğiz.
3: Ben şekil veremedim, çok sıcaktı. Benim ellerim yandı dün şefim.
1: Benim de hep bir bahanem var. Elim
3: ama ellerim yandı.
1: 10 bin lirayı ben mi alacağım? Bu 10 bin lirayı ben mi alacağım?
4: Ben her gün liderim. Dolayısıyla zaten bunlar her gün üst üste strese giriyorlar. Ama gerek var mı? Yok. Ne kadar sakin, ne kadar rahat, o kadar başarı.
0: Artık Figen'le alakalı yorum yapmak istemiyorum. Kadın yemek yapıyor, tatlı yapıyor, çenesi çalışıyor, herkese oynuyor, şov var, oyunculuk var. Kadın hamuru da yaptı, tatlıyı da yaptı.

0: Çok değişik bir şey olmuş. Patates gibi olmuş. Patates püresi gibi yağın içinde fokur fokur kaynıyor.
1: Şefim ne verdiyseniz onları koydum.
0: Vallahi tutuştuğunuz zaman, sıkıştığınız zaman şefim ne verdiyseniz onu kullandık demeyin.

0: Kurtarabilirsin. Emre, bunu kurtar.
1: Kurtaracağım.
0: Haydi.
2: Emre haftanın başından beri çok özgüvenliydi. Bugün de kaybederse özgüveni yüzünden kaybedecek.
3: Özgüvenimin olması bile benim için bir ayrıcalık. Düşük özgüvenli insanlar veya hiç özgüveni olmayan insanlar beni eleştirirken iki kere düşünsün.
0: Şimdi buzun içine oturtman lazım. Bırak, tamam, yeter. At buzun içerisine, patlatırsın yoksa. Koy. Koy. İşte bu, yavaş yavaş. Yavaş, suyu çok mu koydun? İçine su gitmesin.
1: Yok, gitmiyor şefim, tam sınırda durdu.
0: Onu çırpma teliyle değil, normal kaşıkla karıştırırsın.
1: Kaşıkla, peki
0: şefim. Evet, haydi. Bakalım. Bu haftanın finalinde 10 bin lirayı kim kazanacak?
1: Hamurumu çok güzel yaptım. Diğer her şeyimi de çok güzel yapacağım. Müthiş bir profiterol yedireceğim şefe. Bugün benim günüm.
3: Kaan beni garip bir şekilde şaşırttı. Galiba bugün acemi şansıyla böyle bir son bir atak yapabilir diye düşünüyorum.
0: Rakiplerinki nasıl gidiyor? Bir baktın mı hiç fırınlarına falan?
4: Hiç bakmıyorum. Ne? Herkes kendi eserinden sorumlu.
0: Son 20 dakika. Atsene çikolatayı falan. Son 20 dakika diyorum, hepiniz muhallebi karıştırıyorsunuz. Emre ilk başta beni bir heyecanlandırdı. Tarifi almadı. Hamuru tutuşu çok iyiydi. Dedim ki evet, bugün her şey değişebilir dedim ama hala kurtarma şansı %100 var. İyi gidiyor çünkü.
2: Şefim, maç 90 dakika.
0: Evet, maç 90 dakika. O yüzden... Sizlerin vermiş olduğu puanlar lider de yapabilir, dibe çöktürebilir, şampiyon olabilir.
2: Bugün o tarafa puan yok. Bugün ona kesinlikle, bak gene büyük konuşuyorum, ben sustum.
0: Bu çikolata sosu ekranda izlediğiniz gibi yapmanızı istiyorum. Muhallebi istemiyorum ona göre.
4: Sonra tamam, bu oldu.
0: Bence oldu. Güzel,
4: evet, kapattık.
0: Evet.
4: Şefim, bunu ben çıkartmak istiyorum. Evet.
0: Evet. Hızlı. Oğlum 500 kere niye açıp kapatıyorsun?
3: İlk defa açtım şefim.
0: Açma. Kendi kendine kolay.
3: Üstü aldım, üstü aldım.
0: Kendi üstü altın olacak peki. Kendi kendine gol atıyorsun.
3: Kabarsın da başka bir şey istemiyorum şefim.
0: Şu an en güzel muhallebi burada, ikinci seninki oldu. Tam kıvamını aldı, çok güzel. Seninki ne durumda?
3: Benimki de...
0: Evet, biraz daha soğutman lazım. Camın etrafından al, camın etrafına. Aynen. Buna su koyarsan daha yoğunlaşır. Buna su koymamışsın. Hızlı! Evet, bu da çok güzel. Altını kapattın mı bunun?
3: Kapattım, şimdi kaynıyor, hemen kapattım.
0: Oğlum nereye kapattın? Çalışıyor ya altı.
3: Ya bu ocaklar...
0: Ocağa laf atma sen de. Hiçbir şey beceremiyorsun, yap bize laf söylüyorsun.
3: Şefim, normalde bu tarafa yapılır, o tarafa ters yapmışlar bunu.
0: Hadi canım.
3: Evet şefim.
0: Sen bugün panikledin, bir baş içinden bir canavar çıktı.
3: Ya hayırdır? İçinden bir canavar çıktın çünkü benim en iyi yaptığım profiterol Instagram sayfamda
2: ama
3: bile defalarca tarifini paylaştım. İnsanların tarifini istediği bir tatlı. Ya
0: bak,
3: nasıl oldu ben anlamadım
0: en çok
3: yani.
0: Bildiği yerden gol yer, biliyor musun?
3: Evet, öyle oluyor.
0: Özgüven seni zayıflatmasın.
3: Yo, ben hiçbir zaman...
0: Hala kaşık attıracağım iddiası var mı?
3: Yok, estağfurullah da. Bugün şefim, haddimi aşmak istemiyorum ama size kaşık bile attırabilirim.
2: Emre kesinlikle kurtardığını zannediyor ama bence olmadı yani.
0: Emre'ninki toparladı bu arada.
3: Haberim. Benim 15 dakika yeterli şefim. Hemen hızlı doldurup...
0: Ya...
2: Niye küçücük kaldı ya?
0: Yağını fazla mı koydun, ne yaptın?
2: Şefim, bütün kullanmam gereken yağı kullandım.
0: Emin misin?
2: Evet.
0: Yağ kullanmadın değil mi? Zeytinyağı falan.
2: Ay, kesinlikle kullanmadım, asla.
0: Demek ki yumurtasını iyi vuramadın, pişirdin yumurtasını.
2: Çok, yani
0: niye
2: çok...
0: kabarmadı? Bakın bu
2: tek
0: hamurun,
2: tek yaptım
0: bu
2: ya.
0: Hamurun en büyük özelliği yumurtayı kırdığın andan itibaren iyi çırpacaksın.
2: Evet, evet, evet.
0: Ve hamur kıvamına iyi getireceksin.
2: Bileklerim yoruldu.
0: Yağ kustu.
4: Ay zavallı yavru kuşum benim ya. Ay seviyorum o kızı ben ya. Habibem ya, senin bu hamur da kabarmadı. Ay yavru kuşum, ne olacak senin bu durumun ya? Vallahi billahi bekleyeceğiz, göreceğiz inşallah.
2: Merak etme yavru kuşum, ben bu hamurumu toplayacağım.
0: Bak, çikolata sos. Böyle bir çikolata sos istiyorum. Akışkan. Akışkan. Akışkan. Şu şekilde. Of!
2: En güzel sos benimki oldu.
0: Vallahi güzel. Sizin çikolata sos ne durumda? Bu biraz... Bu da çok iyi ya. Vallahi güzel. Figen Hanım, bu çikolata sos oldu mu?
5: Evet.
0: Bak gel bakalım, olmuş mu bakalım. Bunu soğutmayı düşünmüyor musun?
5: Soğutmayı düşünüyorum. O yüzden onu şeye koydum da.
0: Buzun içerisine koyabilirsin.
5: Ver,
0: dur.
5: Hemen.
0: Of. Ne hemen parmak konardı. Şunun içerisine al koy. Sen de aynı şekilde. Getir bir görelim. Akışkanlığını bir görelim. Al bu tahta kaşığı. Tahta kaşığı al. En parlak seninki. Cam. Güzel.
1: Sen de buza koyayım evet mı şefim bunu?
0: Soğut. Buza koy tabii ki. Hızlı. Haydi.
1: Ay kendime ben de şaşırdım. O kadar güzel bir çikolata sosu yaptım ki şef de gel dedi. En güzel seninki parlıyor dedi. Tabii yıldız gibi parlayacak benim yaptığım çikolata sosu.
0: Oğlum seninki güzel oldu ha.
3: Allah. Sakar. Nazar çıktı yemin ediyorum kaç gündür bize
4: evet, bir şey söyleyeyim
3: nazar ediyordun.
4: Sizin nazarınız çıktı. Ay,
3: vallahi sen bize
4: lazım
3: nazar
4: İki
3: etmiştin.
4: Tane daha kırmam lazım aslında.
3: Elim ayağımıza dolar.
4: Hayır, bunların nazar nazarı gerçekten gitti çok şükür.
0: Çikolataya bir şey olmadı.
4: Hayır, hiçbir şey.
0: Muhallebine bir şey olmadı. Bardak çok önemli şefim, değil, toparlayalım.
4: Şefim şöyle, bunların nazarı çıktı üzerimden. Bak gerçekten.
2: Neyi nazarlayacağım seni
4: kaç
2: ya?
4: Kaç günden beri bu zavallı çocuklar...
3: Ya senin o profiterol
2: bize zavallı deme.
3: Kıyamam. Profiterollerin kızarmamış bile. Profiterol dediğin böyle hafif...
4: Şimdi seninki kızardı ya mesela bak şimdi o zaman sen seninkini bul güzel kızarmış çıtır çıtır tamam mı? Çıtır çıtır ye. Ne oldu? Ya o kadar üzerime nazar biriktirmişler ki bardak kırıldı. Yani elimden kaydı kırıldı. Üçlemeli miydim acaba ya? Bilemedim şu anda. Evet.
2: Figen Hanım yine sakarlığını nazara yorumluyor ama kesinlikle çok sakar ve pasaklı bir insan.
0: Evet. Son iki dakika sana. Yalnız iki dakika sonra pişiyor.
3: Tamam.
0: Kurtardın ya çak. Habibe ne olacak senin bu profiterol hamurlar çöpe gitti.
2: Çöpe mi gitti? Ben onları toplarım şef.
0: Vallahi mi diyorsun?
2: Toparlarız yani. Niye çöpe gitsin? O kadar emek verdim.
0: Emek de kabarmadı, şişmedi. Yağ kustu.
2: Yağ kustu ben anlamadım ya.
3: Habibe Hanım evet. Profiterol hamurları pek olacak gibi durmuyor.
0: Profiterol hamurlarından Emre acaba verecek.
2: Gerçekten
3: ben fazladan hamur yapmıştım.
2: Çok teşekkür
4: ederim. Ama onun yaptığı hamur...
3: Sonradan kurtardım.
2: Şefim kabul ederse size alakalı
0: yardımlaşabilirler.
3: Hamurlarımı size feda ediyorum.
2: Çok teşekkür ediyorum.
3: Lezzetleri belki aynı olacak. Kendim diye size 10 puan vereceğim. Helali hoş olsun.
2: Teşekkür ediyorum. Şimdi benimkinin nasıl bir şey çıkacağını bilmiyorum. Yağ içinde kaldı.
0: İstersen koy... İstersen ama... Emre'ninkini koy ama bu bende etki eder söyleyeyim.
4: Ya ben anlayamadım gerçekten yani. Hayır ya Emre birinci olmak istemiyor. Ya bunlar ikisi birinci olup da hani 5.000 lira ben alayım, 5.000 lira ben alayım derdine mi düştüler? Yorumsuzum yani gerçekten.
3: Kimsenin parayı bölüşmek gibi bir niyeti yok. Ben buraya birilerine bağış veya yardım yapmak için gelmedim. Kazanırsam da benim, kazanamasam da benim.
0: Birazdan 10 bin liranın sahibi belli olacak. Bakalım 10 bin liranın sahibi kim olacak? Emre kaşık attırabilecek misin?
3: Şefim ben kepçe tutturabilirim.
0: 10 bin liraya kaşık atarım.
4: Kim alırsa şunu istiyorum. Sadece ve sadece hak eden, yani gerçekten yemeğini tanıyan, lezzetine inanan, yemeğinin arkasında durabilen bu hangimiz olursak alalım bence.
0: Son 5 dakika. Sen de tabaklamaya yavaş yavaş geç istersen zaman.
4: Kule şeklinde böyle.
0: Sen bu tabak hepsini koymayı düşünmüyorsun herhalde.
4: Siz kaç tane koyayım mesela?
0: 8 tane koy. Al o tabağı.
4: 8 tane mi koyayım?
0: Evet, 8 tane kule şeklinde istiyorum böyle. Görüntüsü tamam. Güzel. Son 2 dakika. Yeter kızım. Oo.
1: Ne yapıyorsun?
0: Boşuna değiştirdin o tabağı. Tamam, bozma bırak. Dik üstüne. Evet. Çok güzel. Devam. Dik diyorum, dik ha. Evet, şimdi üstüne kay. İşte bu, güzel, aferin.
4: Emre en kötü tatlıyı yaptı. Böyle atıp tutuyor ya, işte ben çok güzel yaptım, harika yaptım. Şimdi tadıma geçtiğimiz zaman hepimiz izleyeceğiz. En kötü tatlı onun olduğu için Emre'cim o tatlıyı bulacak, 10 puan verecek.
3: En kötü tatlının benim olduğunu düşünmüyorum.

0: ilk defa yapan arkadaşlar var. Elbet lezzetli yapmış olabilirler ama ben hamurumu sonradan kurtardığım halde tatlımın lezzetli olduğunu düşünüyorum.
1: Son 10 saniye. 9.
2: Fıstıklarını koydun mu?
1: 8.
2: Fıstıklarını.
1: 7.
2: Fıstıklarını.
1: Fıstık. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Kaldır elleri.

0: Var mısınız profiterol yemeye? 10 bin liranın sahibi acaba kim olacak? Ama o 10 bin liradan önce şu mideleri bir şenlendirelim. O muhteşem çikolata sosun tadına bakalım. Tadım zamanı başlasın.
1: Benim yemeğim.
0: Fransız klasiği.
2: Profiterol.
0: Oh.
3: Profiterol galiba bu.
0: Neye benziyor? Rebaniye mi?
2: Topları yumuşak olmuş.
4: Muhallebisini çok beğenemedim ya.
3: Sanki bitter çikolatayla yapılmış gibi.
2: Bitter çikolatası gibi gerçekten. Bitter, bitter, bitter dedi, kafamıza kazıdı bitteri.
3: Yalnız güzel oynuyorum, herkesin kafasını karıştırmışım. Kendimce kural dışı bir hareket yapacağım.
2: Arkandayım Emre'cim, devam et. Tabağını bulamayan tek insan olarak buradan ayrılacağım.
3: Ben bu tezgaha uyum sağlayamadım.
2: Ya bu kadar olmaz herhalde ya.
0: 10 bin liranın sahibi az sonra belli olacak.
2: Ve kader anı.
1: Benim yemeğim.
0: Muhteşem bir tatlı hazırladık. Final öncesi son tadım. Ne tatlısı hazırlamıştık? Fransız klasiği.
2: Profiterol.
0: Bir daha.
2: Profiterol.
0: Oo. Peki tadıma hazırsak ilk tadımı Kaan. Sen de yapmak istiyorum. Gülüyor. Lütfen buyur. Hazır mıyız?
4: Hazırım şefim.
0: Açalım. Gelsin yorumlar.
4: Vallahi şefim ben bir 3-3,5 yıldır falan tatlı yemiyorum aslında. Hı. Onun için böyle şu anda müthiş hissediyorum gerçekten. Çok keyifli oldu benim için. Muhallebisini çok beğenemedim ya.
0: Yapmadım bunu biz.
4: İşte içindeki kremaya. Özür dilerim.
0: Kimin olabilir?
4: Vallahi bilmiyorum. Karşı taraftaki arkadaşlar sorun yaşıyorlardı bunları yapmakta. Onlardan birinin olabilir. Vallahi hiç bilemedim ama Emre Bey mi acaba? O böyle yapacağım falan diye şov yaptı da sonra bir zorlandı, tıkandı, bir şeyler oldu. Yetiştiremedim acaba bilemiyorum. Ama bu Habibe Hanım'ın galiba.
0: Puanın gelsin.
4: Benim buna puanım 0 şefim.

0: açalım. Nasıl bulduk?
1: Çikolatası çok lezzetliydi. Kremasının da tadını çok beğendim. Ben özellikle çikolatasını çok güzel yaptığını düşünüyorum. Hatta siz de beğenmiştiniz.
0: Evet.
1: Çikolata yerken inanılmaz keyif aldım gerçekten. Bence benim tatlım bu. Ben buna 10 puan vermek istiyorum şefim.

0: Açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Bunun da kreması çok lezzetli olmuş. Ama böyle bir ekmeği birazcık bana böyle sanki suya batırılmış böyle bir... daha doğrusu hamuru böyle suya batırılmış, ekmeğin böyle bir tadı vardır ya, hafif kaçmış. Öyle geldi bana biraz.

0: bence bu Emre Bey'in hamuru, çünkü o böyle sonradan karıştırdı, bir şeyler yaptı. Güzel de yaptı gibi görünüyordu ama demek ki lezzet olarak çok iyi olmamış.
1: Puan gelsin.
0: 0 puan vermek istiyorum şefim.

0: Açıkçası bu da öncekine benziyor birazcık. Gene zaten çikolatanın çok yoğun bir lezzeti var. Onun tadını çok güzel aldım ama çok krema tadı da gelmedi. Acaba bu mu Habibe Hanım'ınki bilemiyorum ama benimki değildir diye düşünüyorum buna. Bunun kimin olduğunu çözemedim gerçekten. Ya vereceğim puanı seçtim, çözdüm.
1: Puanın gelsin.
0: Benim buna vereceğim puan 0.

0: Çıkartalım gözlüğü. Yerimize geçelim.
1: Kim şef?
2: Tebrik ediyorum yani.
3: Tatlı daha olayı çözdün yani.
2: Hepsini bildin yani hemen hemen. Gerçekten.
1: Keşke bugün ilk gün olsa.
2: Keşke.
1: Keşke ilk gün olsa
4: ben
1: bugün.
4: İşte dört günden sonra anca anladım tadımı şef.
0: Kendini buldun ve Habibe'yi buldun,
2: evet.
0: Emre'yi buldun.
2: Evet.
4: Hadi ya.
0: Figen Hanım'ı
2: bulamadın.
0: Son bulamadın tabak sayılır.
2: Son tabak Figen Hanım'ı.
0: Son tabaktı.
4: Emin olamadım onda da. Ama demek ki bir şeyleri öğrenmek için biraz tecrübe etmem gerekiyormuş şefim.
0: Tecrübe değil, seni tecrübeyi geçtik canım.
2: Bitti bitti, bölümler bitti.
4: Doğru anlıyorum şefim.
2: Hafta bitti.
3: Ama muhteşemdi.
2: Gerçekten tebrik ediyorum yani.
4: Kendime 10 puan vermiş olmanın keyfini yaşayacağım gerçekten.
0: Vallahi.
4: En azından bunu yapmış olayım şefim yani. Yani ama güzel de
0: diğerleri yapmışım. Diğerleri sana 10 puan verecek mi bugün?
3: Ama olabilir yani çünkü...
4: Çünkü lezzetli yapmışım, güzel bir proktör öyle.
0: Evet, sırada Emre. Seni evet bekliyorum.
1: Hiç uğurlu gelmiyorsunuz bana. Artık istemiyorum sizin desteğinizi.
3: Arkandayım Emre'cim, devam et.
1: Puan olarak, puan olarak mı?
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım şefim.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Profiterol galiba bu.
0: Evet.
2: Evet, bildim.
0: Neye benziyor? Rebaniye mi?
1: Profiterol olduğunu anladım sadece.
0: Profiterol, evet.
1: Bunu ben evde yapmış getirmiş olabilirim. Çünkü güzel olmuş. Evde böyle yapıyorum ben profiterolü. Çikolatasızlığı birazcık acı geldi bana. Ve bu profiterol benim değil.
0: Kimin olabilir?
1: Bu profiterol Figen Hanım'ın. Olması gereken profiterolün orijinal hali budur. Ama ben bugün orijinaline uygun bir profiterol yapmadım. Bu profiterol bana ait değil.
0: Puanın gelsin.
1: Bu profiterole puanım 0.

0: açalım. Evet, nasıl bulduk?
1: Bu profiterolün kreması çok güzel. Bir öncekinden krema tadı almamıştım. Sadece yoğun çikolata sosu tadı gelmişti ama bunun kremasını tadını aldım. Bu benim profiterolüm olabilir. Kendimce kural dışı bir hareket yapacağım. Emin değilim ama bu muhtemelen benim profiterolüm. Riske girip ben buna sıfır vereceğim.
0: Nasıl yani?
1: Yani benim profiterolüm olma ihtimali çok yüksek. Yani içimden öyle geçiyor. Ama bir yanımda diyor ki riske gir. Senin olmayabilir. Yani %50 şu an. %50 şans değerlendirip içimin kalbimin sesini dinleyip buna sıfır veriyorum.